Üzerine galebe çalan, Allah'ın nurundan bir nur ve sırlarından bir sır olan gönüllerine Allah'ın düşmanını yerleştiren kimselerdir. Bunlara işaret olmak üzere Allahü Teala Secde Suresi 13. ayetinde "Eğer dileseydik herkese dünyada hidayetini verirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti. Muhakkak ki cehennemi bütün kafir olan cinlerle insanlardan dolduracağım." buyurmuştur. Ahireti verip dünyayı alanlar ve ticaretlerinde zarar edenler de bunlardır. Bu gibileri irşad için uğraşanlara da Allahü Teala Necm Suresi 29. ayetinde "Onun için ey Resulüm, sen o bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma." buyurmuştur. Bu halin belirtisi Allahü Teala'nın rahmetinden tamamen ümidi kesmek ve "Allah kerimdir" deyip şeytana aldanmaktır. Bu ise en büyük bir ahmaklıktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kendisini hesaba çekip ölüm sonrası için çalışan, ahmak da nefsinin arzularına uyarak Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Bu gibi kimselere nasihatte bulunulduğu vakit, "Evet, tövbeyi candan arzu ediyorum. Fakat ne yazık ki gücüm yetmiyor. Bu benim için çok zordur. Artık ümidim kalmamıştır." der. Yahut böyle olan bir kimse, tövbe hiç aklından geçmeden, "Allah kerem sahibidir. O affeder. Benim tövbe etmeme de ihtiyacı yoktur" şeklinde hezeyanlarda bulunur. Bu zavallı kimsenin aklı şehvetine köle olmuştur. Şehvetinin arzularına ulaşmak için aklını hile yolları araştırmakta kullanır. Üçüncü hal, akıl ve şehvet denen iki kuvvet arasında savaşın eşit şartlar içinde sürüp gitmesidir. Bazı cepheden o, bazı cepheden diğeri, bazen birinin, bazen de öbürünün galip gelmesi ve neticede hiçbirinin diğerini tamamen mağlup edememesidir. Allahü Teala Tevbe Suresi 102. ayetinde "Münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarına itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir" buyurduğunu bu gibiler hakkında tatbik etmek en doğrusudur. Mutlak surette şehvetleriyle mücadeleyi terk edenler hayvanlara benzerler ve belki de onlardan adidirler. Zira hayvanlar şehvetleriyle mücadele edecek kudrette yaratılmamışlardır. Bu kimse kendisinde mevcut olan bu marifeti atalete uğratmıştır. Bu gerçek bir noksanlık ve kesin bir geri dönüştür. Bunun için şair, kemalata ulaşmaya muktedir olduğu halde noksan kalanların kusuru gibi kusuru olmaz demiştir. Zorluk ve kolaylık bakımından sabır. Zorluk ve kolaylık itibariyle sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bu sabrın bir kısmı nefse ağır gelir. Güçlükle, cehdü gayretle buna güç yetirir ki bunun adına tasabbur, yani zoraki sabır denir. İkincisi,

Bu nefse ağır gelmez. Buna kolaylıkla tahammül eder. Buna da sabır denir. Müttaki olmakta devam ettiği ve cennete kesin kanaat getirdiği vakit sabır kolaylaşır. Bunun için Allahü Teala Leyl suresi 5. ayetinde kim verir ve sakınırsa o en güzeli cenneti de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız buyurmuştur. Bu kısım sabır, güç ve kuvveti yerinde olan bir kimsenin zayıf ve aciz olan bir kimseye saldırışına benzer. Hiç yorulmadan kolaylıkla onu saf dışı edebilir. Fakat hasmı da kuvvetli olursa onu mağlup edinceye kadar iyice yorulur ve ter döker. İşte dinin muharriki ile hevanın muharriki arasındaki mücadele böyledir. Gerçekte melekler ordusuyla şeytan ordularının dövüşüdür. Ne yazık ki şehvet tarafı mağlup olur, din tarafı galip gelir ve uzun mücadelelerden sonra sabır kolaylaşırsa rıza meydana gelir. Rıza makamı sabır makamından üstündür. Kişinin kurtulamadığı hususlar. Dünyada kişinin karşılaştığı çok karmaşık hadiseler vardır. Biz bu hadiseleri ikiye ayırabiliriz. 1. Kişinin hoşlandığı şeyler. 2. Kişinin hoşlanmadığı şeyler. İnsanoğlu her ikisinde de sabra muhtaçtır. O halde hiçbir vakit sabırdan vareste kalamaz. 1. Nevi, kişinin hoşlandığı şeyler. Bir kimsenin hoşuna giden şeylerle karşılaşmasıdır. Sıhhat, selamet, servet, mevki, maiyet ve yardımcı çokluğu ile her türlü genişliklerdir. Bu gibi bütün dünya varlıklarında sabra ihtiyaç vardır. Çünkü şayet nefsine hakim olamaz ve alabildiğine başıboş bırakarak bunlara meyleder ve mübah olan bu varlıklara dalarsa, neticesi azgınlık olur. Zira insanın kendini zengin gördüğü zaman azdığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Bunun için bolluk içindeyken de sabır içinde olması gerekir. Hatta bu sabır yokluğa sabırdan da daha zordur. Nitekim ariflerden birisi, felaket ve musibetlere her mümin sabredebilir. Fakat afiyet ve bolluğa ancak sıddıklar sabredebilirler demiştir. Sehl de afiyete sabır, musibete sabırdan daha zordur demiştir. Büyük yoksulluklar geçirdikten sonra kazandıkları zaferler neticesi, elde ettikleri bolluklar karşısında ashab-ı kiram, darlık ve sıkıntılarla karşılaştık. Bunlara karşı sabretmesini bildik. Şimdi bollukla karşılaştık. Buna sabredemiyoruz demişlerdir. Bunun için Allahü Teala mal, evlat ve aile fitnesinden korkutmak üzere Münafikun suresi 9. ayetinde ey iman edenler, sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir buyurdu. Yine Allahü Teala Tegabün suresi 14. ayetinde ey iman edenler, haberiniz olsun ki zevcelerinizle evlatlarınızdan bir kısmı sizi ibadetten alıkoymak, emirlerinize uymamak suretiyle size bir nevi düşmandır. O halde onlardan sakının buyurdu. 2. Nevi, kişinin hoşlanmadığı şeyler.
1. Kişinin iradesiyle olması. İbadet ve isyan gibi. 2. Kişinin iradesi dışında olur. Felaket ve musibetler gibi. 3. O şeyi yok etmekte iradesi olur. İntikam almak gibi. Şimdi bunları sırasıyla görelim. 1. Kişinin iradesiyle olması. Taat ve isyan gibi. Bunlar da ikiye ayrılmış olur. A. Taat. Kul, ibadetin ağırlığına sabretmeye muhtaçtır. Bununla beraber taatin meşakkatine, ağırlığına sabır zordur. Çünkü nefis, tabiatı itibariyle ibadet ve kulluktan nefret eder de rububiyet iddiasına koşar. Bunun için ariflerden birisi, hiçbir nefis yoktur ki Firavun'un aşikare olarak ben sizin Ali Rabbinizim iddiası kendisinde olmasın. Fakat Firavun imkanlarını buldu ve gizli sakladığı bu şeyi açıkladı. Kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Bununla beraber herkes kölesine karşı aynı tutum ve davranış içindedir. Her ne kadar bunu açıklamazsa da maiyetine karşı kibirlenip böbürlenmesi, kusurlara karşı harekete geçerek böbürlenmesi, rububiyet iddiasının bir delilidir. Demek ki kulluk, mutlak surette nefse ağır gelen bir şeydir. Taate sabır içinde üç hale ihtiyaç vardır. 1. Birinci hal, taatten önce gelir. Bu da sağlam niyet, ihlas, riya tehlikelerinden ve diğer afetlerden kaçınmak, ihlasa azim ve vefadır ki, niyet ve ihlasın hakikatini, riya ve şeytanın hilelerinin afetlerini bilenler için bu en zor olan bir sabırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyet iledir ve herkes için niyet ettiği şey vardır buyurdu. Allahü Teala da Beyyine suresi 5. ayetinde onlar ancak Allah'a, onun dininde ihlas erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardır buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala sabrı amel üzerine takdim ederek Hud suresi 11. ayetinde sabredenler ve salih amel işleyenler hariç buyurmuştur. İkinci hal, amel esnasında Allah'tan gaflet etmeyip amelin adab ve sünnetine riayetten tembelleşmemek, amelin sonuna kadar edebin şartlarına riayet etmektir. Tembellik geldiği vakit hemen sabretmeli ve ibadetini tamamlamaya çalışmalıdır. Bu da sabırların en çetinlerindendir. Allahü Teala Ankebut suresi 58. ayetinde amel edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabretmişlerdir buyurmasından muradın bu olduğu muhtemeldir. 3. Üçüncü hal, ameli bitirdikten sonradır. Çünkü gösterişten korunmak için amelini duyurmamak maksadıyla sabra muhtaçtır. Allahü Teala Bakara suresi 264. ayetinin başında ey iman edenler, sadakalarınızı insanlara gösteriş için malı harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın buyurdu. B. Günahtır. Kişinin en çok muhtaç olduğu isyana sabırdır. Allahü Teala Nahl suresi 90. ayetinde
Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüt veriyor ki, benimseyip tutasınız, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, muhacir, kötülüklerden uzaklaşan, mücahid de nefsiyle cihad edendir, buyurmuştur. İsyan, nefsin arzularına uymaktır. İnsan için sabırların en zoru, alışkın olduğu günahlara sabırdır. Çünkü adet, beşinci bir tabiattır. Adet de şehvete eklendiği vakit, Allah'ın askerlerine karşı şeytanın iki kuvveti belirmiş olur ki, artık din ve diyanetin zorlaması onu söküp atmaya güç yetiremez. Hele adet yoluyla alıştığı bu kötülüğü kolaylıkla yapabilirse, ona sabır daha da zorlaşır. Gıybet, yalan, riyakarlık yoluyla yağcılık yapmak, kalp kırmak, her türlü şakacılık ve hakaret maksadıyla yapılan darb-ı meseller ve ölüler aleyhindeki konuşmalar gibi. İkinci kısım. Karşılaştığı şeylerin kendi iradesi dışında olanlarıdır. Fakat bunları def etmekte kendi irade ve ihtiyarı vardır. Mesela söz veya iş ile kendisine hakaret edilmiş, mal veya canına taarruz edilmiştir. İşte bu gibi eziyetlere sabır bazen vacip ve bazen de fazilet olur. Sahabeden bazıları, eziyetlere sabretmeyen müminlerin imanına kıymet vermezdik, buyururlardı. Allahü Teala İbrahim suresi 12. ayetinde, hem bizim Allah'a tevekkül etmememiz için hangi özür olabilir ki, O bize yollarımızı dosdoğru göstermiş, hidayet vermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etmekte sebat etsinler, buyurmuştur. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malını taksim etti. Müslümanlardan Bedevi Arap'ın biri, bu taksim Allah'ın rızasına uyan bir taksim değildir, dedi. Durumu Resulullah'a bildirdiklerinde mübarek yüzü kızardı ve Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha çok eziyet yapıldı da o bunlara katlandı, buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 48. ayetinde kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Şimdilik eziyetlerine mukabelede bulunma. Sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kâfidir, buyurdu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl, buyuruldu. Âl-i İmran suresi 186. ayetinde andolsun ki mallarınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan olunacaksınız. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan da gerçekten birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer katlanır ve sakınırsanız, işte bu din işlerine olan metanet ve bağlılıktandır, buyuruldu. Nahl suresi 126. ayetinde, ey müminler! Düşmandan intikam almak için, eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, yani cezayı terk ederseniz, andolsun ki bu, tahammül edenler için daha hayırlıdır, buyuruldu.

solunu da çevirin. Sırtından abana alana ceketini de ver. Seni yakalayıp 1 kilometre mesafeye götürmek isteyenle sen 2 kilometre git demiştir. Bütün bunlar eziyetlere karşı sabrı tavsiyedir. İnsanların eziyetlerine sabır en üstün mertebedir. Zira bu sırada dinin icablarını yerine getirmek vardır. Yalnız eziyet vermemek bir hüner değil, asıl hüner eziyete sabırdır. 3. kısım. Ne gelişi ne de defi ihtiyarında olan şeylerle karşılaşmasıdır. Musibet ve felaketler gibi. Bunlara sabır en üstün makamlardandır. İbn Abbas radıyallahu anh, Kur'an'da sabır 3 şekilde anlatılmıştır. Birincisi, farzların ifası için onların ağırlıklarına sabır. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haram ve yasaklardan sabırdır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü, ilk sarsıntıda musibetlere sabırdır ki, bunun 900 derece fazileti vardır. Musibetlere sabır, faziletten olduğu halde, derecesinin daha üstün olması, haramlara sabır, her müminin yapabileceği ve fakat belaya sabırsa, ancak peygamberlerin dayanacağı bir şey olması bakımındandır. Zira bela ve iptila, nefse ağır gelen bir imtihandır. Ve aynı zamanda sıddıkların azığıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, dünya musibetlerini bana kolaylaştıran bir yakini senden isterim diye dua etmiştir. Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, vallahi sevdiğimize sabredemiyoruz. Ya hoşlanmadığımız şeylere nasıl sabredebiliriz demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsîde Allahü Teala buyurdu ki, ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim buyurmuştur. Yine Resulullah, sabırla kurtuluşu beklemek ibadettir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah, herhangi bir mümine bir felaket geldiği vakit Allahü Teala'nın buyurduğu gibi, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz dedikten sonra, Allah'ım, beni bu felaketten dolayı mükafatlandır ve bundan hayırlısını bana ver derse, mutlak surette Allahü Teala dileğini yerine getirir buyurdular. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan rivayetinde Allahü Teala Cebrail'e, ey Cebrail, iki gözü kör olanın mükafatının ne olduğunu bilir misin buyurdu. Cebrail, Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz ancak bize bildirdiğini bilebiliriz dedi. Allahü Teala, onun mükafatı ebedi olarak cennette kalmak ve benim cemalime bakmaktır buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu bir bela ile iptila ettiğim vakit sabreder ve ziyaretçilerine beni şikayette bulunmazsa, ona etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem rahmetime, yani cennetime gider buyurmuştur. Davud aleyhisselam, ya Rab, senin rızan uğrunda musibetlere sabreden kederli adamın mükafatı nedir diye sorunca Allahü Teala, ondan asla soymayacaksın.

Yapmayacağım iman kisvesini ona giydirmemdir buyurdu. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı ona nasip ederse nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha eftaldir buyurdu. Ve Allahü Teala'nın Zümer suresi 10. ayetini okudu. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Fudayl bin İyad'a sabırdan sorduklarında Allahü Teala'nın kazasına rızadır dedi. Bu nasıl olur diyenlere razı olan kimse bulunduğu halden daha üstününü istemez dedi. Şibli bir vakit tevkif edilip akıl hastanesine gönderildi. Kendisini ziyarete gelenlere kim olduklarını sordu. Onlar da senin dost ve ahbapların seni ziyarete gelmişlerdir dediler. Şibli hemen bunları taşladı ve eğer siz gerçek dostlarım olaydınız benim bu eziyetime dayanırdınız dedi. Ariflerden birisinin cebinde Tur suresi 48. ayeti vardı ve ara sıra ona bakardı. Rabbinin hükmüne sabret. Muhakkak sen bizim gözlerimizdesin. Fethi Musuli'nin karısı bir defa düştü. Tırnağa yarıldı. Bunun üzerine güldü. Kendisine ayağın ağrımadı mı niye gülüyorsun dediler. Bunun sevabının zevki acısını bana unutturmuştur dedi. Davud aleyhisselam Süleyman aleyhisselama müminin takvasına üç şey ile delil çekilir. Ulaşamadığı şeye tevekkül, eline geçene rıza ve kaybolana da sabır ile demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, acıya dayanıp uğradığın felaketi kimseye duyurmaman ve şikayette bulunmaman, Allah'ı tazim ve onu hakkıyla bilmendendir buyurdu. Rivayete göre, salihlerden birisi koltuğunun altında kesesiyle pazara çıktı. Biraz sonra kesesini kaybetti. Arayıp bulamayınca onu alana Allahü Teala mübarek etsin. Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anh savaşta yaralılar arasında bulunuyordu. Kendisine bir miktar su getirildi. Salim, sen beni düşmana doğru çevir. Ben oruçluyum. Suyu kalkana dök. Akşama kadar yaşarsam o zaman biraz içerim buyurdu. İşte ahiret yolcularının sabırları böyledir. Rivayete göre Süleym'in annesi Rümeysa şöyle anlatıyor. Çocuğum ağır hastaydı. Babası Ebu Talha dışarıdaydı. Çocuk öldü. Onu güzelce bir odaya yerleştirdim. Talha akşama doğru geldi. Oruçluydu. Çocuğundan sordu. Ben, çocuk rahattır dedim. Akşam olunca ona iftar yemeği verdim. Bu sırada ona, şu komşumuzun yaptığına baksana dedim. O da, ne oldu diye sordu. Ben, benden emanet bir şey aldılar da, onu geri aldım diye arkamdan ağlamaya başladılar dedim. Talha hiç öyle şey olur mu deyince fırsat buldum ve işte Allahü Teala bize verdiği emanetini geri aldı diyerek çocuğun öldüğünü kendisine bildirdim. O da bunun üzerine Allah'a hamd ederek İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ertesi gün durumdan Resulullah haberdar olunca Allah'ım onların bu gecelerini mübarek kıl diye dua etmiştir. Sabrın ilacı ve sabra yardımcı olan şey. Derdi veren Allahü Teala dermanını da vermiş,
ve şifa

iyi de vaat etmiştir. Sabır, her ne kadar zahmetli ve zor bir şey ise de, ilim ve amel karışımıyla onu elde etmek mümkündür. İlim ile amelin karışımı, bütün kalp hastalıklarının ilacıdır. Fakat her hasta ayrı bir ilim ve ayrı bir amele muhtaçtır. Sabrın kısımları ayrı ayrı olduğu gibi, sabra engel olan illetler de ayrı ayrıdır. Hastalıklar değişince, ilaçlar da değişir. Şehvet duygularına karşı, dini duyguları iltizam ile onları takviye eder ve şehevi duyguları zayıf düşürmeye çalışırız. Şehevi duygular, üç şeyle zayıf düşürülür. 1. Yemeği azaltmalıdır. Bu, Yavuz atın yemini ve saldırgan köpeğin yiyeceğini kesmeye benzer. 2. Onları görüp hevesleri artmasın diye gözlerini yummaktır. Bu da attan arpayı, itten eti uzaklaştırıp onlara göstermemeye benzer. 3. Onu hakimiyeti altına alabilmek için meylettiği şeylerden az miktarda ona vermek suretiyle onu teselli etmektir. Şeytanın hilesi, bütün insanlara sirayet ettiği vakit, hemen Allahü Teala meleklerini peygamberlere gönderdi. Ve şeytanın insana azıttığını, onlara vahyederek onları doğru yola davete memur etti. Onlar da mecazi olan bu mülkten, hakiki olan ahiret mülküne insanları davet ettiler ve insanlara Tevbe suresi 38. ayette belirtildiği şekilde hitap ettiler. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda topluca savaşa çıkın, seferber olun dendiği zaman yere ve meskenlerinize meyledip ağırlaştınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat ahiretin yanında dünya hayatının zevk ve faydası pek az bir şeydir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim ve diğer peygamberlere inen sahifeler, insanları ebedi ve daimi olan mülke davet için nazil olmuşlardır. Bu davette insanlardan istenen hem dünya hem ahirette kölelik ve esaretten kurtarıp hakim ve hükümran olmaktır. Dünyada kölelikten kurtarıp hükümran olmaları, dünyalıktan yüz çeviren zahitlerden olup az ile yetinmektir. Hükümdarlardan birisi, zahitlerden birisine "Bir ihtiyacın var mı?" diye sordu. Zahit, "Benim mülküm senin mülkünden çok daha büyük. Ben senden nasıl bir şey isteyebilirim?" dedi. Hükümdar, "Bu nasıl olur?" deyince zahit, "Sen kimin kölesiysen, o benim kölemdir." dedi. Hükümdar, "Bu nasıl söz?" dedi. Zahit, "Çünkü sen şehvetinin ve gadabının kulu ve esirisin. Halbuki bunların hepsi benim kölelerimdir." dedi. Sabır hakkında diğer alimlerin sözleri. Sabır, nefsi istenilmeyen bir şeyden, dili şikayetten alıkoymaktır. Sabır, insanlara en zor gelen huylardandır. Abdullah Ensari, sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Abdullah Harras, sabır Allah'tan, acele ise şeytandandır. İnsan işlerinde sabır ve tahammül ederse, Rabbül Alemin de onun işlerini düzeltir, kolaylaştırır. Yok, eğer acele ederse, o işinde muvaffak olamaz. Abdülhakim Hüseyini, bir söze sabretmeyen çok söz işitir.

Ahnef bin Kays. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Amr bin Osman Mekki. Sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Bişr-i Hafî. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi. Sabır, kalbin nimet ve mihneti sükûnetle bir görmesidir. Zorlanarak sabretmektense, mihnet yükünün ağırlığını kalbinde hissetmekle beraber musibetleri sükûnetle karşılamaktır. Ebu Muhammed Ceriri. Sabırlı kimseler sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Ebu Osman Hîri. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak, ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Ebu Osman Mağribi. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Ebu Süleyman Darani. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. Ebu Hasan Cusuki. Musibet ve sıkıntı zamanlarında sabırlı olunuz. Böyle vakitlerde Allahü Teala'yı anmakla meşgul olmak kalbe rahatlık verir. Allah'ı çok anınız. Bu dünyaya gelen bir gün mutlaka buradan göç edecektir. Saadetli o kimsedir ki tevbe edip zikir ile meşgul olarak vefat eder. Ebu Hayr Faruki. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Fakirullah. Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatim-i Es'am. Sabır, musibetler içindeyken bile edebe riayet etmektir. İbn-i Ata. Bir kula imandan sonra Allah yolunda çekeceği eziyetlere karşı fazileti için sabırdan daha değerlisi verilmedi. İbrahim Nehai. İnsanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz. Kâbül Ahbar. Sabır, darda kalmışların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesi. Bir kimse sabrına da sabrederse, şüphesiz o sabredenlerin de en iyisi olur. Mansur Betaihi. Sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Muinuddin Çeşti. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha kıymetlidir. Ömer bin Abdülaziz. Sabır insan olsaydı çok kerim olurdu. Rabia-i Adeviye. Sabır, şikayeti terk etmek, belalara zevk olarak rıza göstermektir. Rüveym bin Ahmet. Ey benim Allah'ım! Nimetine mazhar oldum, şükredemedim. Belalara müptela kıldın, sabredemedim. Şükretmedim.

dediğim için nimetini keseceğin yerde eksiltmedin. Sabırsızlığımı cezalandırmak için bana bela vermedin. Ya Rabbi, bu sana mahsus kerem ve inayetten başka bir şey değildir. Sara Abdullah Efendi, sabırlı olmak isteyen kimse, öfkesini yenmeli, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yakınlığı olmaması için çalışmalı. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalı. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup, amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp, en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Yusuf bin Esbat, sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kavisin ki kusurum da olsa yine sana gelirim. İsyanım da olsa yine sana dönerim. Küsmezsin bana, yüzüstü bırakmazsın beni. Ne halin varsa gör diyenlerden değilsin, olmadın asla.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kadına hamileyken ağır şeyler kaldırtmamalı. Fazla yoracak işler yaptırmamalıdır. Çocuk ana rahmindeyken anneye şüpheli yiyecekler yedirtmemeli. Haram yiyeceklerle beslenen bir hanımdan doğacak çocuk, çocuk doğunca Allah'a hamd etmeli, kız veya erkek katiyetle ayırt edilmemelidir. Senin için hangisinin daha hayırlı olacağını sen bilemezsin. Cenab-ı Hak'tan daima hayırlı evlat istenmelidir. Peygamberimiz, bir kimsenin üç kızı olup da onları besler, merhamet eder, terbiye ederse cennet o kimseye vacip olur buyurmuştur. Annesine şüpheli şeyler yedirme, haram yiyeceklerden kaçının. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, çocuk emdiği süde göre hallenir buyurmuştur çekimin. Çünkü haramın binası er geç harap olur buyurulmuştur. Cenab-ı Hak Şura suresi 49 ve 50. ayetlerinde buyuruyor ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuğu verir, dilediğine erkek çocuğu verir veya onları erkekli dişili çift ikiz olarak verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o en iyi bilendir ve her şeye gücü yetendir. Oğlum, çocuk doğduktan sonra 7 gün içinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kıamet okunur ve isim konur. İsim koyarken din büyüklerinin isimleri konmalı. O büyük zatlar gibi olmaları için dua edilmelidir. Kıyamette herkes ismiyle çağrılacak, güzel ismi olmayanlar isimlerinden utanacaklardır. Çirkin manalara gelen ve uydurma isimlerden kaçınmalı. Önceden verilse bile sonradan değiştirmelidir. Peygamber Efendimiz bazı kimselerin isimlerini kötü mana taşıdığı için değiştirmişlerdir. Oğlum, eğer çocuğunun sıhhatli olmasını istiyorsan, 7. gününde saçlarını kes, ağırlığınca altın kıymetinde parayı sadaka olarak fakirlere dağıt. Çocuk erkek ise iki, kız ile bir akika kurbanı kes, onları da fakirlere tasadduk et. Çünkü Resulullah Efendimiz torunu Hazreti Hasan doğunca 7. gün akika kesti ve saçlarını kıktırıp ağırlığınca parayı sadaka olarak dağıttı. Akika 14. gün de kesilebilir. Akıl bali oluncaya kadar da kesilebilir diyenler de vardır. Bir rivayette Peygamber Efendimiz, ey Allah'ım, kanı kanına, eti etine, kemiği kemiğine, kılı kılına karşılıktır. Ya Rab, bu akikayı oğlum için cehenneme feda kıl diye dua etmiştir. Çocuğun ismini de ilk 7 gün içinde koymak lazımdır. Yine Peygamber Efendimiz, çocukla beraber akika vardır. Artık siz ondan yana Allah için bir kan akıtın da kendisinden eza ve cefayı giderin buyuruyor.

Peygamberimiz buyuruyor ki, sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Oğlum, çocuğunu mümkün olduğu kadar ana sütüyle büyüt. Ana sütünün yerini hiçbir şey tutmaz. Çocuk konuşmaya başladığı zaman önce Allah ismini söylemeyi öğret. Sonra kelime-i tevhidi, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi. Sonra sırasıyla Müminun suresinin 116. ayetini 7 defa. Sonra Ayetül Kürsi'yi, sonra Haş suresinin son 3 ayetini okut. Böyle yapılırsa çocuk hayalı, akıllı ve anlayışlı olur. Çocuğa şaka ile bile olsa kötü sözler öğretme. Oğlum, çocuğa yemeye, su içmeye ve herhangi bir işi yapmaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim demesi öğretilmelidir. Çocuk boş bir kova gibidir. Ne koyarsan onu alır. İçine güzel şeyler koyarsan güzel şeyler, kötü şeyler koyarsan kötü şeyleri alır. Onu kendi haline başıboş bırakarak büyütme. Aşılanmamış ağacın meyvesi güzel olmaz. Çocuğa yemek yerken önünden yemesini, lokmasını küçük yapmasını, ağzını tıka basa doldurmamasını, ağzındaki lokmayı iyice çiğnedikten sonra yutmasını, ağzını şapırdatmamasını, midesinde yer kalmayacak kadar çok yememesini, en az bir iki tabak daha yemek yiyecek durumdayken sofradan kalkmasını, sofra duası yapmasını, az yemenin daha faydalı olacağını tek tek ve üzerinde durarak anlat. Bunları onda alışkanlık haline getir. Çocuğunu erkek kadın ilişkileriyle alakalı hikayeler anlatan kimselerin yanında bulundurma. O gibi menkıbeleri dinlettirme. Kendinden büyüklerle arkadaşlık ettirme. Ağzından kötü sözler çıkan çocuklarla arkadaşlık ettirme. Ahlakını bozacak kitaplar okutturma. Filmler seyrettirme. Büyük zatların menkıbelerini ve hikayelerini okut anlat ki çocuk onlara benzemeye heves etsin. Oğlum, çocuk 4-5 yaşına girer girmez artık ona tahareti öğret. Taharetin sol elle yapılacağını söyle ve kendi elinle nasıl yapılacağını göster ve ona da taklit ettir. Sol elini arkasına götürmesini, oradan necasetin çıktığı yere ulaştırmasını, önce tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kuru olarak ve eline hiç bulaştırmadan 2-3 defa silmesini söyle. Sonra su ile yıkamasını, su ile yıkarken parmak uçlarının necasete bulaşmamasını söyle. Necasetin çıktığı yere iyice yıkadıktan sonra tekrar bir de tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kurulamasını güzelce tarif et. Tuvaleti temiz bırakmasını, iyice temizlemeden çıkmamasını tembih et. Duvar ve yerlere elbisesini değdirmemesini söyle. Helaya girerken sol ayakla girmesini, çıkarken sağ ayakla çıkmasını, girerken

Euzu billahi minel hubsi vel habais. Heladan çıkınca elhamdülillahillezî esebe annil eza ve afani min zalik dualarını öğret. Oğlum, eğer erkek çocuk ise ona istibrayı da anlat. Çünkü erkeğin idrar yolundan idrar tam çıktı ve bitti gibi gözükse de onda bir iki damla kalır. Bu damlaların akması için ya tuvalette beklemeli veya idrar yolunun çıkış ucuna kibrit beşi kadar ufak bir tuvalet kağıdı koyarak dışarı çıkılmalı. Biraz gezdikten sonra o kağıt değiştirilmeli, ondan sonra abdest alınmalı diye anlat. Eğer bunları anlatmak sana güç gelirse bir başkasına anlattır. Bilhassa idrarın iğne başı kadar miktarının elbiseye veya iç çamaşırına bulaşmaması gerektiğini iyice anlat ve bu durumda namaz kılınamayacağını söyle. Evladım, herkes abdesti anlatır. Hemen her kitapta abdestin tariflerini bulursun. Fakat abdestin bazı incelikleri vardır ki bunları herkes söylemez. Sen abdest alırken şunlara dikkat et. Ellerini yıkarken parmak aralarını iyice yıka. Parmağındaki yüzüğün altına su geçirmeyi ihmal etme. Yüzünü yıkarken suyu yüzüne çarpma. Suyu yukarıdan yani alnından aşağı doğru dök ve sonra yüzünü ovala. Her azayı 3 defa yıka. Her yıkamada bir avuç su al ve musluğu kapa. Su boşuna akmasın. İsraf haramdır. Haram işleyerek ibadet yapılmaz. Kollarını yıkarken de avucuna suyu al, her defasında musluğu kapa ve avucundaki suyu dirseğinin hizasından aşağı doğru dök ve ondan sonra kolunu ovala. Başını meshederken kaplama mesh yap. Yani başının tamamını mesh. Ayak parmaklarını yıkamaya parmak aralarından ve sağ baştan başla. Ayak parmaklarının aralarını yıkamada sol elin serçe parmağını üstten sokarak yıka. Bir ayağını musluğun altında yıkama işi ovalayarak bittikten sonra musluğu kapa, sonra öteki ayağını musluğun altına getir ve öyle musluğu aç. Her azayı yıkamaya başlarken besmele çek ve kelime-i şehadet getir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abdest bittikten sonra İnna enzelnahu suresini oku. Abdestin varken vakıf ve hayır sularından abdest almak haramdır. Çünkü vakıf ve hayır suları farz abdestler içindir. Mümkün olduğu kadar kendi suyunla abdest al. Elinden geldiği kadar abdestsiz gezme. Abdestin varsa namazı her yerde kılabilirsin. Fakat abdestin yoksa her yerde abdest alamayabilirsin. Onun için de daha abdestini bozarken yeni abdest almayı düşün, tedbirini al, abdestini yenile. Cenab-ı Hak kuluna günde pek çok defa nazar edermiş. Devamlı abdestli olursan nazar-ı ilahiden nasibini alırsın ve kalbin nur ve rahmetle dolar.

Oğlum, insana daha doğuşundan itibaren gerekli ve insandan ayrılmaması lazım gelen şeyler vardır. Bunlardan biri iman, yani Allah'ı bilmek ve inanmak ki bu kalple alakalı fıtrattır. İkincisi ise amelle alakalı fıtrattır. Şu hadisi şerifle izah buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz buyuruyor: doğuştan insana yakışan ve yapması gereken hususlar şunlardır. Ağzı su ile çalkalayıp yıkamak, buruna su çekip burnu temizlemek, bıyıkları, dudaklara sarkan kısmını kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etek kıllarını gidermek ve sünnet olmak. İşte oğlum, bunlar İslami

fıtrattır ve çocuğuna bunları da öğret. Bu temizlikler birinci derecede temizliklerdir. Bunlardan sonuncusu, yani sünnet ettirmek vazifesi senin üzerinedir. Erkek çocuğun olduğunda onu mutlaka sünnet ettir. Sünnet ettirirken de cahillerin yaptıkları gibi çalgılar ve oyunlarla değil de dualarla ve selavatlarla yaptır. Çünkü bir sünnet günah ve isyanlarla yerine getirilmez. Oğlum, eğer çocukların, Allah korusun, küfür ve isyan bataklığına saplanmış olurlarsa, bu hususta tutacağın yol yine Allah ve Resulünün emrettiği yol olsun. Babalık şefkati din gayretine galip gelmesin. Bu hususta ayet ve hadisler son derece açıktır. Cenab-ı Hak Mücadele Suresi ayet 22'de buyuruyor ki: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir milletin Allah ve peygamberine karşı gelip düşmanlık besleyenleri, isterse bunlar babaları veya öz oğulları veya kardeşleri ya da hısım ve kabilesi olsalar, sevip dost edindiklerini göremez. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış, onları kendinden bir ruh, manevi bir destek ve indirdiği inayetle desteklemiştir. Yine Rabbimiz Hud suresi ayet 46'da şöyle buyuruyor: Nuh Rabbına seslendi. Ey Rabbim! Doğrusu oğlum benim ailemdendir. Şüphesiz ki senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin, dedi. Allah ona: Ey Nuh! Şüphesiz ki o oğlun senin ehlinden değildir. Çünkü onun yaptığı salih bir amel değildir. Artık iç yüzünü bildiğin bir şeyi benden isteme. Bilgisizlerden olmayasın diye elbette sana öğüt veriyorum. Ve yine Tevbe suresi ayet 114'te buyuruyor ki: İbrahim'in babası için istiğfarı ise sırf onun verdiği bir sözden dolayıydı. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca İbrahim ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Doğrusu İbrahim yufka yürekli ve yumuşak tabiatlıydı. Bu ayeti celilelerden anlaşıldığına göre öz evlat ve hısımlara darılmak, onlarla ilgiyi kesmek, eğer küfürde ısrar ediyorlarsa iman ve İslam akidesinin gereklerindendir. Çünkü İslam din kardeşliği bağını nesep kardeşliği bağının üstünde tutmakta, birincisine daha çok önem vermektedir. Nitekim bir başka ayeti kerimede de evlat mal vesairenin Allah'a ve Allah yolunda çalışmaya tercih edildiğinde insanların başına çok büyük belaların geleceğine işaret buyurulmaktadır. Tevbe suresi ayet 24. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı bulunduğunuz oymak ve kabileleriniz, kazandığınız mallar iyi gitmeyeceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler size Allah ve peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ve sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık, doğru yoldan çıkan günahkar ve ahlaksız bir topluluğa hidayet vermez. Oğlum, ecelin kime ne zaman geleceği belli olmaz. Kimin evvel öleceği bilinmez. Bu ilim tamamen Allah'ın bilgisi içindedir. Eğer çocukların senden evvel dünyadan ayrılacak olurlarsa, onu sabır ve metanetle karşılayın ki ecir ve sevap kazanmış olasınız. Eshab-ı kiramdan Cabir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselam efendimizden şöyle rivayet etmiştir: Kimin üç çocuğu ölür de sabredip ecrini Allah'tan beklerse cennete girer. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh diyor: Peygamber efendimize sorduk.
Ya iki çocuk ölürse? Cevap verdi. İki çocuk da ölse yine böyledir. Ravilerden biri Hazreti Cabir'e dedi. Eğer bir çocuk ölecek olsa diye sorsaydınız, ümit ediyorum ki Efendimiz aleyhisselam bir çocuk da ölse yine öyle buyuracaktı. Hazreti Cabir ona, ben de öyle diyeceğini sanıyorum diye karşılık verdi. Ey oğlum, yeni icatlar var. Bu icatlar son derece güzel ve faydalı şeyler. Fakat kullanan kimseler şer ve kötü olduğu için o güzel alet ve icatlar tam manasıyla kötü duruma geliveriyor. Asrımızın büyük icatlarından radyo ve televizyon bunların en mühimlerindendir maalesef. Büyük ekseriyeti Müslümanların elinde değildir. Devamlı ahlaksızlık, içki, kumar, hırsızlık, adam öldürme gibi kötü şeyleri öğretmekten ileri gitmiyor. Bu hususta Suriyeli İslam alimi Abdullah Nasih Ulvan'ın İslam'da Aile Eğitimi isimli eserinde yazdıklarını sana aynen bildirmeyi uygun gördüm. Abdullah Nasih eserinde diyor ki birer oyun organı sayılan radyo, telex, teyp ve benzeri cihazlar ve aletlerin icadı çağımızda insan aklının eriştiği en yüksek nokta olarak sayılmakta ve bilinmektedir. Günümüzde maddenin ortaya koyduğu büyük bir netice sayılabilir. Unutmayalım ki televizyon iki yüzlü bir silahtır. Hem hayır ve iyilik için hem de şer ve kötülük için kullanılabilir. İlmin ve tekniğin bu harika buluşları hayırda, ilim ve irfan yaymada, İslam inançlarını işlemekte, nesli güzel ahlaka, milli ve manevi değerlere saygı duymaya, ülke ve milleti din ve dünya işlerini düzeltip yoluna koymada kullanılırsa, iki kişi çıkıp da bunun kötü olduğu üzerinde farklı görüş ortaya koymaya gerek görmez ve bu aracı diğer bir deyimle cihazı edinmenin, kullanmanın doğru olup olmadığı üzerinde münakaşa etmezler. Bundan yararlanarak ve göz kulak verip dinlemek üzerinde durmazlar. Çünkü hayırlı, yararlı konularda kullanılmaktadır. Bunun aksine nesli yozlaştırmak, saptırmak, cinsel konuları müstehcen şekilde yaymak, çılgınca eğlenmek, mevcut kuşakları İslam esas ve prensiplerinin dışına çıkarmak için kullanılırsa, Allah'a ve ahirete iman eden insaf sahibi her akıllı kimse elbette bunun tahrimine hükmeder, edinmenin günah olduğunu, kullanılmasının haram sayıldığını rahatlıkla söyler. Bu ölçüde kullanılan bir televizyonu başkalarına seyrettirip dinleten kimse ayrıca dinleyenlerin bu yüzden işlediği günahın bir mislini yüklenmiş olur. Televizyon cihazını kendi ülkemizde araştırıp değerlendirmek istediğimiz zaman bu aletin şeref ve iffeti yırtıp yok etmekte, nesli zina ve seks konularına çevirmekte, her şeyi mubah saydıracak anlamda konular sergilemekte, toplum düzenini, ahlakını bozacak, polisiye, seks ve benzeri filmlere ağırlık vermekte olduğunu görürüz. Az bir bölümü ise ilmi konulara, hayırlı işlere yöneliktir. Böylece bu alet, ülkemizde daha çok kötü gayeler, zararlı konularda kullanılmakta. Yani programının büyük bir kısmı anti-İslami ve anti-milli mahiyettedir. Durum bu olunca, günümüzde televizyon edinmek, onu seyretmek, günümüzdeki programlarını izleme en büyük haramlardan sayılır ve büyük günah olarak kabul edilir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, seyyidül murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, yavaş yavaş dönemin sonuna doğru yürüyoruz. Bugünden sonra bir hafta daha inşallah, Allah nefes verirse, bir araya geleceğiz. Bugünkü konumuz da çocuk, o günkü konumuz da çocuk olacak inşallah. Bugün sahabenin örnekliğinde çocuk diyeceğiz ve bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. Son dersimizde ise hepimizin ortak bir derdi var, o derdi konuşacağız. Çocuklarımızı nasıl namaza alıştırırız başlığı altında, dinin direği olan namazın onların hayatlarına

intikali adına inşallah yine asr-ı saadet örnekliğinden bir şeylerle yürümeye çalışacağız. Çocuklarımız büyük bir nimet, Allah'ın bize bahşettiği. Dedi ki nimetin değeri arttıkça külfeti de artar. Ağır bir emanet, emanetin kıymeti arttıkça sorumluluğu da artar. Dolayısıyla biz böyle bir mükellefiyetle, sorumlulukla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca söylediğimi bir daha söylüyorum. Değil 10 ders, 50 ders yapsak bile çocuklarımız için az. Çünkü başka derdimiz yok ki bu manada bizi bu kadar meşgul edebilecek ve bize bu manada bu kadar mükellefiyet yükleyecek. Hal böyle olunca ara ara hatırlama adına da bazı şeyleri birbirimizin dünyasına bir şekliyle telkin etmek sorumluluğumuz var. İnşallah bu dersler bir yönüyle onun vesilesi. Ben asıl konumuza geçmeden konumuzla yakından alakadar olan bir mevzuya sizi götürmek istiyorum. Şöyle bir soru soralım isterseniz o mevzuya girerken. Neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Dersimizin başlığı neydi? Sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimiydi. O halde o örnekliğin değer ve kıymetini anlama adına bu soruyu sormak durumundayız. Neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Cevabını asr-ı saadetten vereceğim size. Bir tablo üzerinden bir cevap vereceğim. Sonra da oradan alacağımızı alarak bugünkü asıl konumuzun üzerine geleceğim. Hicretin 10. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 30 bin kişilik büyük bir orduyla Tebuk'a doğru gidiyor. Biliyorsunuz 780 kilometrelik bir mesafe, Kur'an'ın da ifadesiyle zorluk ordusu, zorluk seferinde büyük bir imtihanla adım adım belirlenen hedefe doğru gidiyor. Belirlenen yerde konaklanılıyor. Düşman Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret bulamıyor. Müslümanlar bir miktar orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde konaklıyorlar. Belirlenen günde de yeniden geri dönmek için yola revan oluyorlar. Yolun bir yerinde, dönüş yolunda Abdullah İbni Ömer'in bize naklettiği bir rivayet. Bazı hadis kitaplarında nakleden Abdullah İbni Amr diye de gösterilir ama Abdullah İbni Ömer olma ihtimali daha fazla. Onun bize naklinin üzerinden bir şey öğreniyoruz. Müslümanlar dönüş yolunda konakladıkları bir anda nereden geldiğini tam olarak anlayamadıkları çok böyle insanı sarsan bir ses duyarlar ve o sesi duyunca sahabe ordusu biraz korkuya kapılır. O farklı bir paniğe yol açar. İnsanlar bir yerlere kaçmaya başlarlar. Herkes o andaki dehşetle ne yapacağını şaşırmış bir halde iken Abdullah İbni Ömer'in nakli oradan başlar. Der ki, öyle bir haldeyken ben de ne yapacağımı bilmezken şöyle bir baktım ki meydanın orta bir yerinde Bedir ashabından olan Salim Mevla Ebi Huzeyfe kılıcı elinde şöyle kılıcına doğru yaslanmış. Hiçbir şey yapmadan meydanda öyle duruyor. Kendi kendime dedim ki Abdullah koş, o salih adamın yanında dur. Vallahi o Bedir ashabındandır. Eğer öyle duruyorsa vardır bir bildiği. Sen de var onun yanı başında aynı şekilde dur. Ben diyor gittim onun yanı başında öylece durdum. O anda sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı. Çadırından çıkınca şöyle bir baktı koşup panikleyen İslam askerlerine, biraz da gadaplanan bir ses tonuyla size ne oluyor ki dedi. Hani Allah'a tevekkülünüz? Ne oldu ki bir ses duyunca darma duman oldunuz? Baksanıza şu iki salih adama diyor. Salim Mevla Ebu Huzeyfe ile Abdullah İbni Ömer'i gösteriyor. Baksanıza şu iki salih adama, sizin yapmanız gereken de böyle değil miydi? Böyle tevekkül ederek Rabbinize burada bu şekilde kalmanız gerekmiyor muydu? Abdullah İbni Ömer diyor ki düğün bayram

benim için. Ben öylesine gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salim'in yüzünden beni de övdü. Dolayısıyla sahabenin limanına sığındım, elde ettiğim de bu diyor. Çok bir önemli bir şey söylüyor bize. Ben inanıyorum siz alacağınızı alıyorsunuz burada. Savrulmaları önleyecek. Yerine ve zamanına göre doğru tavrı sergileyebilecek. O bu kınama değil. Allah'tan gayri hiçbir şeye takılmadan Allah nedir kaygısıyla hareket edecek. Ve ne tür sıkıntılar olursa olsun her an istikamet üzere tavrı ortaya koyabilecek. En önemli dayanağımız ashab-ı kiram efendilerimizin referansı. Saadet asrında yaşayan birinin üzerinden de bize verilmiş bir mesaj bu. Ara ara derslerde size söylediğim bir cümle var. Hatırladınız mı bilmem. Ashab-ı kiram efendilerimiz için ne diyoruz? Onlar bizler için, sarsıntı içerisinde olanlar için sabit dağlar. Yollarını kaybedenler için yol bulduran nehirler. Yönlerini yitirenler için de yön gösteren yıldızlardır. İstiyor musunuz bu limanı ve böyle bir referansı? Kapısından ayrılmayacağınız mektep, en güzel örneğin en güzel örnekleri olan ashab-ı kiram efendilerimizin kapısı. Allah bizi o kapıdan ayırmasın. Bizim çığlığımız, bizim söylemimiz, bizim sedamız ne nostaljiye bir çağrıdır, ne mitolojiye bir çağrıdır, ne efsaneye, ne farklı bir şeye bir çağrıdır. Aslında ashab-ı kiram efendilerimize çağrı hale, şu ana bir çağrıdır. Çünkü onlar bizim köklerimizse, istikbalimiz de köklerde ise, biz onlarla bugünümüzü ihya, yarınımızı inşa edeceksek, onların rehberliği çerçevesinde yürüme zorunluluğumuz var. Onun için buradayız. Onların mektebinin kapısının önündeyiz. Allah nefes verdikçe de inşallah beraberce o mektepte talebe olmaya devam edeceğiz. Mevla bundan geri koymasın inşallah bizleri. Kıymetli kardeşlerim, bu bilgiyi de aldık. Şimdi asıl konumuza geçelim. Sesim biraz çatallı. Affedin beni, hastalanmışım. Sizinle şifa bulacağım inşallah. SSMS'e takılmadan alacaklarımızla yürüyeceğiz bugün. Sahabe ve çocuk eğitimi der demez. Aklımıza çok şey gelir de ben bu hafta size biraz teknik bilgiler verdikten sonra asıl söylemek istediğim mesajları söyleyeceğim. Ashab-ı kiram efendilerimizi sizler de benim kadar, hatta içinizde bazı kardeşlerim benden daha fazla tanıyorsunuz. Biz onlardan bahsettiğimiz zaman ilimde, irfanda, hikmette, cihatta, emri bil marufta, nehy anil münkerde ve hayatın birçok alanında çok mühim işlerin altında imzaları olduğunu bilerek bahsediyoruz. Öyle güzel şeyler yapmışlardır ki bakın 14 asırdır biz konuşuyoruz, konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, ilham alıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Halen doymuyoruz. 21 asır değil, 51 asır dünya devam etse Müslümanlar olarak bu dünyadan onlardan nasiplenme adına kametler her daim de devam edecek. Ancak bir hakikate burada dikkat etmemiz gerekir. Ashab-ı kiram efendilerimiz hayatın birçok alanında gösterdikleri başarıyı aynı oranda çocuk yetiştirmede gösteremediler. Belki benim bu iddiam bir anda sizin garibinize gidecek ama şimdi konuşacağız. Bazı şeyleri şimdi nazarlarınıza vereceğim. Meselenin ehemmiyetini de biraz bunun üzerinden anlayacağız biz. Cihat meselesinde ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları belli. Bakın halen onların ektikleri tohumları biz topluyoruz. Onların tebliğ ve irşat konusunda yaptıkları belli. Hele ilim konusunda, hele ilim kaleleri olan o kurban nesil içerisinden seçilmiş kurbanlar ki biz onlara kurban olalım.
onların attıkları adımlar çerçevesinde 14 asırdır Müslümanlara sermaye olabilecek bir terekeyi konuşuyoruz. Ancak mesele çocuk meselesi oldu mu? Aynı oranda başarı var ama dikkat edin kelimelerime ki beni yanlış anlamayasınız. Aynı oranda başarıyı bulamıyoruz hayatın çeşitli alanlarıyla kıyas yaptığımız zaman. Bir değerlendirme yapalım. Hazır İbn Sad'ın Tabakatı hepimizin elinde, zihinlerimizde de bazı bilgiler taze. Onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. İbn Sad'ın Tabakatı'nda tekrarsız bize hayatları nakledilen sahabi sayısı, erkek sahabi sayısı 1390. Tekrarsız olarak anlatılan hanım sahabi sayısı 534. Yani toplamda İbn Sad'dan biz 1924 tane tekrarsız sahabi hayatı okuyoruz. Tekrarlı tekrarsız ifadesini İbn Sad'ı okuyanlar anlayacaklar ne demek olduğunu. Mesela İbn Sad sahabiyi anlatırken bir de coğrafya anlattığı zaman, Kufe'deki sahabileri anlattığı zaman, Medine'de anlattığı bir sahabiyi Kufe'de de anlatır. Çünkü coğrafya sınıflandırmıştır. İşte burada biz o tekrarları çıktığımız zaman 1390 erkek, 534 kadın, 1924 tane sahabi efendimizin hayatını okuyoruz. 1390 erkek sahabinin 45 tanesi de çocuk sahabilerden oluşuyor. Onlar müstakil bir baptır zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı çocukken görüp o nübüvvet sofrasına yetişenler de öyle bir başlık altında değerlendirilir. Ancak 1390 sayısının içerisinde onlar da var. Peki tabi'in ve tebe-i tabi'in faslına gelelim. Biliyorsunuz İbn Sad 3 nesli bize aktarıyor. En hayırlı 2. nesil tabi'in, 3. nesil etba-i tabi'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir haber üzerinden biz alıyoruz zaten bu bilgiyi. İbn Sad bize 1929 tane erkek tebe-i tabi'inin, affedersiniz, tabi'in ve etba-i tabi'inin ikisi beraber şahsın hayatını anlatır. 83 tane de kadın vardır 2. ve 3. nesilden. Onun toplamı da 2012'dir. Soru şu, bizim için önemli olan bu. 2012 tane tabi'in ve etba-i tabi'in neslinden kaç tanesi sahabe çocuğudur? Bu önemli bir soru. Şimdi buradan bir şey yakalıyoruz. Ne kadarı biliyor musunuz? Neredeyse %40'ı, yani 500 tanesi. O kitaplar tarihte ağırlığı olan bir şekliyle, değeri olan bir şekliyle, tarihte belli hadiseler içerisinde adından söz ettiren isimleri bize aktarıyorlar. Her ismi değil. Sadece ashab-ı kiram efendilerimizin 10.000'i aşkın ismini bildiğimiz sahabi efendilerimizin çocuklarından bize nakledilen miktar sadece 500 tanedir İbn Sad'ın aktardığı çerçevede. İbn Hacer'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. İbnül Esir'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. Biz çalışmamızı İbn Sad'la sınırlandırıyoruz. Tabakatta zikredilen Medineli tabi'in sayısı 889. Bunların ancak %40'ı, yani 350-400'ü sahabi çocuğu. Ama Mekkeli tabi'in sayısı 131, Taifli tabi'in sayısı 21, Yemenli tabi'in sayısı 34. Bunlar aklınızda dursun. Şimdi de şu manzaraya bakın. O günlerde Kufe'de, Basra'da, Bağdat'ta bambaşka bir tablo var. Kufe'deki tabi'in sayısı 894. Basra'da 435, Bağdat'ta 165, Şam'da 138.
sadece bunların tamamı

0: kitabının içerisinde ashab-ı kiram efendilerimizin çocuklarının miktarının %40 olduğunu unutmayın. Meseleyi biraz daha somutlaştırayım ki, dedim ya sizi bir yere götüreceğim, bu bilgiler olmazsa söylediklerim havada kalacak. Aşere-i mübeşşere diyeyim size. Aşere-i mübeşşere dediğim zaman neyi kastetmiş oluyorum? Ashab-ı kiram efendilerimizin fazilet derecesi itibariyle en üstte olan 10 bahtiyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle cennetle müjdelenen 10 bahtiyar. Peki Efendimizin sadece cennetle müjdelediği bu 10 kişi mi? Hayır. Ama bu 10 kişinin çok özel bir nedeni var. Onun için aşere-i mübeşşere. Yoksa aşere-i mübeşşere dediğimiz anda diğer cennetle müjdelenen sahabileri dikkatten kaçırıyor değiliz. Ama Said İbni Zeyd'in bize verdiği bilgiye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi ve başladı saymaya. Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne ila ahir 9 tane isim saydı. Ravi Said İbni Zeyd'dir. Onunu cennetle müjdeledi dedi. 9 tane isim saydı. Dinleyenler dikkatli. 9 isim saydın dediler. Çekine çekine 10.'sü da benim dedi. Kendisini de o halkanın içerisinde saymış oldu. Şimdi o 10 tane bahtiyar insan üzerinden size bir değerlendirme sunacağım. Hazreti Ebu Bekir, biraz sonra ayrıntıları var. 3 oğlu 3 kızı var tarihte. Sahabe olmayanları dikkate almamız gerekiyor. Çünkü sahabeyi ayrı değerlendirdik. Bu 6 çocuktan sahabe olmayan 2 tanedir. Muhammed İbni Ebi Bekir, ki onun da sahabe olma ihtimali var. Nasıl? Bu ihtilaflı bir mesele. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccındayken Muhammed doğuyor. Yani Efendimiz'i görüyor ama bebekken görüyor. Ehli sünnet uleması da ihtilaf ediyor. O halde de sayılır mı sayılmaz mı diye. Hadi biz sayılmayanları kabul edelim. Ümmü Gülsüm isminde bir kızı var Hazreti Ebu Bekir'in. O babası onu görmeden vefat ediyor. Yani annesinin karnındayken Ümmü Gülsüm, Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Bu 2 tane çocuk için biz özellikle Muhammed için farklı şeyler duyuyoruz ama Ümmü Gülsüm için öyle çok fazla ağırlık teşkil edebilecek bir şey duymuyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarıyla ilgili bahse bir daha döneceğim. Gelin Hazreti Ömer'e. Siz yıllardır ashab-ı kiram efendilerimizi tanıyorsunuz, dinliyorsunuz. Sorum şu size, cevap verin hiç çekinmeden, biraz interaktif bir ders olsun bugün. Abdullah İbni Ömer dışında, ki o da sahabidir biliyorsunuz, Hazreti Ömer'in çocukları içerisinden tanıdığınız var mı?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Abdullah'ı biliyoruz. Abdullah İbni Ömer sahabidir. Ama Hazreti Ömer'in Abdullah dışında 7 tane oğlu var. Orta Abdullah var ki diğer ismi Ubeydullah'tır. Abdurrahman var, Asım var, Zeyd var, küçük Zeyd var, İyad var, küçük Abdullah var. Bunlar da yaşamışlar tarih boyunca, öyle küçükken vefat etmiş falan değiller. Ama Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde Abdullah İbni Ömer sahabi, onu ayırdık. Diğerleri içerisinde tarihte ciddi bir ağırlık oluşturabilecek bir isme rastlamıyoruz. Belki bu manada araştırma yapanlar hayatlarına ait bazı bilgiler bilirler ama mesela biz tabi'in neslinden duyduğumuz isimler kadar onların isimlerini duymuyoruz. Mesela ben size bir İkrime dediğim anda titrersiniz. Bir Mesruk dediğim anda titrersiniz. Bir Hasan-ı Basri dediğim anda titrersiniz. Ama onların adını andığımız zaman ancak şerefleri babalarının oğlu olmakla bir şekliyle ziyadeleşir. Eğer biraz da işin içine dahil olursanız bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Hazreti Osman'a gelin. Hazreti Osman'ın çocukları içerisinde biraz duyduğumuz, o da siyerle ilgili olanların duyduğu bir isim söyleyeceğim. Eban bin Osman. Ama Hazreti Osman'ın, Abdullah'ı saymıyorum, Rukiye anamızdan olan oğlu, onu da sahabi sayabiliriz, zaten küçükken vefat etmiştir. 9 oğlu var Abdullah'la beraber. Abdullah'ı saymasak 8. Ömer, Halid, Velid, Said, Abdülmelik, Utbe, diğer Abdullah ve Eban. Hazreti Ali'ye gelin. Hazreti Ali'yi de söyleyeyim size. Diyeceksiniz ki Hasan var, Hüseyin var. Onları saymıyoruz. Onlar nedir? Sahabidir. Zeynep'te, Ümmü Gülsüm'de. Hazreti Ali'nin Fatma validemizin dışında evlilikleri var, çocukları var. Onlardan olan çocuklar 11 tane. Sadece erkekler bunlar, şimdiye kadar saydıklarım da öyleydi. Biraz Muhammed el-Hanefiye'yi tanıyoruz. Onun dışında bildiğimiz ya da bir şekliyle hayatına ait bazı bilgilere vakıf olduğumuz isim yok. Hazreti Peygamber'in havarisi olan ve halasının oğlu olan Zübeyir bin Avvam'a gelin. Abdullah İbni Zübeyir'i saymıyoruz, sahabi zaten. 10 tane oğlu var. İçlerinden Urve İbni Zübeyir'i biraz biliriz. Mus'ab da bir devdir zaten, onu da biraz biliriz. Ama başkasını bilmeyiz. Daha fazla uzatmayayım sözü. Sadece sayıları vereyim. Hazreti Talha'nın 10. Abdurrahman İbni Avf'ın erkek adam 20. Sad bin Ebi Vakkas 18. Ebu Ubeyde 2. Said İbni Zeyd 12. Erkek çocuğunun babaları. Kızları da saysak bu kadar olmasa, buna yakın oranda kız çocukları da var. Yani kiminin 5 tane, kiminin 8 tane, kiminin 12 tane. Biz kızlarla erkeklerle sınırlı tuttuk. Bu değerlendirmenin üzerinden bir değerlendirme şimdi söylüyorum size. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe bile istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Bir daha söylüyorum. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe nesli istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Hocam ne diyorsun yani, oturalım mı diyorsun? Hayır, onu demiyorum. Asıl başka bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Mesele bu kadar önemli ve ağır bir mesele. Zor. Zorluğunu bilelim ki o zorluğunun üzerinden biraz, nasıl diyelim, argo olsun, bir şey olmaz, gardımızı alarak yürüyelim. Bakın biraz basit bir örnek vereyim ki derdimi daha iyi ifade edeyim size. Şu günler oruç günleri, nafile oruçların ziyadeleştirilmesi gereken günler. Çünkü Mevla'nın ikramiyesi olan güzel ayları içerisindeyiz. Recep-i Şerif yavaş yavaş yerini Şaban-ı Muazzama'ya bırakacak. İnşallah oruçlarla süslüyoruzdur bu güzel günleri. Oruca niyetleniyorsunuz bu yaz günlerinde uzun 12-13 saat. Siz kendinizi oruç üzere bilinçlendirdiğiniz ve hazırladığınız için 13 saat 14 saat oruç tutuyorsunuz, hiç sıkıntı yok. Ama niyetlenmiyorsunuz, o gün geliyorsunuz oruçlu değilsiniz. Öğlene kendinizi zor atıyorsunuz. Takatiniz kesiliyor açlıktan saat 1-2 olmadan. Ne oldu? Beden aynı beden. Zaman daha kısıtlı. Ne oldu? Ne değişti? İşte orada bilinç ışıklarını yakma veya da yakmama adına bir şey değişti. Eğer bilinç ışıklarını yakarsanız, yani kendinizi bu manada ruhi anlamda, manevi anlamda, bilinç anlamında hazırlarsanız, sizin elde edeceğiniz yük ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, siz ona hazırlıklı olduğunuz için yük ağırlaştıkça altında ezilmiyor, onu hakkıyla taşıyorsunuz. Ama siz bunun farkına varmazsanız, çocuk ne olacak işte deyip işin içinden çıktığınız zaman, bazı şeyleri gereğince dikkate almadığınız zaman, Allah korusun yarı yollarda kalıyorsunuz, kalıyoruz. İşte kalmama adına ben bu bilgiyi paylaştım sizlerle. Aslında biz meselenin bu manada ehemmiyetini öğrenelim. Ne kadar ağır bir mükellefiyetle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde olalım ki karşılaştığımız sorunlarda ortalığı velveleye vermeyelim. Bu işin tabiatı diyelim, hazır olsaydın diyelim, faturayı ona buna değil kendimize keselim. Bir manada muhasebe duygusunu öncesine alarak hazırlıklı bir biçimde bu işi hakkıyla yerine getirmiş olalım. Söylediğim bu bilinçler, bu bilgiler çerçevesinde 5 tane cümle paylaşıyorum şimdi sizinle. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu bilgiler çerçevesinde bize ne demiş oldular? 1. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. Bunu anladık mı bu bilgiler çerçevesinde? Anladık. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. 2. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Çok önemli şeyler söylüyorum size. İnşallah alıyorsunuzdur. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. 3. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı idi. Deme. Sakın söyleme ki şu devirde çocuk yetiştirmek zor. Bak sana ne diyorum. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanıydı. 4. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir işti. Allah bilir, nasip meselesi, netice olmayabilir. 5. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi. Bu 5 maddeyi sona doğru biraz daha farklı bir biçimde bir daha tekrar edeceğim için tekrar etmiyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim, size 2 tane örnek vereyim. Şahıslar üzerinden daha iyi mesele anlaşılıyor. Bunlar üzerinden şimdiye kadar söylediklerimde, bazı söyleyemediklerimi de en azından örnekler çerçevesinde daha iyi anlayacağız. Çok iyi tanıdığınız bir sahabi efendimizden bir örnek vereceğim. Herhalde hiç tanımadığınız bir sahabi efendimizden örnek vereceğim. Örnekleri de özellikle öyle seçtim. Çok iyi tanıdığımız sahabi efendimiz kim? En üste ismini yazacağımız insan desem kim diyeceksiniz? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet, onu örnek vereceğim. Bir de Gaylan İbni Seleme'yi örnek vereceğim. Eğer Asr-ı Saadet'te Ticaret ve Tüccar Sahabiler kitabını dikkatlice okumuşsanız bu ismi hatırlayacaksınız. Orada bir liste vermiştik. O listenin içerisinde bu sahabi efendimizin de ismi vardı. Gaylan İbni Seleme. İkincisinden başlayalım. Biraz da tanıtayım onu sizlere. Gaylan İbni Seleme çok aslında bilinen birisidir ama nasıl olmuşsa biz pek fazla onu gündemimize almamışız. Pek de duyulmamış bir sahabi efendimizdir. Şöyle bir şey söyleyeyim, daha iyi anlayacaksınız. İbni Hacer'in El İsabesi'nde Hazreti Ebu Bekir kaç sayfada anlatılırsa Gaylan İbni Ebi Seleme de o kadar sayfada anlatılır. Artık o kıyas üzerinden ne kadar bilgisine vakıf olduğumuzu anlayabilirsiniz. Sakiflidir, Taiflidir. Hicretin 9. yılında Taif heyeti Müslüman olunca Müslüman olmuştur. Ama cahiliye döneminde çok bilinen birisidir. Alim bir zattır, şair bir zattır, devlet adamıdır, böyle de söyleyebiliriz, kumandandır. Hatta Taifliler en son yaptıkları bir savaşı onun vesilesiyle kazanmışlardır. Çok da nizamı seven birisidir. Mesela günlerini şöyle disipline etmiş, bir gün sadece şiire ayırmış. Bugün şiir günü, sabahtan akşama kadar şiirle uğraşıyor. Bugün develerle ilgilenme günü, develerle ilgileniyor. Bugün ailemle ilgilenme diyor, ailesiyle ilgileniyor. Böyle de bir nizamı var. Bu nizam da şiirlere konu olmuştur. Abdullah İbni Abbas, tercümanı Kur'an olan o büyük insan, başta Müddessir suresinin ilk ayetleri olmak üzere birkaç tane ayetin tefsirini yaparken onun şiirlerine başvurur. Böyle de söyleyeyim ki onun Arap dilindeki, şiirdeki, belagattaki elde ettiği seviyeyi de anlamış olun. Bu zatın 3 tane oğlu, bir tane de kızı var. Oğlunun adı, oğullarının adı Amir, Ammar, Nafi. Kızlarının adı, kızının adı da Badiye. Dedim ya, hicretin ta 9. yılında Müslüman oluyor. Muvatta'da, Nesai'de de Müslüman olurken aktarılan bir rivayet var ki o bizim için önemli, onu da size söylemiş olayım. Efendimizin

huzurunda iman ettiği zaman Efendimiz onu biliyor. Nasıl birisi de olduğunu da biliyor. Kaç evlisin diyor? 10 ya Resulallah. Dördünü tut, altısını boşa diyor. 4 evliliğe kadar izin verildiğine dair hükümden yola çıkarak sallallahu aleyhi ve sellem kendi istisnadır. O da istisnai olarak zaten Kur'an'da anılır. Ama onun dışında 4'ten fazla evliliğe izin verilmez. Şimdi bazı cahiller İslam'ın bu manadaki hükmünü eleştirirken ne diyorlar? Neymiş efendim? Erkeklere 4'e kadar evlenebilirsin denmiş. Böyle bir şey yok. Ancak orada sınır var. O sınırı söylüyor. Yani 4'e kadar söylendiği zaman Mekke'de, Medine'de erkekler üzüldüler buna, sevinmediler. Sınırsız olan sayıyı İslam, yani Kur'an bir sınırda tuttu ve 4'le sınırlandırdı. Onun için bu zat da cahiliye döneminde 10 evliydi. Gelip iman ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem 6 tanesini boşamasını ona söyledi. Muvatta'da, Nesai'de bununla ilgili hüküm de zaten beyan edildi. Şimdi bu zat büyük bir tüccar. İthalat ihracat yapıyor. O gün Irak coğrafyasına, Şam coğrafyasına gidip geliyor. İbni Hacer'in El İsabesi'nde de zaten o ticaret 2-2,5 sayfa civarında anlatılır. Ben tamamını anlatmayacağım, biraz özetleyeceğim. Oradan da bir şey çıkaracağız biz. İçlerinde Ebu Sufyan'ın da olduğu, o bildiğiniz meşhur Ebu Sufyan'ın da olduğu Mekke'nin ileri gelen tüccarlarıyla beraber Kisra'ya doğru, yani Sasani İmparatorluğu'na doğru, Irak coğrafyasına doğru bir ticari sefere çıkıyorlar. Yolun bir yerinde Sasani İmparatorluğu'nun askerleri tarafından tutuklanıyor. O zaman da vize var. Biraz farklı ama vizeye benzer bir şey var. Yani öyle elini kolunu sallayarak herkes gidip gelemiyor. Ebu Sufyan korkuyor. Diyor ki Kisra çok gadaplı birisidir. İzinsiz memleketine girdiğimiz için şimdi bizi cezalandıracak, şöyle yapacak, belki öldürecek. Şunu bunu söylüyor. Birkaç tane cümle orada sıralıyor. Gaylan İbni Seleme kendinden gayet emin. Diyor ki korkma Ebu Sufyan, ne olacak diyor. Eğer çok korkuyorsan gel seninle bir ticaret yapalım. Bu ticaret sırasında elde ettiğin karın yarısını bana verirsen seni ben Kisra'nın elinden kurtarırım. O can havliyle tamam diyor. Öyle bir pazarlık aralarında oluyor. Askerlerle beraber Kisra'nın huzuruna çıkarılıyor. Kisra soruyor bunlara. Diyor ki ne işiniz var benim memleketimde izinsiz bir biçimde? Gaylan İbni Seleme konuşmayı çok iyi bilen birisidir. Şair dedim ya, bir adım öne çıkıyor ve ey kral diyor, bizi bir dinle sonra hükmünü ver. Biz diyor Mekkeli tüccarlarız. Senin memleketine de ticaret için geldik. Yanımızda da çok güzel mallar var. Hatta o malları ilk olarak sana göstermeye geldik. Sen bak hangisini istersen senin istediğin fiyatla al. Senin almadığını da eğer izin verirsen tebana satalım. Yok eğer izin vermezsen çıkıp gidelim, memleket senin memleket, söz senin sözün, hüküm senin hükmün, hiçbir şekilde itiraz etmeyiz diyor. O kadar hekimane bir biçimde hikmetle konuşuyor ki Kisra bayılıyor. Biraz sohbet koyulaşıyor, bir şeyler konuşuluyor orada. Soruyor orada, diyor ki sen evli misin? Bakın oraya kadar gelmiş sohbetin konusu, artık düşünün. Evliyim diyor. Var mı çocuk? 3 tane var diyor. 3 tane oğlum var. Hangisini daha çok seviyorsun? Ne demiştir? Ben size ihtimalleri sıralayayım. Büyüğünü, ortancısını, küçüğünü, hepsini, hiçbirini. Bunların hiçbiri değil. Bir ah çekiyor Seleme, Gaylan İbni Seleme. Bir ah çekiyor şöyle. Sonra dediğini aynen okuyayım size. Diyor ki büyüyünceye kadar küçüğünü, iyileşinceye kadar hasta olanını, dönünceye kadar da gurbette olanını severim. Bir gülüyor Kisra bu sözlere. Orada verilen cevap da çok güzeldir, çok farklıdır.
Ondan sonra da bir şey söylemiyor. Zaten salıveriyor. Onlar da ticaretlerini yapıyorlar. Gaylan da baya bir karla dönüyor. Ebu Sufyan'ın karının yarısını da alıyor. Benim söylemek istediğim buradan ney? Bakın bir şey söylüyor burada. Üç tane çocuğundan aslında razı değil. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Hani bazen diyoruz ya, sinirlendiğimiz zaman üç tanenizi toplasanız bir tane adam etmezsiniz diyoruz çocuklarımıza. Bazen diyoruz ki sizden adam çıkmaz. Eğer iyiyse, yani böyle iyi bir şey yapmışsa babasının oğlu ne olacak diyoruz. Ama kötü bir şey yapmışsa fatura belli kime kesilecek. Dayısının yeğeni ne olacak diyoruz. Bir şeyler diyoruz. Ne dersek diyelim, bilin ki miladi 6. asırdaki insanlar da aynısını diyor. Değişen hiçbir şey yok bu manada. Çünkü insan bu. Karşılaştığı sorunlara karşı tavırları da aynı, söylediği sözler de aynı, tepkiler de aynı. Bakın Gaylan İbni Seleme'nin üzerinden biz bunu alıyoruz. Başka şeyler de söylenir, ben onu size havale ediyorum. Hazreti Ebu Bekir'e getireyim sizi. Şöyle bir şey söylesem, bu sözde hilaf yok. Gerekçelerini ve altını da dolduracağım. Hazreti Ebu Bekir'in oğullarından çektiği sıkıntıyı şu anda birçok baba evlatlarından çekmiyor. Anladınız mı? Bir daha söylememe gerek var mı? Nasıl? Bakın Hazreti Ebu Bekir 4 tane evlilik yapıyor hayatı boyunca. İlk evliliğini Kutayla İbni Binti Abdülhuzza ile yapıyor. Allah o evlilikten Esma anamızı, ki başımızın tacıdır Esma anamız, ve Abdurrahman ismindeki erkek çocuğunu nasip ediyor. İkinci evliliğini Ümmü Ruman'la yapıyor ki Efendimizin kayınvalidesidir. Keşke onlara zaman gelse de bir size enişte ile kayınvalideyi de anlatsam. Orada da o evlilikten de Ayşe annemiz ve geçen ders size anlattığım hicret yolunun istihbaratçısı Abdullah oluyor. Üçüncü evliliğini Cafer bin Ebi Tayyar'ın, Cafer-i Tayyar'ın hanımı olan Esma binti Ümeys ile yapıyor Cafer'in şehadetinden sonra. Ondan da Muhammed isminde bir oğlu oluyor. Dördüncü evliliğini ise Ensar olarak kardeşi olan Harice İbni Zeyd'in kızı Habibe binti Harice ile yapıyor. O evlilikten de Ümmü Gülsüm isminde kızı oluyor. Kızlarında problem yok Hazreti Ebu Bekir'in. Çok da razı, ilk günden itibaren iman etmişler. Biri Esma anamız olmuş, biri Ayşe validemiz olmuş. Ümmü Gülsüm de ilerleyen yıllarda büyüyüp genç kız olduğu zaman Talha İbni Ubeydullah'la evlenmiş. Onun hayatı da farklı. Ama Abdullah, ama Abdurrahman, ama Muhammed öyle çektirmişler ki babalarına. Muhammed küçük, fazla hatıraları yok da Abdullah'la Abdurrahman bu işin ne kadar ağır bir imtihan olduğunu biz Hazreti Ebu Bekir'in üzerinden de anlayabiliyoruz. Abdullah İbni Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in erkek olarak büyük oğlu, biliyorsunuz gençken, daha çocukken iman ediyor. Yani gözlerini açtığı zaman İslam Mekke sokaklarında vardı ve o 8-9 yaşında istihbaratçı oldu. Ancak ibadet konusunda Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorladıysa onu istediği bir kıvama getiremedi. Sonraki süreçte onu elde etti ama ona elde edene kadar, o noktaya gelene kadar da neler neler verdi. Abdurrahman'a geldiğiniz zaman Abdurrahman Hazreti Ebu Bekir'e 21 sene çektirdi. 21 sene. 21 sene boyunca iman etmedi. 21 sene namaz kılmadı. 21 sene oruç tutmadı. Affedersiniz, 21 sene kötü alışkanlıkları, neyse o günkü cahili insanın, onlar vardı. Ve bunların hepsinin ızdırabını bir baba olarak Hazreti Ebu Bekir çekti. Peki 21 sene boyunca Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Dua dua yakardı ve oğlu için gözyaşı döktü. Başka bir şey yok. Ne bir beddua,
ne bir söz, sen ne biçim adamsın, babanın adını lekeledin yok olsa kaynaklarımız, Allah hepsinden razı olsun, öyle ince teferruatları kaydetmişler ki ona ait de bir şeyler kaydedilirdi. Sadece şunu biliyoruz: Bedir'de müşriklerin

Abdurrahman. Ne zaman iman ediyor? Mekke'nin fethinden sonra. Dedesi Ebu Kuhafe ile birlikte iman ediyor. O iman şerbetini içtikten sonra Hazreti Ebu Bekir bir derin nefes alıyor. Baba olarak imtihanın en şiddetlisini çekmiş Abdurrahman'ın üzerinden. Ya Abdullah, o da aynı, fark eden hiçbir şey yok. Namaz konusunda sıkıntıları var Abdullah'ın. Sahabenin çocukları yaşı 14-15 olmuş. Mesela Ensar'ın yiğitleri, anlattım size defaatle, Bedir gazvesi sırasında 9 yaşında 10 yaşında çocuklar parmaklarının ucuna basarak Sukya mescidinin önünde, Sukya evlerinin önünde, boyumuz yüksek uzun gözüksün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Bedir ashabının içerisine katsın diye gayret ederlerken Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah 14-15 yaşlarında evde, Bedir günü evinden dışarı çıkmıyor. Uhud gazvesinde de yok. Uhud'a da gelmiyor. Arkadan Hendek, yaş oluyor 20-21, yok. Hudeybiye yok. Gelmiyor, cihada gelmiyor. Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorluyorsa ona bunu bir türlü telkin edemiyor. Aradan bir müddet geçince Mekke'nin arkasından Medine günlerine ait bir şey söylüyorum. Evlenmek istiyor. Kimle evlenecek? Atike binti Zeyd isimli, size geçmiş dönemlerde anlattığım Hazreti Ömer'in amcasının kızı olan o büyük insan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'in kızı, Said İbni Zeyd'in kız kardeşi, onunla evlenmek istiyor. Birbirlerini de seviyorlar gençler. Ama Hazreti Ebu Bekir bu evliliğe karşı çıkıyor. Neden? Hazreti Ebu Bekir'in o evliliğe karşı çıkması Hazreti Atike'nin penceresinden baktığından dolayı değil, dikkat buyurun. O biliyor, öyle bir babanın kızı ki o kız bambaşka birisi. Abisi belli, soyu belli, takvası belli. Hatta daha sonraki yıllarda evlilik yaparken Atike binti Zeyd'in evleneceği insanlardan ilk istediği şey, beni mescitlerden alıkoymayacaksınız şartı oluyor. Peki böyle bir gelin olmasına rağmen Hazreti Ebu Bekir niçin oğlunun onunla evlenmesini istemiyor? Gerekçesini söylüyor. Oğlum diyor, Atike çok güzel bir kızdır. Ben biliyorum ki sen de onu çok seviyorsun. Ama korkuyorum, eğer onunla evlenirsen zaten evden çıkmıyorsun, hiç çıkmayacaksın. Böyle yaparak dünyanı da ahiretini de mahvedeceksin. Onun için ben senin onunla evlenmeni istemiyorum. Ama gençlere söz dinletilmiyor, dinlemiyor, ısrar ede ede en sonunda izni koparıyor ve evlilik gerçekleşiyor. Ne oluyor peki? Aynen Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi oluyor. Abdullah ortalıkta yok. Ve bir müddet sonra cemaatle namaza gelmiyor. Zaten cihada katılmamış o güne kadar. Bir anda da cuma namazını aksatıyor bir vakitte de. Cuma namazını da aksatınca bardağı taşıran son damla oluyor Hazreti Ebu Bekir oğlunun yanında. Bakın, çocuk eğitimi konusunda geçen derslerde de bir şeye dikkatinizi çektim, bir daha çekiyorum. Bizdeki eğitim anaokuluyla birlikte başlıyor. Özellikle çocuklar gidiyorlar, bir yerlere gönderiyoruz, Subyan mekteplerine. Şöyle güzel dualar da ezberledikleri zaman da hele oku bir amcan duysun diyoruz, okutuyoruz. Biz de biraz kabarıyoruz, biz yetiştirmişiz ya. O ana kadar gidiyor, ondan sonrası işte biraz daha neyse evlendiriyoruz. Ana ve baba olarak sorumluluğumuzun bittiğini zannediyoruz. Evlendirdik, iş bitti. Kız erkek bizim için artık fark etmez. Kocası var, hanımı var diyoruz. Onlar kendi hallerine baksınlar diyoruz. Ve bir kez daha onlara tebliğ ve irşat adına, anne ve baba olarak sorumluluklarımızı yerine getirme adına bir şeyler söylemiyoruz. Ama dedim, öneminden dolayı bir daha diyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma kendi evindeyken, onu namaz konusunda uyarmazken, uyarma ihtiyacı duymazken, Fatıma anamız bir yönüyle oğlu olan Hazreti Ali ile evlenip Medine'nin içlerinde bir eve taşındıkları zaman 6 ay fasılasız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o genç evlileri namaza uyandırmak için o eve gitti.

0: bilmiyorum bunlar bize neler söyler. Aynı hassasiyet Hazreti Ebubekir'de de var. Ben bu yaşa kadar söyledim tutmadı, artık ben ne yapayım demiyor. Cuma namazını aksatmış bir oğlunun karşısına geçiyor. Oğlum diyor, bu evlilik seni felakete sürükleyecek. Hiçbir şey dinlemem, hiçbir mazeret kabul etmem, seni Atike'den boşatacağım diyor. Ve boşatıyor. Boşuyor ama yüreğinden derin bir sevgi var Abdullah'ın Atike'ye karşı. Oturuyor evin eşiğinde, şiirler söylüyor. O şiirler var bizim kaynaklarımızda. Neler neler. Baba yüreği bir gün arkasında duruyor. Öyle bir şiir söylüyor ki yüreği parçalanıyor. Çağırıyor karşısına. Diyor ki bir daha evlenmek istiyor musun Atike ile? İki şartım var senden. Bir, cemaatle namazı asla aksatmayacaksın. İki, cihada iştirak edeceksin. Kabul edersen eğer sana, seninle onun evliliğine ben de tekrardan onay veririm diyor. Söz veriyor, evlilik gerçekleşiyor. Abdullah gerçekten babasının dediği gibi hem cemaatle namaza hem de cihada katılıyor. Zaten onun arkasındandır. Mekke fethine katılıyor. Yaş 28-29 civarıdır. Ondan sonra Huneyn'e katılıyor. Onun arkasından Taif'e katılıyor. Taif muhasarası sırasında atılan bir ok tarafından yaralanıyor. Yaralı bir biçimde de Medine'ye getiriliyor. O anda yanı başında dururken şöyle bir konuşma geçiyor karı koca birbirlerinin arasında. Atike'ye diyor ki Abdullah, ben seni çok seviyorum. Bana söz ver, benden sonra evlenmeyeceksin. Sana mihrin dışında falanca yerdeki bahçeyi de vereyim diyor. O da tamam diyor, söz. Ben diyor senden sonra evlenmeyeceğim. Bahçede ona devrediliyor ve o halde vefat ediyor Abdullah. Vefat ediyor Abdullah. Ama Atike validemiz tanınan bir kadındır. O günlerde de çok kolay bu tarz şeyler, evlilik adına gelip talepler oluyor. İddet ondan sonra işte geliyor gündeme. Hazreti Ömer kardeşi Zeyd için onu istiyor. İstediği zaman o böyle bir sözü ortaya koyuyor. Diyor ki ben söz verdim, onun için evliliği düşünmüyorum. Hayır diyor, sen diyor böyle bir söz vermeye hakkın yok. Vermişsen bile bunu bozabilirsin. Bunun fetvasını öğrenmek istiyorsan Hazreti Ali'ye git sor. O sana söyleyecektir. Senin evlenmen lazım diyerek ısrarcı davranıyor. Hazreti Ali'ye soruluyor. Konumuz o değil ama bunları da söylemiş olayım. Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali de diyor ki sana verilen o bahçeyi Abdullah'ın varislerine geri bırak. Kefaret olsun diye, yeminini bozduğuna dair kefaret olsun diye, ondan sonra ne, kiminle istersen evlen. Ondan sonra da Zeyd'le evleniyor. Zeyd'den sonra Hazreti Ömer'le evleniyor. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Hüseyin'le evleniyor. Böyle de bir özelliği var Atike anamızın. Onun için şehitler hanımı diye İslam tarihine geçiyor. Abdullah'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçmiş. Devir Hazreti Ebubekir'in hilafetinin son devirleridir. Ve Hazreti Ebubekir Taif'ten gelen heyetleri karşılamaktadır. O anda da bir heyet huzura gelir. Elinde bir ok var Hazreti Ebubekir'in. Ok çok özel bir ok. Belli ki iyi bir ustanın elinden çıkmış. Kim yapmışsa o oku bilir o sahibi onu. Çünkü farklı bir oktur. Şöyle oku kaldırıyor ve diyor ki ey Taifliler, içinizde bu okun sahibini bilen var mı? Taifliler bir anda endişeye kapılıyorlar. Acaba Hazreti Ebubekir ne söyleyecek? Bir kan davası mı var? Ne var ki böyle bir okun arkasından konuşacak? Birkaç kez tekrar ettikten sonra Hazreti Ebubekir orada bulunan Sa'd İbni Ubeyd isimli ok yapıcısı, ok ustası olan bir zat ayağa kalkıyor ve diyor ki o ok benim diyor. Ben diyor o oku Taif saldırısı sırasında, Taif muhasarası sırasında İslam ordularına doğru attım. Kim olduğunu bilmiyorum, birine de isabet etti. O ok onda kaldı. O anda Hazreti Ebubekir diyor ki işte o senin öldürdüğün, şehit ettiğin benim oğlum Abdullah'tı. Bunu deyince bir anda meclisin havası değişiyor. Ama ne söylüyor Hazreti Ebubekir? Bakın, 3 kez hamd ederek Allah'a hamd olsun ki Bu ok ile Allah oğluma şehadet nasip etti. Allah'a hamdolsun ki sen oğlumu öldürdün. Oğlum Müslümandı, sen ise o zaman müşriktin. Ya oğlum seni öldürseydi, ya sen müşrik olarak ölseydin ne olurdu? Hamdolsun ki oğlumu sen Müslüman olarak öldürdüğün için şehit oldu. Sen ise ölmediğin için bugünlere kadar geldin ve bugünlerde iman sana nasip oldu. Yine Allah'a hamdolsun ki oğlumu sen öldürdün. Allah seni diriltti ve sana hidayet nasip etti. Bir büyük insanın büyük sözleri bunlar. İşte biz buradan şunu öğreniyoruz. Hazreti Ebubekir imtihanların en ağırını bu manada yaşamış olmasına rağmen sabırla, sebatla bir şekliyle çocuklarının arkasında durarak onları kazanma adına kametler ortaya koydu. Eğer öyleyse biz sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimini konuşacaksak bunları hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi ben başlangıçta söylediğim o 5 tane maddeyi biraz daha işin içerisine biz kendimizi dahil ederek 5 tane cümle olarak size takdim edeceğim. Ve bizlere ilke olsun, bu işin vesilesi olsun, nasıl çocuk yetiştirilir konusunda bir şekliyle örnek ve rehber olsun inşallah. 1. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. İlerleyebilmemiz için yapmamız gereken bu. Hiçbir zaman unutma, 21 sene oğlunun arkasından ağlayan bir Hazreti Ebubekir okuduk şimdi. Öyleyse eğer sen en ufak bir şeyde ortalığı niye velveleye veriyorsun? Merhameti ve bu manada muhabbeti esas alarak, ki nasıl önemli ilkeler olduğunu geçmiş derslerde gördük. Böyle ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunun bilincinde hareket etmelisin ki bu yolda bir şekilde birkaç adım bile olsa ilerleyebilesin. Tekrar edeyim mi cümleleri yoksa geçeyim mi? Söyleyeyim hadi. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. 2. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değil ise, dikkat buyur, yaşadığın toplumlarda işinin çok zor olduğunu unutmamalı. Her an teyakkuz halinde olmalı. Yesrib'leri medineleştirmek için gayretler ortaya koymalısın ki özlenen ve beklenen seviyelere ulaşabilesin. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim kıymetli kardeşlerim. Kendi çocuklarımızı ne kadar düşünüyorsak en az onlar kadar ümmetin çocuklarını düşünmeyene kadar biz bu meseleyi çözemeyeceğiz. Çünkü biz bir gemideyiz. Sadece kendi çocuklarımızı cam kavanozlarının içine alarak bu işi çözemeyiz. Sokağı, caddeyi, televizyonu, şurayı burayı halletmeden bu manada biz belli bir noktaya işi vardıramayız. Onun için en önemli hedef Yesripleşen coğrafyaları Medine kılmak olmalı. Ve bunu yaparken de kendi çocuklarımızı da ümmetin çocukları içerisine iliştirmeli. Belki 10 tane, 20 tane, 50 tane çocukla uğraşırken kendi çocuklarımızı da o işin içerisinde halletmeliyiz. Unutmayın, bu bir ilke, bir hakikat de zaten. 3 tane çocuğa vereceğiniz emek de aynı, 30 tane çocuğa vereceğiniz emek de aynı. O zaman 30 tane olsun, bereket olsun. Belki 30 tanenin hürmetine kendi çocuklarınızı da Allah size ikram edecek. İşte burada biz aslında sahabenin örnekliğinde, rehberliğinde bu ilkeyi de anlayabiliyoruz. Üçüncüsü, çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilesin. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleleri. Bunlar önemli. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilesin. Şimdi gelecek ders namaz bahsini işlerken bazı örnekler göreceğiz orada. Şimdi o örnekleri siz güncellemeden bugünün dünyasına taşıdığınız zaman çocuklarınıza namazı da sevdiremiyorsunuz, namazı da kıldıramıyorsunuz. Eğer kıldırabiliyorsanız sizin yanınızda kılıyor, sizin gözleriniz önünde olmadan kılmıyor. Az bir şey büyüdüğü zaman, bileği güçlendiği zaman, artık babayla karşı karşıya gelebilecek bir noktaya geldiği zaman onu da yapmıyor. Bunların hepsinin güncellenerek bir şekliyle devri daim olması gerekiyor. Hazreti Ali'nin söylediği o büyük sözü, o önemli sözü hiçbir zaman unutmayalım. Çocuklarımızı kendi yaşadığımız zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirmek durumundayız. Çünkü bizim zamanımız geçti işte, biz bakın babalarımızın bize söyledikleri şeyleri dinliyoruz ama birçok şeyi yaşamamışız. Biz şimdi çocuklarımıza söylüyoruz, onlar dinliyorlar ama yaşamamışlar. Nesiller böyle birbirinin arkasına geldikçe şartlar da değişiyor, imtihan araçları da değişiyor, şeytanın kullandığı silahlar da değişiyor. Sen o silahları kullanmadan, onları güncellemeden çocuğa bir şey söylediğin zaman çocuk hikaye dinler gibi dinliyor. Sen ona Er Risale filmini izlettirdiğin zaman orada Hazreti Bilal'in tablosunu onun zihin dünyasında güncellemen gerekir. Çocuğu alıp karşına demelisin ki bak evladım, bak oğlum, bak kızım, miladi 6. asrın Ümeyye İbni Halefleri mücadele ederken ellerinde tahta putlar vardı. Onlar Bilallerin, Ammarların karşılarına bu putlarla çıkıyorlardı. Ama şimdiki Ümeyye İbni Haleflerin ellerinde tahta put yok. Şimdiki Ümeyye İbni Halefler başka şeyler kullanıyorlar. Onun için dikkat et. Belki bazen putun elindeki cep telefonu, bazen putun internet, bazen putun televizyon, bazen putun televizyonda izlediğin biri, bazen putun bir ideoloji, bazen putun bir kurum, bazen putun başka bir şey olabilir. Put deyince aklına 14 asır önce gelenler sadece gelmemeli demeliyiz. Bunları onların zihinlerine güncellemeliyiz ki meselenin mücadele noktasında onlar da gerekli olan şeyi yapmış olsun. Ama biz sadece hikaye anlatır gibi bunları anlatırsak çocuk da bekler, bir gün gelecek de Allah beni de çölde Hazreti Bilal gibi imtihan edecek, ben de ahad diyeceğim, işi kurtaracağım. Her gün ahad demesi gereken bir tabloyla karşı karşıya, ama o güncelleme olmadığı için, onu anlayamadığından dolayı sıkıntılar ve arızalar var. İşte burada söylenen o madde bundan dolayı önemli. Dördüncüsü, çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iş ise esbaba tevessül, Allah'a tevekkül dairesinde yürümeli. Beşer olarak elinden geleni yaptıktan sonra elinden gelmeyenler için Rabbinden yardım istemelisin ki yanık sinelerin sahibi olarak rahmete muhatap kılınabilesin. Yaptın mı elinden gelen her şeyi? Yaptın. Bundan emin misin? Eminsen eğer dizlerine vur. Hiçbir mahsuru yok ama bil ki ne yaparsan yap, eğer Allah nasip etmeyecekse etmiyor. Peygamberlerin çocuklarını okuyoruz biz. Ashab-ı kiram efendilerimizin birçoklarının babaları müşrik olarak gittiler. Birçokları da oğullarını, kızlarını hidayete taşıyamadılar. Bu nasip işi. Evet, meşiyeti ilahi Allah'ın yani istemesi, dilemesi, kulun dilemesiyle alakalıdır. Ama o ayrı bir meseledir. Şimdi ona girsek farklı noktalara kayar söz. Ama meşiyet ilahinin de bir kanunu var. Kulun istemesi ya da kula istetmesi de Allah'ın nasip dairesinde olduğu için sen elinden geleni yaptıktan sonra bu manada sen mazursun. Ama bil ki ne yaparsan yapsan bazen imtihan gereği olmayabilir. Olmazsa eğer ortalığı bu manada da velveleye vermeye gerek yok. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen 5. madde. Sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı. Ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı. Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki Kenan'ını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Bu cümleyi de tekrar ediyorum. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı. Ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı. Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki Kenan'ını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Hazreti Nuh bu işin ölçüsü mü? Ölçüsü. O halde ne yapman gerekir? 950 sene bile seni o çocuk deli etse yine de sen Hazreti Nuh gibi onu kurtarma adına gayret içerisinde olmalısın. Sen bütün gayretini ortaya koydun. En son tufan olacak. Gemiyi alacaksın ya da almayacaksın. O noktaya gelse bile son bir canhıraş feryatla o çocuğa el uzatma sorumluluğunun olduğunu bileceksin. Öyle ufak tefek şeylerle evladını reddedeceksin. Ben seni attım diyeceksin, beddua edeceksin. Allah katında da mazur olduğunu söyleyeceksin. Yok öyle yağma. Senin örneğin burada Hazreti Nuh'tur. Seni deli etse bile, divane etse bile, başını duvarlara vurdursa bile, seni gözyaşlarına boğsa bile, seni bir şekilde yaka siktirse bile sen bundan başka bir şey yapamazsın. İşte bize ashab-ı kiram efendilerimizin öğrettiği en önemli ilkelerden bir tanesi de bu. Son sözlerimi söylüyorum. Havle binti Hakim bize rivayet ediyor. Diyor Mescid-i Nebevi'deyiz. Hasan ile Hüseyin girdiler içeriye. İkisine de can feda. Öyle de giyinmişler ki insan bakmaya kıyamıyor. Geldiler, attılar Efendimizin kollarına kendilerini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldı, öptü, kokladı. Sonra dedi ki siz var ya siz. Sizin yüzünüzden ananız babanız cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ama buna rağmen siz Allah'ın reyhanları, cennetin çiçeklerisiniz. Söz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olursa olsun, seni nereye götürürse götürsün, belki onlar için birçok şey ödeyeceksin bedel olarak, ama unutma ki senin anan baban da senin için ödedi. Ödeştiniz zaten, çocuğa bir şey fatura etmene gerek yok. Sen borçluydun zaten, çocuk onları tahsil etti aslında. Bu iş öyle devam edip gidecek. Ne olursa olsun sen böyle görmelisin. İmtihan ağır ama karşılığında mükafat da ona göre âli. Allah o imtihanın altında bizleri ezmesin. Hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu güzel günlerin hatırına, şu yarın merhaba diyeceğimiz Recep'in 27'sinin hatırına, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok önemli bir hatırası olan Mirac'ın hatırına, gece yürüyüşü olan İsra'nın hatırına, onlarca peygamberin ayak izlerinin bulunduğu Kudüs'ün hatırına, bir beşerin varacağı en son nokta olan Sidretül Münteha'nın hatırına ve oralara varan Hatemen Nebiyin olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırına bizlerin çocuklarını kendine bağışlasın. Amin. Ellerini bırakmasın. Amin. Onları her türlü şeytandan, şeytanlaşmış insanların şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Bizi onlarla, onları bizlerle, kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etmesin. Amin. Eğer bizi imtihanlara gark edecekse imanımızı, ihlasımızı, ihsanımızı bereketlendirsin. Amin. Nuh kadar imanımız yok ki biz Kenanları sinemizde saklayalım. Allah öyle ağır imtihanları bizlere yaşatmasın. İmtihanı ağır olan kardeşlerimize yardım eylesin. İmtihanı ağır olan kardeşlerimizin imtihanlarını hafifletsin. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Her Miraç geldiği zaman Kudüs'ün acısı yüreğimizde daha da derinleşiyor. Allah'ım bizlere nasip edecek misin özgürce orada ezanı dinleyebilmeyi? Sen bizlere oradaki bir sürü peygamberin ve sahabenin ayaklarının izlerinin hatırına bunu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Oradaki kardeşlerimizin imanlarını daha da bereketlendir ya Rabbi. Amin. Ümmetin namusu olan o güzel insanları o namus bekçiliğinde sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onların da ellerini bırakma ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bosna'daki kardeşlerimize, Soma'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Mısır'daki kardeşlerimize, adını bilip bilmediğimiz ama La İlahe illallah diyerek bizimle aynı ailenin içerisinde yer alan tüm iman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Mahrum olanlara imanı duyurmayı, imanı ulaştırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sadece bizi söz adamı etme ya Rabbi. İhtiyacımız temsil edebilmek. Eğer biz temsil etseydik bu kadar söze de gerek kalmayacaktı. Allah'ım gerçek manada temsil edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Hayatlarımızın üzerinden onlara tebliği ulaştır ya Rabbi. İmanın nurunu, İslam'ın nurunu, Kur'an'ın ışığını, sünnetin dirilten iksirini sen bizlere de onların hayatlarına da ulaştır ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.

0: www.marka.com. Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
4: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
3: Kurban her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: akşamlar. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Mehmet Emin Tokadi.

0: bakalım, ceketimin cebinde olmalı. Ha işte burada. Şimdi annemi uyandırmadan gelebilirim. Saat neredeyse gecenin 3'ü. Mışıl mışıl uyuyordu. Hay Allah. Bu kapının deliği de nerede ya? Ha tamam. İşte oldu. Aman yavaş oğlum Aydın. Çok sessiz olmalısın. Annem uyanırsa yandım. Kurtulamam dırdırından. Etraf ne kadar da karanlık. Burnumun ucunu bile göremiyorum. Bir şey devirmeden varabilsem bari odaya. Şu duvara tutuna tutuna gidersem doğruca antikaların olduğu odayı bulurum. Neredeyse geliyorum. Oh, kediye basmışım. Dün koptu. Yanıyorum, titriyor. İnşallah annem duymamıştır. Ses seda yok. Devam etmeliyim. Bir an önce şu eşyaları alıp çıkmalıyım bu evden. Odanın kapısını bulduk sonunda. Tamam. Şu el fenerini yakabilirim artık. Evet, işte dolap. Antikalar uslu uslu beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Favi canına sıkışmış, açılmıyor. Şöyle kuvvetlice çekersem. Ay, kapak birden açıldı. Annem bu gürültüye mutlaka uyanır. Şu feneri kapatıp sessiz olmalıyım.
1: Aydın. Aydın oğlum sen misin? Geldin mi?
0: İşte uyanmış, odama gidiyor. Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar. Ne yapsam acaba? Kapının arkasına gizlensem. Ama yerdeki eşyaları görürse anlar. En iyisi böylece beklemek. Belki buraya gelmez.
1: Hay Allah, odasında da yok. Ah, peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa?
0: Eyvah, buraya doğru geliyor galiba. Evet evet evet, kapıdan da girdi işte. Işığı yakacak şimdi.
1: Aydın?
0: Anne.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Kıskıvrak yakalanmak diye bana derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek.
1: Aydın neden yatıyorsun orada? Söyle bana ne oldu? Bak, yoksa gene sarhoş musun sen?
0: Yok bir şey, yok bir şey anne. Biraz içkiliyim ama sarhoş değilim.
1: İçkiliymiş, ne kadar da rahat söylüyor. Bir de bir, bini de bir şu zıkkımın. İnsan biraz utanır. Leş gibi de kokuyorsun.
0: Uzatma be, içkiliysen ne olmuş?
1: Kalk çık da odana yak hadi.
0: Hayır, bu antikaları almadan bir yere gitmem.
1: Ne? Sen ne diyorsun oğlum?
0: Senin hatıra diye sakladığın şu küf kokulu pislikleri alıp gideceğim dedim. Duymadın mı yoksa?
1: Asıl sen ne dediğini duymuyorsun galiba. Onlara dokunamazsın bile.
0: Öyleyse gözlerinle gör. Bak hepsini şu bavula doldurup gideceğim.
1: Dokunma onlara.
0: Bana bağırma. Bana yat diyeceğine sen git yat. Çünkü önünde sonunda bunları alıp gideceğim, anladın mı? Bana engel olamayacaksın.
1: Onlara dokunacağına beni öldür.
0: Gerekirse onu da yaparım, çekil önümden.
1: Ata yadigarı hepsi. Hepsinin de bir hatırası, bir manası var bende. Biraz merhametli ol da bırak onları oğlum.
0: Bana engel olma, bunlara ihtiyacım var. Bugün bunları götürüp satmazsam beni bir daha göremeyeceksin.
1: Neler söylüyorsun? Seni bir daha göremeyecek miyim?
0: Evet, yoksa beni öldürecekler.
1: Ne? Ne dedin, seni öldürecekler mi?
0: Evet anne,
1: kim,
0: öldürecekler.
1: Kimden öldürecek, neden?
0: Çok borçlandım. Borcuma karşılık hayatımı istiyorlar. Bugün son günüm. Borcumu ödemezsen bana kıyacaklar. Şimdi söyle bakalım, oğlunun canı mı kıymetli yoksa şu eski eşyalar mı?
1: Elbette sen daha kıymetlisin. Sen benim hayattaki tek varlığım, biricik oğlumsun. Senden başka kimim var benim?
0: Öyleyse çekil önümden.
1: Elbette. Canımı istesen canımı vereyim mi oğlum? Ama anlat bana, neden bu kadar borçlandın? Susma, söyle neden? Kumar yüzünden değil mi? Aman yarabbi, nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremiştim. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım onu. Allah'ım sen oğluma selamet ver. Ona doğru yolu göster, onu delaletten kurtar.
0: Tamam, şu bakır ibriği de koyduk mu bitti. Bu da ne? Bir kitap ha? Epey eskiye benziyor. El yazması olsa gerek, bayağı para eder.
1: Oğlum onu da mı satacaksın?
0: Tabii satacağım.
1: Ama o çok kıymetlidir. Rahmetli babana dedesinden kalmış. Dedesine de kendi dedesinden kalmış. Onu satamazsın.
0: Satarım. Para eden her şeyi götüreceğim.
1: Bak yavrum, o kitabın değeri parayla ölçülmez. Tokatlı Mehmet Emin Hazretlerinin hayatını, menkıbelerini anlatıyor.
0: Kimin kimi?
1: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin.
0: O da kim?
1: Büyük bir Allah dostu. Baban elinden hiç düşürmez. Durmadan okur okur ağlardı. Hatırası büyük. Bırak o bari kalsın.
0: Olmaz dedim sana. Hem ne işe yarıyor ki? Gözlerini iyi görmüyor. Okuyamıyorsun bile.
1: Evet, okuyamıyorum ama onun evde kalmasının bereketi yeter. Ne olur oğlum, onu satma.
0: Bereketi yetermiş. Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha?
1: Ne olur bana ver onu.
0: Çekil önümden.
1: Hayır, onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam.
0: Çekil be, çekil önümden dedim sana. Yoksa çekmesini bilirim ben ha.
1: Ay yarabbim, yarabbim bu ne hal.
0: Şöyle, hadi şimdi bana eyvallah.
1: Yarabbim bu ne hal. Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin.

0: Sabahtan beri şu bavulu taşımaktan kolum koptu. Karnım da amma acıktı. Öğlen geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bunların. Hepsi üçkağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. O da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam evlat, hoş geldin. Buyur.
0: Burada bir antikacı dükkanı olduğunu bilmiyordum. Yeni açtınız herhalde.
1: Ya, yeni sayılır. Satılacak antikan mı var?
0: Evet, çok eski, çok değerli antikalar.
1: Bırak da ona ben karar vereyim evlat. Bu iş benim işim. Aç bakalım bavulunu.
0: Açarım açarım ama beni kandırmaya çalışmayın, yoksa fena olur.
1: Kandırmak mı? Bu bizim lügatimizde yok evlat. Ne demişler? Yaptığımız her şeyi elbette ki yazan var. İyilikte mükafat, kötülükte hazan var.
0: Vay canına be, sen şair misin amca? Şiirden anladığın kadar antikadan da anlıyor musun bakalım ha?
1: Oo, buram buram tarih koktu senin bavulu açınca. Anlaşılan çok eski eşyalar. Evet evet, çok kıymetli bunlar.
0: İşte buna sevindim. Siz antikadan anlıyorsunuz galiba.
1: Anlarım ben. Antikanın da insanın da iyisinden anlarım.
0: İyi insanlar da antikalar gibi küf mü kokar yoksa? Ha.

0: Hayır evlat, hayır. Ham insanlar küf kokar. Çünkü onların kalpleri kararmış, paslanmıştır. Merhamet buz tutmuştur onlarda. Ham insan kalp de kırar, haram da işler. Ama senin gibi genç olursa kalbindeki pas daha kolay silinebilir.
1: Mantıklı adamsınız ha. Neyse, bırakalım şimdi gevezeliği de işimize bakalım. Kaç para vereceksiniz bunlara?
0: Paha biçemem, hepsi de çok kıymetli.
1: Öyleyse ver bedellerini de gideyim. Ha bak, burada bir de kitap var. Tam sana göre. Dedemin dedesinden kalmış. Bu da yüklü miktar demektir.
0: Ver bakayım. Evet, el yazması. Güzel bir nesih hattıyla yazılmış.
1: Çok para eder, çok.
0: Para mı? Her şeyi parayla mı ölçersin sen?
1: Evet, her şey parayla satın alınmıyor mu? Neyse, biz alışverişimize bakalım. Ne kadar eder bunlar?
0: Dedim ya, hepsi de paha biçilmez nadide şeyler. Satın alamam ben bunları. Çünkü bunların değerini verecek param yok. Ne fiyat söylesem seni kandırmış olurum. Oysa ben insanları kandırmak istemem.
1: Sonma belaya çattık ha. Deli bu adam ya. Neredeyse akşam olacak. Bugün borcumu ödemeliyim. Allah Allah, hala konuşuyor.
0: Öyle bu kitap, öyle bu kitap. Allah Allah. Bir definenin yerini anlatıyor. Burada yazılı olan definenin ne kadar ettiğini anlasaydın bu kitabı hiç satmazdın sen.
1: Define mi? Ne definesi?
0: Define ya. Öyle bir define ki dünyadaki bütün hazineleri toplasan onun kadar kıymetli olamaz. Ne oldu? Bakıyorum gözlerin parladı birden.
1: Neredeymiş o define? Yazıyor mu? Ha? Yazıyor mu, söylesene?
0: Dur. Anlamak için kitabın tamamını okumam lazım. Dur bakalım.
1: Ver bakayım o kitabı bana. Satmaktan vazgeçtim.
0: Satmazsan iyi edersin.
1: Peki bu eşyalara ne veriyorsun?
0: Dedim ya, onlara değer biçemiyorum.
1: Canım bir şeyler söyleyin, anlaşalım.
0: Anlaşılan senin acilen paraya ihtiyacın var.
1: Evet, hem de hemen.
0: Ne kadara ihtiyacın varsa bunları o kadara senden satın alıyorum. Sana bir nasihatim var. Sakın o kitabı kaybetmeyesin. O kitapta anlatılan defineyi bulup elde edersen ebediyen kurtulursun. Anlaştık mı?
1: Tamam, anlaştık.

0: şu kedi. Çekil şuradan.
1: Ay aydın oğlum, biraz merhametli olsana. Durup dururken neden vuruyorsun şu zavallı kediyi?
0: Ayaklarımın dibinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan.
1: Neyse. Ödedin mi borcunu?
0: Ödedim. İşte kitabını satmadım ona.
1: Ah canım oğlum benim, satmayacağını biliyordum. Rahmetli babam bunu çok okurdu.
0: Demek çok okurdu ha. Peki okuyunca ne yapardı?
1: Ne mi yapardı? Ağlardı.
0: Ağlar mıydı? Başka bir şey yapmaz mıydı? Ne bileyim yani, bir yere falan gitmez miydi?
1: Evet. Zeyrek yokuşundaki Mehmet Emin Tokati Hazretlerinin kabrine giderdi.
0: Zeyrek yokuşuna giderdi ha? Demek ki defini oralarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki de adamcağızın ömrü yetmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Ana be, orada ne yaparmış babam, sana hiç söylemez miydi?
1: Dua ederdi benim için, senin için, hepimiz için. Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen...
0: Tamam ana, tamam. Yine başlama. Sen şu kitaptan okusana biraz ha.
1: Dur bakayım. Şu gözlüklerimi bir sileyim. Yok, harfleri seçemiyorum. Sanki hepsi üst üste binmiş. Maalesef gözlerim iyice bozuldu yavrum.
0: Okursun ana, okursun, dikkatlice bak.
1: Yok yavrum, okuyamıyorum. Hem mutfakta işim var, sofrayı hazırlayacağım. Sen de seslenince gelirsin.
0: Okuyamadı. Birini bulup bu kitabı mutlaka çözdürmeliyim. Bu defineyi bulursam yaşadım. Evet. Bu sayfede acayip şekiller var. Sanki sonradan çizilmiş gibi. Mutlaka definenin yerini tarif ediyor olmalı. Bir mağaraya benziyor. Demek define bir mağaranın içinde ama nerede? Babamın gittiği oraya gidip baksam. Ama bu harfleri çözemem ki. Yanında biri olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir birini bulmam lazım.
2: Antikaları değerine satabildin mi bari?
0: Antikaları mı?
2: Hı?
0: Evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Hay Allah, bunu neden düşünemedim? Evet antikacı. Hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilir. Hemen gitmeliyim. İnşallah dükkanı kapatmamıştır.
1: Aydın nereye oğlum? Sofrayı hazırlamıştım.
0: Biraz işim var ana, sen yen.
1: Ya Rabbi. Mehmet Emin Tokadi Efendi'nin hürmetine oğluma doğru yolu göster. Onu koru.
0: Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam oğul, hoş geldin.
0: Kapatmışsınızdır diye çok korkmuştum.
3: Kapatmadım, seni bekliyordum.
0: Efendim, beni mi bekliyordunuz?
3: Evet, geleceğini biliyordum.
0: Nasıl?
3: Söylediler.
0: Kimler?
3: İbrikler, leğenler, antikalar, eşyalarla konuşurum ben. Onlar da beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki, gitti ama gene gelecek, sevdaya tutuldu o. Define sevdasına, gitti ama dönüp gelecek. Bekledim ben de. İşte geldin sonunda.
0: Adam antikanın biri ya. Eşyayla konuşuyormuş. Daha neler. Biraz kaçık herhalde. Nasıl güvenilir bu adama? Ama başka biri yok ki. Hem belki de böyle olması daha iyi. Definin hepsine ben konarım. Evet, sana bir teklif yapmaya geldim. Gel bu defineyi birlikte arayalım ha. Bulursak yarı yarıya paylaşırız, tamam mı?
3: Tamam, ben varım. Ama sen kendine güveniyor musun?
0: Elbette, güvenmesen buraya gelmezdim. Bak, kitabın kıyısında bir takım işaretler var. Bir mağara girişini gösteriyor olmalı, öyle değil mi?
3: Ver bakayım. Bu öyle bir şifre ki ancak ehli olanlar anlar. Mecaz manalarla dolu.
0: Doğru mu söylüyor acaba? Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyor? Defineye tek başına konacak herhalde. Hadi çabuk oku şunu.
3: Acele etme, bu öyle kolay anlaşılmaz. Dedim ya, mecaz manalarla dolu. Önce okuyacağım, sonra mana çıkaracağım.
0: Anladım. Bu yanağa bak, içinden okuyup beni kandıracak. Yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım.
3: Peki öyleyse. Bu kitap Tokatlı Mehmet Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor. Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında bizzat toplamış ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş. Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş.
0: Hadi bir an evvel okumaya başla hadi.
3: Peki dinle öyleyse. O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, O evliyaların hocasıdır. İstanbul'da Eshab-ı Kiram'dan sonra metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir.
0: Tamam, tamam, işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı, kabristanda. Hemen gidelim hadi.
3: Define Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz.
0: Doğru. Hadi, hadi çabuk okumaya devam
3: et. Tamam, tamam, sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma.
0: Hiç kaçırır mıyım? Hadi oku sen hele.
3: Evet. Mehmed Emin bir dervişin oğluydu. Babası ona birçok şey öğretti. Bir gün ilmini arttırmak için alimler diyarı İstanbul'a geldi. Uzun müddet ilim öğrendi, kendini çok iyi yetiştirdi. Bu sırada başruznameci Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ona bütün bildiklerini aktarıyor, talebesine nazlı bir çiçek gibi itina gösteriyordu. Fakat bir müddet sonra Ali Efendi'nin oğlu aniden vefat etti.
4: Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allah-u Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.
0: Ya Rabbi bize de yol göster. Ya amca ben hiçbir mana çıkaramadım.

0: Hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin. Doğru. Öyleyse okumaya devam. Mehmet Emin Efendi genç talebesinin kabri başında Allahü Teala'ya böyle yalvarır. Ve her şeyi bırakıp istifa etmeye karar verir.
1: Safa geldiniz Hacı Emin Efendi. Buyurun bir kahve içelim.
2: Efendim, elhamdülillah bizi Hacı Şerif ile müjdelediniz.
1: Evet. Hacca gitmek ne büyük saadet. Allahu Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Siz hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik.
2: Allah Allah, ne büyük insan. Hacca gitmeye niyet ettiğimi biliyor. Niyetim öyle efendim. İstifamı bildirmek için daireye gidiyorum.
1: Evladım, sizi tanıyalı pek az bir zaman oldu. Ama ki sizdeki cevheri gördüm. İnşallah bu yolda çok büyük nimetlere kavuşursunuz.
2: Talebemin vefatına çok üzüldüm.
1: Merhum talebenizin ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de biz kullar için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı Emin.
2: Efendim, anladım ki ben ham bir insanım. Asıl benim hocaya, rehbere ihtiyacım var. Onun için ders vermeyi bırakıp ders almak istiyorum.
1: Arzu ettiğiniz rehbere inşallah pek yakın zamanda kavuşursunuz evladım.
2: İnşallah efendim.
1: Size bir tavsiyem var. Mekke'ye varınca Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi arz eder, onun talebesi olursunuz.
2: Ahmet Yektest Cüryani Hazretler mi buyurdunuz?
1: Evet. Yektest, malumunuz üzere tekelli demektir. Ahmet Cüryani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkıyalar basıp mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi. Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum-ı Faruk'un hizmetiyle şereflendi. 11 sene sonra hilafet verilip Mekke'de irşada emrolundu. Şimdi o mübarek diyarda talebeler yetiştirmektedir. İnşallah siz de onun talebesi olursunuz. Haydi varın şimdi. Yol hazırlığınızı yapın.
2: İnşallah efendim. Bizi dua ve teveccühünüzden eksik etmeyin.
1: Selametle gidiniz. Emanetimizi sahibine vermeyi unutmayınız.
2: Peki efendim.
0: Mehmet Emin Efendi bu kerametin tesiriyle kendinden geçip bu mübarek zatın yanından ayrılır. Bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili Efendimizin sevgili yurt buyurdukları Mekke-i Mükerreme'dir. Yükü kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de Muhammed Efendi'nin emaneti. Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerine gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te eda eder. Tam çıkacağı sırada dikkatini bir kalabalık çeker.
2: Allah Allah! Bu kişiler niçin çıkmıyor? Niçin böyle halka halinde oturmuşlar? Acaba ders için hocalarını mı bekliyorlar? Gidip ben de yanlarına oturayım. Beni fark etmediler. Hepsi başlarına eğilmiş, edeple oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. Ya Rabbi, ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım.
3: Ey kardeşlerim! Bize gelen bela ve sıkıntıların Allahü Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır

0: çok sevgilidir. Bunlar taatte, yani Hakk'a kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Ey kardeşlerim, artık işlerinize dağılabilirsiniz. Allahü Teala hepinize selamet versin.
1: Amin. Allah, herkes dağıldı. Ben yerimden kalkamıyorum. Sanki buraya çakılıp kaldım. İşte geliyor. Bana doğru yaklaşıyor.
0: Selamün aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Hoş geldin Emin Efendi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Fakat siz...
0: Hadi buyurun bize gidelim. Bu akşam misafirimsiniz. Hadi durma öyle. Gel.
1: Peki efendim.
0: Evim uzak sayılmaz. Harem-i Şerif'in yakınında. Buyurun içeri girin Emin Efendi. Şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. Sofrayı getirdiler. Buyurun. Getirin. Şuracığa koyun. Allah razı olsun evlatlarım.
1: Önce siz buyurun efendim.
0: Peki öyleyse. Bismillah.
1: Allah Allah. Ellerini ekmeğe uzatmasaydı görmeyecektim. Bu mübarek zatın sol eli bileğinden kesik. Edirne'deki Muhammed Efendi'nin bahsettiği Ahmet Cüryani Hazretleri bu zat olsa gerek. Sübhanallah. Biz onu ararken o bizi buldu.
0: Yolculuğunuz nasıl geçti Emir Efendi? Anlatın bakalım.
1: Elhamdülillah efendim, rahat bir yolculuk yaptık. Ta Edirne'den buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık.
0: Üzerinizde bize verilecek emanet var mı?
1: Allahu Ekber. Ya Rabbi. Bu ne büyük nimet. Evet, bu zat hakikaten Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri. Siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet. Muhammed Efendi'nin size selam ve hürmetleri vardır. Bizi de size havale etmişlerdir.
0: Ve aleyküm selam. Biz dahi sizi kabul ettik Emin Efendi.
2: Allah Allah. Ben hiçbir şey anlayamadım. Bunun neresi defineyi anlatıyor?
3: Anlatıyor. Anlatıyor da sen anlamıyorsun.
2: Masal gibi bir şey. Adamı görmeden tanıyorlar. Olmaz böyle şeyler canım.
3: Olmaz mı? Nice olmazlar da olur vardır da bunu her göz göremez, her gönül anlayamaz. Sen körsen güneşin suçunu evladım. İşte tokatlı Emin Efendi'nin hayatı. İşte kavuştuğu büyük nimet. O defineyi buldu evladım.
2: Sen ne definesinden bahsediyorsun? Bize altınlar lazım. Hadi hadi uzatma lafı da oku amca. Oku da bir an önce şu definin nerede olduğunu anlayalım.
3: Bulacağız, bulacağız. Sabret biraz. Mehmet Emin Efendi'nin duası kabul edilmiş, bir Allah dostuna talebe olmuştu. Tam 3 sene Ahmet Yekdest Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetinde bulunur. 3 sene sonunda bir gün Ahmet Yekdest Hazretleri İstanbul'a dönmesi için emir verir. Ayrılık Mehmet Emin Efendi'yi can evinden vurur ama emir edepten üstündür. Derhal yolculuk hazırlıklarına başlar ve vedalaşmak üzere hocasının huzuruna gelir.
0: Bu dünyada en kıymetli, en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Emin.
1: Buyurun efendim.
0: İş budur. Bundan başkası hiçtir.
1: İş budur. Bundan başkası hiçtir.
0: Mısır üzerinden mi, Şam'dan mı gideceksin?
1: Efendim, bir arkadaşım var. Beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik.
0: Otur bakalım karşıma.
1: Emredersiniz efendim.
0: Bakalım hangi kafileyle gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım, otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerini?
1: Evet hocam.
0: Peki ne görüyorsun? Söyle bakalım.
1: Evet. Efendim,
0: Çekinme, çekinme. Ne görüyorsan onu söyle.
1: Efendim, Hira Dağı üzerindeyim. Mekke'yi seyrediyorum.
0: Mekke'den ne görüyorsun?
1: Bir kafile var. Mekke'den çıktı, Şam tarafına doğru yol alıyor.
0: Kafilenin başına bak. Ne görünüyor?
1: Büyük bir şehir görüyorum hocam.
0: Bu gördüğün şehir Şam'dır. İyice bak. Kafile Şam'a ulaştı mı?
1: Evet efendim, ulaştı.
0: Sen kafile içinde var mısın?
1: Yokum hocam.
0: Şimdi tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle.
1: Bir başka kafile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim.
0: Kafileye iyi bak. Kendini görebiliyor musun?
1: Evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz.
0: Kafilenin baş tarafına bak. Görünen hangi şehir?
1: Kahire efendim. Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim.
0: Şimdi aç gözünü.
1: Oh Allah'ım. İşte hocamın karşısındayım. Mübarek hocamın bir kerameti bu.
0: Şimdi git. Sana yolculukta arkadaş olacak o gördüğün kişiyi bul. Yolculuğunuz Mısır tarafınadır.
1: Nasıl emrederseniz.
0: Emin evladım, ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allahu Alem bir daha görüşemeyiz. Bizden bir arzun, bir isteğin var mıdır?
1: Efendim.
0: Çekinme evladım, söyle.
1: Dua istiyorum efendim. Dua ediniz. Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyan kimsenin vücudu cehennem ateşinde yanmasın.
0: Elhamdülillah. Talebimiz emin, kendisi için istediklerini başkaları için de istiyor. Kalbi yumuşacık, merhamet dolu. Hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor. Bana Ebu Bekir Sıddık Efendimizin büyük merhametini hatırlattı. Bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Viranelik bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler.
1: Nasıl münasip görürseniz efendim.
0: Allahü Teala seni duası makbul olan kullarından eylesin. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürsün.
1: Amin.
0: Amin oğlum. Emin, İstanbul'a varınca nerede kalacaksın?
1: Efendim, malumunuz kendi evim yoktur. Siz nerede kalmamı emrederseniz orada kalmak isterim.
0: Al bu mektubu. İstanbul'da Hacegân-ı Divan-ı Hümayun'dan Hüseyin Paşazade Kumul Muhammed Bey vardır. Varınca ona verirsin. Seni onun sohbetine havale eyledik. Ne buyurursa ona itaat et. Ona teslimiyetin bize teslimiyettir. Emin, yıkayıcı elindeki ölü gibi ol. Olmak için ölmek lazımdır.
1: Baş üstüne efendim.
0: İnşallah birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi Medine-i Münevvere'de bulunan Hacı Abdurrahim'e verdik. Onunla görüşünce sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin.
4: Vay canına be, vay canına.
5: Ne oldu oğlum? Neden vay canına vay canına deyip duruyorsun?
4: Şu işe bak. Ben olsaydım başka şeyler isterdim.
5: Ne gibi şeyler?
4: Ne bileyim, para mara işte. Ben de zannettim ki hocasından define isteyecek. Hani bizim aradığımız defineyi getirip buralarda gömecek. Biz de gidip onu çıkaracağız. Ne gülüyorsun?
5: Onda merhamet, sende hırs. Bu zıtlığa gülüyorum.
4: Bana bak amca, sakın burada da mecazi bir şey olmasın ha. Hani hiç şifre çözdüğü falan yok da. Ha babam okuyorsun. Biz de şaka maka kaptırdık hikayeyi, iyi mi?
5: Çözdük ya evladım, çözdük. Define un kapanına inen yoldaki sarnıçların orada. İkinci delikten gireceğiz.
4: Ne duruyoruz öyleyse, hemen gidelim o zaman.
5: Sarnıçların içinde ama neresinde? Onu iyice anlamak için okuyorum.
4: Hadi orada devam ederiz. Hmm. Karanlık çöktü. İnsanlar ortalıktan el ayak çekti. He? Tam define aramak bak.
5: Şimdi tam namazın vaktidir evlat. İşitmiyor musun? Yatsı ezanları okunuyor. Namazımı eda edeyim, öyle gideriz. Hadi ya, bismillah.
4: İyi iyi, sen namazını kılarken ben de kazma kürek falan ayarlayayım. Bir de şöyle koca bir fener.

0: Hay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı.
1: Oo, daha şimdiden sızlanmaya başladın, yürü bakalım.
0: Ama ne diye, ölümü bile göremiyorum ki.
1: Elindeki feneri yak. Hey, hey kafanı, orada yol daralıyor.
0: Tam da zamanında yakmışım feneri, neredeyse kafamı çarpacakmışım.
1: Hadi beyzadem, siz geçin de biz de gidelim.
0: Tamam, tamam. Ama sıkıştım ben burada, ilerleyemiyorum.
1: Nazlanma, hadi gayret et biraz. Ha, oluyor.
0: Kolum sıkıştı, çekemiyorum.
1: Az kaldı, biraz daha gayret. Ha, ha, oldu işte.
0: Her tarafım çamur içinde kaldı, derim sığıldı. Neyse neyse, hadi sıra sizde.
1: Hop. Ha, işte oldu.
0: Vay canına, ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benden de iki kaçışma. Bu ihtiyarda bir gariplik var ama anlayamadım.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne mi yapacağız? Defineyi arayacağız tabii.
1: Evet ama nerede? Baksana az ileride yol ikiye ayrılıyor.
0: Tabii ki şu büyük olandan, öbüründen geçemeyiz ki, çok dar.
1: Belli olmaz ki. Kitabı okumamız lazım.
0: Olur mu amca? Oradan gitmek çok zor. Şuna baksana ne kadar geniş. Hadi gel buradan gidelim.
1: Başlangıcı geniş ve ferah olan yolların sonu karanlıktır. Hiç belli olmaz. Ya define yoksa? Boşuna tehlikeye atılamayız.
0: Galiba haklısın.
1: Tut şu feneri bakalım. Hı hı. Nerede kalmıştık?
0: Hani bir mektupla Mekke'den ayrılmıştı.
1: Ha evet, işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi hocasından dua almıştı. O bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına, İstanbul'a.
2: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür. Ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır.
0: Vay canına. Bu sözler hakikaten dar ağızlı geçidi işaret ediyor. Haklıymışsın amca.
1: Anladım o şimdi. Hadi öyleyse yürü bakalım.
0: Peki amcacığım, sen emret. Yürümek değil, koşarım be. Define orada, şu karanlığın içinde ışıl ışıl bizi bekliyor. Hadi sen önden gir.
3: Safa geldiniz kardeşim.
4: Safa bulduk efendim.
3: İsminiz Muhammed Emin midir?
4: Evet, fakat...
3: Biz de sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinizde mübarek Mekke toprağının, hocamın kokusu vardır.
4: Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi.
3: Teşekkür ederim Emin Efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Müsaadenizle hemen okumak istiyorum.
4: Estağfurullah efendim. Buyurun. Allah Allah. Bu ne sevgidir. Hem okuyup hem ağlıyorlar.
3: Emin Efendi, bundan böyle bizimle kalacaksınız. Sizin için bir odayı hazırlatmıştık. Şimdilik buyurun, istirahat edin.
4: Peki efendim.

0: Emin efendi, buraya geldiğinizden beri tam 3 gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanımda bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz.
1: Emredersiniz efendim.
2: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kumul Efendi'nin derslerine başlar. Ondan tasavvufun inceliklerine ait bilgiler öğrenir. Bir müşkili, bir suali olunca daha o sormadan Muhammed Kumul Efendi bir menkıbe anlatır. Anlattıklarıyla sualini cevaplandırmış olurdu.
3: Vay canına be, müthiş bir hayat ha. Hakikaten büyük insanlarmış onlar amca. Ama ben bunlardan bir mana çıkaramadım. Şifre bu hikayenin neresinde?
2: Sen defini aramıyor musun?
3: Evet amca.
2: O halde dinle. Şu fenere biraz daha yaklaşayım. Şöyle. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a dönünce İstanbul'da 5 sene daha kalır. 1710 senesinde Muhammed Kumul Efendi önce Habeş eyaletine, sonra da Kudüs-ü Şerif valiliğine tayin edilir. Tokadi Hazretleri de onunla beraber gider, yanında katiplik yapar. Bu seyahat 6 sene sürer. Nihayet 1717 senesinde Muhammed Kumul Efendi'nin İstanbul'a çağrılması üzerine İstanbul'a döner. 1726 senesinde Muhammed Kumul Efendi vefat eder. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Fil Yokuşu'nda bir ev kiralar ve orada ders verip ilim öğretmeye başlar. Yani o da bir avcı olur. Saadet avcısı.
3: Saadet avcısı mı? Çok avcı duydum. Aslan avcısı, keklik avcısı ama böylesini ilk defa duyuyorum.
2: Böyle bizim bilmediğimiz nice avcılar vardır evlat. Amacı dünya olan kimseler boşuna çaba sarf etmeyeler. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.
3: Hı? Bu da ne demek şimdi?
2: Gayet açık. Tövbe edip niyetini düzelteceksin.
3: Nasıl?
2: Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup bir daha işlememeye söz ver yeter.
3: Tamam tamam, tövbe ettim tamam.
2: Öyleyse vur kazmayı. Olmadı, olmadı. Samimi değilmişsin demek.
3: Ama nasıl olur birdenbire böyle...
2: Birdenbire mi? Hala anlamıyorsun. Düşün işte. Ölüm var, ölüm. Bu definiyi ele geçirip zengin olsan bile sonunda öleceksin. Sonunda varacağın yer mezarlık. Şu mağaraya bak. Ne kadar karanlık. Girişte dar bir yere sıkışmıştın. O halini hatırla. Hani hiç kıpırdayamaz olmuştum. Bir gün gelip her şeyi bırakıp o hale düşeceksin. Orada define olduğunu unut. Asıl define demin hayatını anlattığım Mehmet Emin Efendi'nin sahip olduğu iman ve ahlaktır. Sen de bunu isteyerek tövbe et. Ben onun hayatını anlatırken bir kez daha niçin yaratıldığımı anladım. Asıl gaye Allah'a kulluk.
3: Haklı. Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra defineye sahip olsam ne olacak? Hem biliyorum ki ne bulsam onu kumarda kaybedeceğim. Garip. Bu defineyi aramak için yerin altına girdim. Allah Allah. Bir gün içinde neler geldi başıma. Haklısınız. Tevbe edeceğim. Bir daha... Nereye gitti bu? Amca! Amca! Amca! Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kitap da ondaydı. Artık çıkış yolunu da bulamadım. Bu sesler. Yarasana. Hemen pilleri takmalıyım. Ne oldu? Ama piller çok zayıf. Bana bir şaka yapıyor olmalı. Birdenbire kaybolmuş olamaz. Ne yapsam acaba? Burada böylece duramam ki. Eyvah yapayalnızım. Allah'ım beni affet. Evet ben çok hata ettim. Pişmanım. Bana yol göster Allah'ım.
1: Hadi vur şimdi kazmayı.
3: Nereye kayboldunuz? Neredeydiniz?
1: Buradaydım. Ne o? Korktun mu yoksa?
3: Evet evet çok korktum. Bak amca ben defineden vazgeçtim. Bir an önce buradan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Çabuk şu kitaba bakın. Yolu bulup çıkalım hadi.
1: Bak çıkış yolumuz da bu duvarın arkasında. Bu duvarı yıkman lazım. Hadi savur şu kazmayı.
3: Peki.

İşte. İşte oldu. Tövbem kabul olmuş. Bak, duvar yıkıldı. Hey. Allah, yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O da ne? Bir rahle. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Yok, olamaz. Bu kitap benim kitabım. Hayal görüyor olmalıyım. Yok, bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce antikacı amcanın elindeydi. O da benim yanındaydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görünüyor. Oh Allah'ım, şükürler olsun. Hemen eve dönmeliyim.

0: Bak şuna bak kediye. Gene ayaklarımın altında dolaşıyor. Ne o? Özledin mi beni yoksa? Ha?
1: Aydın. Oğlum.
0: Anne. Sen uyumuyor muydun?
1: Az evvel kapının çalındığını duydum. Kalktım baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Dün senin sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor.
0: Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi?
1: Hayır, görmedim. Şimdi sen söyle bakayım. Bütün gece nerelerdeydin? Gene kumar mı?
0: Öyle sayılır anne. Fakat bu gece kazandım. Define aramaya gittim.
1: Buldun mu peki?
0: Buldum ya. İşte. Define. Define Mehmet Emin Efendi'nin hayatı.
1: Yavrum, Aydın'ım. Bir gün doğru yolu bulacağından emindim. Baban da bu kitap bir hazine derdi. İnsanı Allah'a kavuşturan yolu, evliyaların yolunu anlatıyor derdi.
0: Elhamdülillah. Ben de buldum işte anne. Elini öpmek istiyorum. Kusurlarım o kadar çok ki utanıyorum. Beni affet ve bana hakkını helal et anne.
1: Oğlum, yavrum. Aydın'ım benim.
2: Radyo tiyatrosu.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız.

0: Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sevdiğim iki gözüm, bu sana ilk mektubum. Yazamadım bir türlü, biliyorum suçluyum. Kızma sakın ne olur, sanma seni unuttum. Bildiğin gibi değil bu hasretlik denen şey. Hele bir de 10 günlük askersen, hey yavrum hey. Kışlanın duvarları soğuk olur, üşürsün. Uzar gider geceler, düşünür düşünürsün. Gün sanki hep aynı gün, hiç bitmemiş sanırsın. Ne geçmiş, ne gelecek, ne memleket, ne adım. Bir sen varsın içimde, bir seni unutmadım. Bir Ali var, Konyalı. Saz çalar, türkü okur. Mektup der, kara tren der, içimiz burkulur. Dedim ya, askerlikte sevda çekmek zor olur. Sayılı gün tez geçer, sen iyi bak kendine. Mektup yaz, bol bol ama verme kara trene.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

kurban, teslimiyetin temsili. Kurban, insanın nefsine bıçak çalması.

Kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Allah'ım, bu vuslatı hicran etme. Aşkın sarhoşlarını nalan etme. Sevgi bahçesine yemyeşil bırak. Bu mestere, bahçelere kastetme. Dalı yaprağa vurma hazan gibi. Halkını başı dönmüş zilletme. Kuşunun yuvasının ağacını yıkmada kuşlarını pervan etme. Kumunu ve mumunu karıştırma. Düşmanları kör et de şadan etme. Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır. Onların işlerini asan etme. İkbal kıblesi yalnız bu halkadır. Umut Kâbesin öyle viran etme. Bu çadır iplerini öyle katma. Çadır senindir. Eya sultan etme. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

kiminde nar oluyor, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden, hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: İşte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Malumunuz birkaç haftadır Risale-i Nur'dan Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü işliyoruz. 25. söz ne anlatıyor bize? 25. söz Kur'an-ı Kerim'in nasıl Allah kelamı olduğunu anlatıyor, ispat ediyor. Onun nasıl mucize olduğunu bütünüyle bizlere gösteriyor. Taklit edilemez olduğunu, hiçbir beşer ya da cinnin Kur'an'ın bir benzerini getirmeye muvaffak olamayacağını anlatıyor. Bunlarla ilgili hangi mucizeleri var? Edebiyatta, belagatta, cezalette, selasette ve hakeza 40 vecih içinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden örnekler vererek baştan sona kadar mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu bizlere ispat ediyor. 8. meziyeti cezalete başlamıştık geçen hafta. Oradan kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. İnşallah hepimize istifadeli olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala rasulina salavat. Hem kah oluyor ki efali uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki bazen Kur'an-ı Kerim şöyle yapar, ahirete ait işleri, fiilleri öyle bir tarzda bize anlatır, hatırlatır ki dünyevi nezairlerini ihsas etsin. Onun dünyada da olan benzerlerini bize göstersin. Ta istibat ve inkar meydan bulmasın. Yalanlamaya, akıldan uzak görmeye hiçbir meydan kalmasın. İşte ahirette olacak işin dünyada da benzeri şudur ki der, aklımızı ikna, kalbimizi

bizi tatmin eder. Hiçbir şüpheye yer bırakmaz tarzda izah eder. Bunun misalleri var. Mesela Bismillahirrahmanirrahim İdeşşemsü küvvirat ilahir ve İdeşsemâm fetarat ilahir ve İdeşsemâm şakkat. İşte şu surelerde kıyamet ve haşırdaki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini dünyada mesela gözde baharda gördüğü gibi oralarda gördüğünden dolayı kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Ayet-i kerimelerde mealen güneş tekvir edildiği, dürüldüğü, nuru narından ayrıldığı, ışığı giderildiği zaman Tekvir suresinde geçiyor. Birinci ayet yine gök infitar ettiği, yarıldığı zaman İnfitar suresi birinci ayet. Birinci ayetlerini almış devamlarda yine bu hususlarla ilgili. Gök inşikak ettiği yani yarıldığı zaman İnşikak suresi birinci ayet. Bunlardan misal vererek yani göğün yarılmasından, güneşin ışığının giderilip nurunun narından ayrılmasından örnekler veriyor. Bu surelerle ne yapıyor? Kalbimizde ve aklımıza kıyamet gününde olacak olan o dehşetli hadiseleri, haşırdaki o acayip değişiklikleri, o büyük tasarrufatı, rububiyeti öyle bir tarzda anlatıyor ki insanlara bunları kabul ettiriyor. Dünyadaki örneklerini göstererek. Güz mevsiminde mesela her şeyin zevale doğru gitmesini nazara verip tüm kainattaki azim işleri göstererek yer ve gökte olanları, yine baharda onların nasıl diriltildiğini anlatarak kalbe dehşet veren, akla sığmayan o büyük inkılabatı yani kıyameti ve haşırdaki tasarrufatı da kolayca kabul ettiriyor değerli dinleyenler. Şu üç surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Mealini gayet özet kısa bir tarzda anlatmak bile çok uzun olur diyor. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Tek bir kelimeyi numune olarak bize gösterecek ki tamamında ne kadar büyük hakikatleri var ve o hakikatleri ikna metotları var ve Kur'an bu cihet itibariyle de nasıl kelamullah'tır, nasıl mucizedir bize göstersin. Mesela İdes suhufu nüşirat, sayfeler yani amel defterleri açıldığı zaman, Tekvir suresi malum, sayfeler açıldığı zaman, amel defterleri ortaya konduğu zaman kelimesi ifade eder ki haşırda herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Bu dünyada ne yapmış isek haşir meydanında o mahşer gününde herkesin yaptığı her şey, bütün amali bir sayfa içinde yayılır. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan ya tek bir sayfa içinde bütün ömrümüz boyunca yaptığımız her bir şey nasıl yazılı olur, acayip bir şey diye düşünüleceğinden akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi haşr-ı bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi şu neşr sahife-i naziresi pek zahirdir. Ne yapıyordu Kur'an-ı Kerim değerli dinleyenler? Bazen dünyadaki fiillerden örnek verip ahirette olacak o inkılabat-ı azimeye, tasarrufat-ı rububiyete, orada olacak işlere aklımızı ve kalbimizi ikna ediyordu. İşte insanın tek bir sahifede bütün amalinin görünmesini akıl zorlanacağı için kabulde Cenab-ı Hak ayet-i kerimeleriyle haşr-ı baharı örnek gösteriyor. O bahar haşrında yani güz mevsiminde, kış mevsiminde ölen, yiten bütün hayvanatın, günlerin, mevsimlerin, her bir şey, ağaçların, çiçeklerin, böceklerin yeniden dirilmesini, o azim inkılabatı örnek gösteriyor.
nasıl bahar haşrında bir yer sahibesinde geçen baharın bütün amalini neşrediyorsak diyor Cenab-ı Hak. Bakınız akıl şimdi kabule geldi mi? Geldi. Kalp tatmin oluyor mu? Evet. İşte sizin amalinizi de o haşir gününde sizin yeniden dirilmenizde, yani diğer baharda, aynen baharı açtığımız gibi yeryüzünde o tek sayfede milyarlarca bitki ve hayvanı neşrettiğimiz gibi sizin amalinizi de haşırda tek bir sayfede böylece neşredeceğiz diyor. Ne kadar güzel, harika bir üslup ve beyanat ve metinde nasıl bir sağlamlık var, nasıl bir berahat ve belagat var görünüyor değerli dinleyenler. Bu cihet itibariyle de Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu anlıyoruz. Devam ediyor. İşte diyor ki o bahar haşrında başka pek çok şeylerin numunesi, benzeri olduğu gibi amellerimizin tek bir sayfede nasıl neşredileceğinin de benzerini görüyoruz. Çok açıktır bu. Çünkü her meyvedar ağacın çiçekli bir otun da amelleri var. Meyvedar bir ağaç yahut bir çiçek açan otu düşününüz. Bunların da amelleri yok mu? Ömürlerinde bir günde yaşasalar, 1000 yılda yaşasalar yapmış oldukları işler var. Fiiller var. Vazifeleri var. Esma-i İlahiye'yi, Rabbimizin isimlerini ne şekilde göstererek tesbih etmiş ise o çiçekli ot veya o meyvedar ağaç, birer tane örnek veriyor, tüm kainat bu fiillerle dolu. Yıldız, güneş, onun da ameli var. Ayın da kendine göre amelleri var. İnsanın da ameli var. Her bir canlının vazife suretinde fiilleri, amelleri var. Bu fiil amellerle neyi gösteriyor bütün bu mevcudat ve mahlukat? Esma-i İlahiye'yi gösteriyor. İşte Esma-i İlahiye'yi, Allah'ın isimlerini ne şekilde tecelli bulduğunu onun üzerinde göstererek nasıl tesbihat yapmış ise vazifeleri onların ne olmuş oluyor? Esma-i İlahiye'yi gösterip mesela Cenab-ı Hakk'ın Kadir, Alim, Hakim, Cemil ve hakeza isim ve sıfatlarını bize göstererek tesbihat yapmış oluyorlar. Her bir nebat kendince, her bir mevcut, hayvan kendince vazifeleriyle birlikte Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her şey Allah'ı tesbih ediyor hamd ile. Hiçbir şey yoktur ki şu kainatta Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın. İşte ne yapıyorlar onlar diyor. Fiilleri var, amelleri var. Esma-i İlahiye'yi ne şekilde göstererek tesbihat yapmış ise ubudiyetleri de o tarzda vardır. İşte bütün bunların, onun bütün bu amelleri tarih hayatlarıyla beraber ne kadar yaşamış ise o hayatında geçirdiği tarihi boyunca umum çekirdeklerinde, tohumlarında hepsi yazılıyor. Başka bir baharda, başka bir zeminde yeniden çıkıyor. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette asarlarının diliyle diyor ki atalarının ve asıllarının amalini işte burada gösteriyorum diyerek bize gösterdiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek, meyveler ile sayfeyi amalini neşrediyor. Benim amel sayfemde dal var, budak var, çiçek var, meyve var. Atalarımın ubudiyetleri, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeleri işte bu tarzdaydı diyerek amel defterlerini neşrettiriyor Cenab-ı Hak onlara. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, son derece hikmetli, hafizane, yani muhafaza edilmiş olarak, müdebbirane, tedbir edilerek, idare edilerek, mürebbiyane, terbiye edilerek, boyun eğdirilerek ve latifane, lütufla, keremle, hoşlukla, güzellikle şu işi yapan odur ki der ize suhufun şirat. Sizin defterleriniz neşredildiğinde, açıldığında o amel sayfeleriniz der. Başka noktaları buna kıyas eyle. Peki bir çiçekli otun yahut bir meyvedar ağacın bütün tarihçeyi hayatını, hayatı boyunca göstermiş olduğu fiilleri, yapmış olduğu ubudiyeti, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edip Esma-i İlahiyesini göstermesini,
Cenab-ı Hak onların tohumlarında, çekirdeklerinde muhafaza edip bir sonraki baharda neşreder de kendisine muhatap kıldığı, eşref-i mahlukat yaptığı ve ceza ile yani karşılıkla iyiliklerine cennet, kötülüklerine cehennemle vaat ve vaid buyurduğu insanı başıboş bırakır mı? Onun sahife-i amalini de aynen baharda milyonlarca bitki ve hayvanı yeniden neşrettiği gibi dünya kışından giden insanı ahiret baharında yeniden amal defterini açıp yaymaz mı? İşte bakınız, İde suhufu nüşirat, insanın amel defterinden baharda sayfelerin açılmasına kadar nelere delalet ediyor? Üç kelimelik bir ayetle Kur'an-ı Kerim'in o nükte-i cezaletini, belagatını, umum manalara ve hususi manalara nasıl hitap ettiğini, nasıl mucize olduğunu görüyoruz değerli dinleyenler. Evet, devam edelim kaldığımız yerden başka misallerle, örneklerle değerli dinleyenler. Kuvvetin varsa başka noktaları bu anlatılandan istinbat et. Bunlar bir örnekti diyor. Kıyas et. Akli, kalbi, melekelerinin kuvvetine göre başka noktaları da sen çıkar. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. Hadi tefekkürüne kuvvet versin, marifetine yardımcı olsun diye şunu da söylüyoruz. İşte izes şemsu küvvirat. Yani güneş tekvir edildiği zaman, dürüldüğü nuru narından ayrıldığı ışığı giderildiği zaman. Şu kelam tekvir lafzıyla, yani sarmak ve toplamak manasıyla dürüldü diyoruz ya, sarıldı, toplandı, öylece dürüldü. Bu dürülmek, sarmak, toplamak manasıyla, güneş dürüldüğü zaman manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi. Nazirini dahi ima eder. Benzeri var mı? Peki güneş nasıl toplanacak? Şimdi aklımız, fikrimiz oraya yoğunlaşıyor. Ya güneş nasıl toplanır? Nasıl sarılıp sarmalanır, dürülür? Ayet hemen nazirini de gösteriyor. Demiştik ya programın başında, Kur'an kâh oluyor ki ahiretteki fiillerin benzerlerini dünyadan gösterir. Aklı ve kalbi ona hazırlar, kabul ettirir, ikna eder. Nazirini gösterir. Birinci, evet, Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve Sema perdelerini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran bir pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Önce birinci nokta, güneşin nasıl dürüleceğine, sarılacağına dair. Yani İze şemsü küvvürat, o kıyamet gününde güneşin dürülmesini dünyadaki örnekleriyle şöyle açıklıyor. Tefekkür babında yardımcı oluyor şimdi bize. Cenab-ı Hak yokluk içinden, esir maddesi içinden ve gökyüzü perdelerini açtı. Yedi kat semayı, ucu bıçağı bulunamayan, ne yaptı oradan? Güneş gibi bütün dünyayı ışıklandıran, aydınlatan, ısıtan pırlanta gibi bir lambayı, yani güneşi bize gösterdi. Cenab-ı Hak güneş vermemiş olsaydı acaba kimin gücü yeterdi ki yedi kat semayı aşıp esir perdesinden geçip yokluk aleminden güneş gibi bir şey yapsın ve getirip bize göstersin ve onu kıyamet gününe kadar bize ışık verici, ısındırıcı bir lamba etsin. Hayatımıza menşeilerden, en büyük unsurlardan birisi yapsın. Elbette kimsenin gücü yetmez Allah'tan başka. Önce güneşin nasıl yaratıldığına, nasıl bize getirilip ışık verici, ısındırıcı, pırlanta bir lamba yapıldığına dikkat çekiyor. Hazine-i rahmetinden çıkarıp Cenab-ı Hak onu dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra, o pırlanta lambanın, yani güneşin işi bitince, dünya kapanmış artık, o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. Sizin bir pırlantanız olsa, onu teşhir edecek olsanız, götürüp en muhafazalı bir şekilde sergilersiniz, teşhir edersiniz. İşi bitince ne yaparsınız? Alıp onu atmazsınız. Yine sarar, sarmalar, en güzel kadife kumaşlar içine
sarıp kutular içinde

muhafaza etmek üzere kaldırırsınız. Peki sizde pırlanta olmasa gösterebilir miydiniz, teşhir edebilir miydiniz? Cenab-ı Hak güneşi rahmet hazinesinden getirmiş. Adem'den geçirmiş, esirden, sema perdelerinden geçirmiş. Demiş ki,

veya ziya metaını neşretmek. Güneşte bir madde var. Işık maddesi, nur var. Onu yaymak için ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten, sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu. Bu ayetten şu mana da çıkabilir diyor. Güneş her gün doğuyor, her gün batıyor. Cenab-ı Hak tarafından o ışık verici, ısındırıcı lamba, o güneş, dünyaya ışığını verdikten sonra karanlıkla yer değiştirmek için nöbetleşe çalışıyor ve sarılıyor. Sarıyor onu, o vazifeli memur muvakkaten başka yerde görev yapıyor. Dünyanın bir tarafı karanlık, diğer tarafı aydınlık oluyor. Bizim için sarılmış oluyor. Bu manaya da gelebilir diyor. Tefekkür noktaları açıyor. Memura mesaisini, metaını toplattırıp mesaisini bitirdiğini bildirip gizletecek onu. Böyle yaptığı gibi kah olur, bazen de bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar. Bazen de onu nasıl sarar? Bulut perdesi getirir önüne. Dünyanın güneşle olan, güneşin zeminle olan münasebetini, oradaki vazifelerini, alışverişini azaltır. Gâh olur, bazen de başka şekilde güneşi sarar, sarmalar, dürer, ay onun yüzüne karşı perde olur. Bakınız kaç türlü tekvir, yani sarmak, dürmek manası meydana geliyor değerli dinleyenler. Bazen de ayı onun yüzüne perde yapar. Muamelesini bir derece geri çektirir. Metaını, yani ışıklarını ve muamelat defterlerini toplattığı gibi ne yapmış olur? Onun amel defterlerini, işlerini toplatmış olur. Tekvir eder yani. Elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Bir süre, kısa bir süre memuriyetinden, vazifesinden güneş böylece ayrılmış olacaktır. Hatta hiçbir sebebi azil bulunmazsa, hatta bulut gibi, ay perdesi gibi, gece gibi onu vazifesinden azledecek herhangi bir sebep bulunmasa bile, şimdilik küçük fakat büyüğe yüz tutmuş, yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emr-i Rabbani ile geri alıp güneşin başına sarıp haydi yerde işin kalmadı der, cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur musakharı sadakatsizlik ile tahkir edenleri yak der. Kıyamet günü güneşin dürüleceğine dair dünyadaki nazireleri nasıl tek tek bize hatırlatıyor değerli dinleyenler. Gece bir perdedir, güneş tekvir edilir, sarılıp dürülür, toplanır. Bulut ona engel olur, yine bir sarılmak manası vardır, dürülmek manası oradan çıkar. Işığını gönderemez yahut da az gönderir. Ay yüzüne perde olur, yine sarılmış gibi olur, dürülür, tekvir edilir, zeminle münasebeti kesilir. Yahut gece, bulut, ay perdelerinden başka hiçbir sebep olmasa bile güneşin kendi içinde bulunan iki siyah lekeden bahsediliyor. Fen ilim bunu göstermiş ve bu delikler, bu lekeler büyüyor. O kadar büyür ki güneşi Cenab-ı Hak yerin üstüne, zeminin üstüne, başına izni ilahiyle ziya vermek için getirmişti. Öyle sarmıştı. Rabbani emriyle der ki güneşe, şimdi toplan. O lekeleri büyütür yani. Işıklarını geri aldırır ona. Güneşin kendi başına ışığını dolayıp sarıp haydi der, senin bu zeminde, dünyada, yerde işin bitti. Senin şimdi yeni vazife yerin cehennemdir. Cehenneme git, orada ne yap? Dünyada seni ilah tanıyıp benim musakhar vazifeli bir memurum olduğunu unutup seni bana ortak tutanlar var ya, güneşe tapanlar, işte şimdi onları cehennemde yak der Cenab-ı Hak. Ona yeni bir vazife verir. İde şemsü küvrat fermanını lekeli siyah yüzüyle onun yüzünde okur. İşte kıymetli dinleyenler, misalleriyle
Kur'an-ı

Kerim, bazen de dünyadaki fiillerini Rabbimizin göstererek bize anlatarak ahirette olacak azim inkılabata, tasarrufat-ı Rabbaniye'ye, sayfelerin yayılmasına, güneşin dürülmesi gibi hadiselere aklımızı, kalbimizi yaklaştırır. İnsanlar bunda şüpheye düşmesin, yalanlamasınlar. İmanda kalsınlar için ayet-i kerimeler böyle mucizelerini zahir bir tarzda izhar eder. Ve dokuzuncu nükteyi belagat, hale uygun, duruma mutabık, düzgün söz söyleme hususunda da Kur'an-ı Kerim elbette mucizedir. Onun nüktelerinde anlata geliyoruz. Dokuzuncu belagat nüktesiyle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Kur'an hakim gâh olur, yani bazen cüz'i bazı maksatları zikreder. Bazen küçük bir parçacık, bir maksadı, bir gayeyi zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için. Niye zikreder o cüz'i hadiseyi? Daha büyük, daha külli ve umumi olanları zihin anlasın diye, zihni oraya dönsün, oraya çekmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde cüz'i bir maksadı zikretmişti ya, o gayeden, o küçük gayeden, az gayeden veya umumi bütün büyük bir hükme olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek tespit eder. Bak bu büyük külli kaidede aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının nasıl orada yerleştiğini, küçükte de büyükte de nasıl tecelli ettiğini anla der. Aklımız sınırlı olduğu için değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bu misal metodunu çokça kullanıyor. Misalleri bize bir dürbün yapıp, nasıl gözümüz uzağı, çok uzağı göremediği için dürbünle yaklaştırırız, akıl da çok uzağı, derin manaları keşfedemediği için, keşfetsin, ona yakınlaşsın diye adeta bir dürbün, yakınlaştırıcı alet olarak örnekler verir, misaller gösterir, ta ki büyük hadiseleri, aklımıza sığışmayacağını zannettiğimiz hususları o örneklerden görüp anlayabilelim. Böyle bir özelliği var aklın. Kur'an-ı Kerim'de bunu çalıştırmamızı istiyor tefekkür ederek. Onun için de bize yol açıyor. Örnek gösterip anlatıyor ki işte amel defterinin neşredilmesine baharı, bahardaki her bir şeyin amel defterlerinin neşredilmesini örnek gösterdiği gibi veya güneşin kıyamet gününde dürülecek olmasına, gece gündüz nöbetlerinde, ay perdesinde, bulut hailinde yahut güneşin içindeki siyah lekelerden örnekler göstererek güneşin dürülmesi, ha olabilirmiş diyoruz, evet Cenab-ı Hak zaten dünyada bunları yapıyor, zaten bu güneşi yaratmış Allah, düremeyecek mi onu, nitekim istediği zaman ışığını gideriyor diye anlamamıza vesile oluyor. İşte bu belagat nüktesinde de bu sefer başka bir noktayı anlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetlerinden biri. Cüz'i bir maksadı gösteriyor. Oradan külli ve umumi kaidelere, umumi maksatlara, oradaki karar kılmış, yerleşmiş Esma-i İlahiye'ye aklımıza, kalbimize, ruhumuza, hislerimize tespit ettiriyor. Nefsimizi ikna ediyor. Şüphelerden kurtarıyor ve imanımıza kuvvet veriyor. İşte Kur'an der, Cenab-ı Hak semi'i mutlaktır, mutlak işiticidir, Allah her şeyi işitir, onun işitmesine hiçbir mani yoktur. Yerin toprağın en derinliklerindeki en küçücük bir sesi de işitir, göklerdeki o büyük gürültüleri de, okyanusun derinliklerindeki sesleri de, dağın tepesindekinde. Dünyadaki, ahiretteki de sınır yok. Semi-i mutlak, mutlak işiticidir der Kur'an. Her şeyi işitir Cenab-ı Hak. Hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden teşekki eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Bir zevçle zevcesi arasında, yani karıyla kocası arasında bir kadın kocasından şikayet ediyor. Aralarında bir küçük mücadele olmuş. Hak namına onu işitir. Hem rahmetin en latif cilvesine,

mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatine maden olan bir kadının, kadınlar ki Allah'ın rahmetinin en hoş, en ince, en güzel cilvesine mazhar olmuş. Yine kadınlar ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği o şefkatin en fedakar bir hakikatine kaynaklık ediyor. Yavrusu için, evladı için tereddüt etmeden bütün valideler, insandan olsun hayvandan olsun, canını feda eder derecede bir şefkat hakikatine mazhar olmuşlar. İşte bu hakikatlere mazhar olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını kadın kocasından şikayet ediyor. Haklı durumda Cenab-ı Hak hak namına onu işitiyor. O şefkat madeni, o fedakar annenin kocasından olan, zevcinden olan haklı davasını Cenab-ı Hakk'a şekvasını umur-u azime suretinde. Dünyada ne kadar insan var, ne kadar evli insanlar var. Onlardan bir tanesinin karı koca arasındaki bir hadiseden dolayı kadının Cenab-ı Hakk'a olan şikayetini hak namına işitiyor. Büyük azim bir surette Rahim ismiyle ehemmiyetle işitir. Önem verir ona. Ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı. Bu cüz'i küçük bir şeydir. Tüm kainat içinde bir düşününüz bunu. Bu cüz'i maksadı küllileştirmek için. Cüz'i bir maksadı gösteriyordu ayetler. Külli bir maksatta Esma-i İlahiye'yi takrir ediyordu. İşte bu küçük hadiseyi küllileştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten, gören, kainatın daire-i imkanisinden hariç bir zat, yani her şeyi onun yarattığı, her şey mümkünattan olan ama kendisi bunun dışında bulunan bir zat, Allah-u Teala elbette her şeyi işitir. Bir zevcenin zevcinden olan şikayetini işiten Allah, hak namına ona ciddiyetle ehemmiyet veren Rabbimiz, elbette her şeyi işitir. Onun için ne der Allah? Cenab-ı Hak semî mutlaktır, mutlak işiticidir. Elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Her şeyi görecek, her şeyi işitecek ki milyonlarca, milyarlarca insanın içinden bir insanın şikayetinde bir kadının kocasıyla olan o hadisedeki hususu da ciddiyetle hak namına işitecek. Dertlerini bilen, gören bir zat olacak. Ve kainata Rab olsun. Böyle birisi kainata Rab olur. Kainatın dışından olacak. Yarattığı hiçbir şeye benzemeyecek. Hepsini o yaratmış olacak. İmkanatın dışında. Demek her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata böyle birisi Rab olsun. Ancak böyle bir Rab olabilir. Tüm kainatın Rabbi olan Allah-u Teala, kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini, zulme uğramış, eziyette karanlıkta kalmış küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Öyle bir Allah ki her şeyi işiten olacak. Mahlukatın içindeki zulme uğramış en küçük bir mahlukun derdini dahi işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse İnnallâhe semî'un basîr cümlesiyle iki hakikati azimeyi tespit ediyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten semî, hakkıyla gören basirdir. Mücadele suresi 1. ayetten değerli dinleyenler. Allah her şeyi işitendir, her şeyi hakkıyla görendir. Ne yaptı? Bir kadının zevcinden olan şikayetinden, onu işittiğinden bahsedip tüm kainatta her türlü dertlinin derdini bilen, onları gören, onların feryatlarına imdad eden, seslerini işiten bir Rab olduğunu, bunu yapamayanların da Rab olamayacağını, dolayısıyla hiçbir şeyin Allah'a ortak koşulamayacağını, Cenab-ı Hakk'ın mümkünatın haricinde olduğunu bildirerek hem Allah'ın Semî Basir gibi esmasını, varlığını tespit ettiriyor, mahlukatının yarattığı her şeyin, her şeyi O yaratmıştır, dertlerini dinlediğini, onları işittiğini, dualarına kulak

verdiğini beyan ediyor, hem de kendisi dışında hiçbir şeyin, çünkü hepsini o yaratmıştır, Rab olamayacağını, tüm kainatta herhangi birisinin ya da herhangi bir şeyin Allah'a ortak koşulamayacağını da ilan etmiş oluyor. Çünkü onlar acizdir, yaratılmıştır. Derdi olan birinin derdine derman edemez, dua eden birinin duasını işitemezler diyerek iki büyük külli hakikati o cüz'i hadiseden bize ders veriyor. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Sadakallahul azim. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gecede Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya İsra gecesi yürüyüşü ile, yani gece yürüyüşü ile götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki Semî, her şeyi işiten, basîr, hakkıyla gören ancak O'dur. Sûre-i İsra 1. ayet-i kerime değerli dinleyenler. İşte Kur'an, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracına mebde olan Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra, malum birkaç gün önce Miraç gecesini ihya ettik değerli dinleyenler. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ta Kudüs'e, oradan semavat tabakalarını aşarak Cenab-ı Hak ile görüşmesine dikkat çekerek onun miracına, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracına başlangıç olan Mescid-i Haram'dan, yani Kabe'den, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya olan seyranını anlatıyor, onu zikrediyor. Ondan sonra innehu huves semi'ul basir diyor. Yani her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla gören ancak Allah'tır diyerek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın miracından Cenab-ı Hak kendisinin semî ve basîr olduğuna, her şeyi görüp her şeyi bildiğine, işittiğine, o külli esma-i hüsnasının işlerliğine, şimdiki tabirle takarrur etmesine yerleşip fiillerini, tecellilerini, cilvelerini gösterdiğine dikkat çekiyor. İnnehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'adır veyahut peygamberedir. O innehu, muhakkak ki o tabirindeki bir zamir var oradaki, ancak odur manasında. Oradaki o zamir ya Cenab-ı Hakk'a veyahut peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'adır. Peygambere göre olsa şöyle oluyor ki, bu seyahati cüz'ide, bu cüz'i bir seyahat. Bunda bir seyr-i umumi, bir urucu külli var ki, bu seyahatte Peygamber Efendimiz'e verilen o Miraç hediyesindeki yolculukta o zamiri, innehu'daki zamiri, ancak odur zamirini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama göre olursa şöyle düşünülüyor, şöyle mana geliyor ki, onun bu seyahatinde bir umumi yükselme hususu var ki ta Sidretül Münteha'ya, yani varlık aleminin en yüksek ve nihayet hududuna, ta Kâb-ı Kavseyn'e, iki yay mesafesi manasında, yani imkan ile vücub ortası, varlık ile o varlığın gerekli olduğu yer ortası olarak tabir edilen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak ile perdesiz görüştüğü makama kastederek Sidretül Münteha'ya, nereden? Sidretül Münteha'dan Kâb-ı Kavseyn'e, meratib-i külliye-i esmaiyede Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin umumi mertebelerinde. Nereden nereye kadar? Ta Sidretül Münteha'ya kadar. Yani zeminden varlık aleminin nihayetine kadar. Oradan Cenab-ı Hak ile Peygamber Efendimiz'in görüştüğü makama kadar, Kâb-ı Kavseyn'e kadar meratib-i külliyede, o külli mertebelerde Esma-i İlahiye gözümüze, onun gözüne, kulağına tezahür eden Ayat-ı Rabbaniye'yi,
her tarafta Esma-i İlahiye tecelli ediyor. Hepsinde Rabbani deliller var. Gören işten odur tabiri, ancak odur hakkıyla gören ve işten tabiri peygambere göre olduğu zaman işte ta yerden göklere kadar Cenab-ı Hak'la görüşme makamına kadar Rabbimizin Esma-i İlahiyesinin delillerini, Rabbani fiilleri, Allah'ın ayetlerini, delillerini orada gördü manasına. Ve oradaki acayip sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, meleklerin seslerini, oradaki peygamberleri, cennetin, cehennemin hallerini, diğer tasarrufat-ı ilahiyeyi görmüş ve seslerini duymuş. Ve onları görmüştür diyor. İnnehu ve semihul basirde peygamberimize göre olduğu zaman. O küçük cüz'i seyahati külli ve mahşer acayip. Acaba bu seyahat sadece peygamberimize hastı, bu zamir peygamberimize göre olduğu zaman anlıyoruz ki, bakın ayetin mucize yönlerinden biri, aynı zamanda miracı da anlamamıza vesile oluyor. Cüz'i bir seyahatti, şahsıyla ilgili idi ama külli manaları vardı. Umumi bir şeydi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlık namına Cenab-ı Hakk'ın delillerini gördü. Mesela cenneti, cehennemi, gökleri, yıldızları, ayları, ne varsa orada Rabbimiz ona gösterdi ve seslerini işittirdi. Bütün o acayip mahşer gibi olan her hadiseyi o küçük cüz'i seyahatinde umum namına külli bir seyahat gibi o manaya geldi, öylece görmüş oldu. Bütün buralara, sizler de bu makamlara erişebilirsiniz manasında bunun bir anahtar olduğunu gösterdi. Nitekim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gidenler, onu tasdik eden Evliyaullah, onlar da bedenen değil ama kalben, ruhen, seyri sülukla böyle acayip halleri, semavatın bazı hallerini, mana alemlerini, madde alemlerinde bazen geziyorlar. Bir anahtar oldu o Miraç, umumi yükselmeye. Herkes kalben buraya yükselebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre olduğu zaman zamir, innehu'daki zamir böyle oluyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa, peki Cenab-ı Hakk'a baktığı cihetiyle, ki önce öyle düşünülür, zaten öyledir. O mutlaka ve muhakkak her şeyi işiten ve görendir manası Cenab-ı Hakk'a raci olduğu zaman şöyle oluyor ki, bir abdini, bir kulunu, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir seyahatte huzuruna davet edip, bir vazife ile onu tavzif edip, onu bir vazife ile vazifelendirip, Mescid-i Haram'dan Mecma-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya, yani Kabe'den, Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürdü. Orada ne vardı? Mecma-i Nas'tı orası. Mecma-i Enbiya'ydı. Yani peygamberlerin toplandığı yerdi. Oraya gönderip enbiyalarla onları, o peygamberleri Peygamber Efendimiz'le görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra bütün peygamberlerle Mescid-i Aksa'da Peygamber Efendimiz o Miraç'ta toplandı. Cenab-ı Hak manen dedi ki, bütün peygamberlerin dinlerine sen varissin. Yani İslamiyet hepsini içine toplamıştır, cem etmiştir. Hak din İslam'dır. İnnet din endellahil İslam. Bunu gösterdikten sonra ta Kab-ı Kavseyn'e kadar olan, yani o iki yay mesafesi manasında imkan ile vücub ortası dediğimiz, böyle tabir edilen peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ile perdesiz görüştüğü makama kadar mülk ve melekutunu gezdirdi. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirdi. Peygamberlerle görüştürdü. Onlara imam yaptı. Onların dininin varisi kıldı. Vazifelendirildi. Sonra ta kendisiyle görüştüğü makama kadar mülk ve melekut, yani dış ve iç alem, zahir ve batın, madde ve mana, ne varsa onu gezdirdi o mülkünde, melekutunda. İşte çendan o zat bir abddir. Her ne kadar Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bir kuldur, fakat bir merci, bir kaynak, bir menbaadır aynı zamanda. Onun o miracı cüz'inde, kendi miracında bir seyahati var. Seyahat eder, fakat bu abde, yani bu kulda
bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Evet, o bir abdır, bir cüz'i seyahat yapmıştır, yani kendine mahsus, ama külli bir kaideyi buradan Cenab-ı Hak yerleştirir. Esma-i Hüsna'sının takarrurunu orada gösterir. Der ki, bu zatta bütün peygamberlerin dininin veraseti var. Hak din şimdi onundur. Bütün peygamberlerin de imamıdır, hepinizin imamı olduğu gibi, efendisi olduğu gibi. Ve o abdın, o kulun bütün kainatla alakadar bir emanet onun yanındadır, beraberindedir der. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Ona İslamiyet nurunu verdik. İman hakikatlerini bahşettik. O zatın getirdiği o nur ile bu kainat aydınlanacak. Kainatın nuru onunla beraberdir. Hem o kainatın nuru kendisidir der. Hem saadet-i ebediyenin, ebedi saadetin, ahiret saadetinin kapısını açacak bir anahtar kimin yanındadır der, onunla beraberdir. Onunla beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını, bütün eşyayı işitir ve görür. Bütün varlıkları Allah işte işitir ve görür sıfatıyla Cenab-ı Hak kendini böyle tavsif eder, vasıflandırır. Allah her şeyi işitir ve görür der. İşte kulunu görüyor, kulunu seyahat ettiriyor, onu peygamberlere imam yapıyor. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getiriyor. Peygamberlerin dinine varis kılıp onu ta Kab-ı Kavseyn'e kadar imkan ve vücub ortasında kendi makamına çıkarıp mülk ve melekutunu gezdiriyor. Kainatın rengini değiştirecek, sizin bakış açınızı değiştirecek, kalbinizi, aklınızı, ruhunuzu nurlandıracak, kainatı nurlandıracak nur onun beraberindedir. Ahiretin saadet anahtarı onun yanındadır. İşte Allah bütün bunları ve her şeyi işitendir ve görendir der. Böylece kendini tavsif eder. Zamir Cenab-ı Hakk'a raci olduğu zaman böyle oluyor. Ta o emanet, o zat aleyhissalatü vesselamın yanındaki o emanet ve o nur, o anahtarın cihan şumul hikmetiyle göstersin. Böylece o nuru o anahtarla açılacağını bizlere göstermiş oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını anlatarak gösterdiği külli ve büyük hakikatler de bu şekilde değerli dinleyenler. Programımızın sonuna geldik, bitiriyoruz. Bir hususu buradan zikrederek bitirmiş olalım. İsra suresinin birinci ayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyahatinden bahsediyor. Şimdi bazı güya din bilgini, din alimi şeklinde ortaya çıkıp bir takım etiketler takıp kendisine, televizyonların, özellikle bazı televizyonların sürekli gündemde tuttuğu insanlar var ya, hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını aklına sığdıramayıp da olmadığını iddia edenler yahut kalben gittiğini söyleyenler, halbuki hem kalben hem bedenen, ceseden gitmiştir. Bunu aklına sığıştıramayanlar, ayet-i kerime açık, burayı inkar edemiyorlar. Peki bu nasıl aklınıza sığışıyor ki bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya daha yatağa soğumadan gidip dönüyor ve oradan doğru haberler veriyor? Bunu aklınız alıyor, kabul ediyor da Cenab-ı Hakk'ın şu kainatın nurunu, rengini kendisine emanet ettiği, kainatın şeklini değiştirecek, bütün peygamberlere onun imametinde toplayacak, dinlerine varis kılacak, son hak dini ona vazife olarak verecek ve vermiş. Verdiği vazife içinde mülk ve melekutunu gezdirip delillerini gösterecek. Dünyayı, ahireti, cenneti, cehennemi, sema katlarını, orada olanları meleklerle görüştürecek. Getirdiği iman hakikatlerini bizzat müşahede ettirecek, zatıyla görüştürecek olan Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'i bir gecede, bir anda Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü kabul ediyorsunuz da miraca gittiğini nasıl kabul edemiyorsunuz? Onu yapan Allah, kulunu Mescid-i Aksa'ya götüren Cenab-ı Hak oradan kendi katına çıkaramaz mı? Haşa, Allah aciz mi? Haşa ve kella. Onun için bu milletin imanıyla oynamaktan vazgeçiniz. Kendinizin aklınız almıyorsa açınız Risale-i Nur'dan Miraç Risalesini, bir defa okuyunuz.
Bir vesile bunu da ifade etmiş olalım değerli dinleyenler. Geçmiş Miraç kandilinizi ve önümüzde gelecek mübarek geceleri, Ramazan ayı geliyor, onu da onun içindeki Kadir gecesinde şimdiden tebrik ediyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden, iman ve Kur'an, İslam hakikatlerinden bizi ayırmasın. Dilimizde Kur'an ile can vermek ve Rabbimizin razı olduğu kulları olarak huzuruna varmak, onun ayetlerini, delillerini hem Kur'an-ı Kerim'deki hem kainattaki ayetlerini aklen, kalben okuyan, anlayan, tefekkür eden, iman eden, böylece imanın mertebelerinde azami derecede yükselen kullarından eylesin. O miraca çıkan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama miraç hediyesini bize, miraçta kendisine olan miraç hediyesiyle bize oradan namaz hediyesini getiren Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bizleri hakiki ümmet eylesin. O miraçtan gelen namaz hediyesiyle miraca yükselen kullarından eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

kurbanın önemi nedir? Kurban kesmek bir ibadettir. Neden kurban kestiğimiz veya neden ibadet yaptığımız sorusuna verilecek en makbul cevapsa hiç şüphesiz Allah'ın emrine uyma gereği ve zorunluluğu olacaktır. Kurban kesiyoruz çünkü emir vardır. İşin hikmet ve maslahat yönü ise saymakla bitmez. Her şeyden önce manevi bir şoklama yaşayarak günahlarımızdan arınıyoruz. Esasen dinimiz her bir ibadet emri.

emriyle bize ayrı ayrı şoklar yaşatıyor. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe farklı duygular, farklı heyecanlar, farklı haller, farklı tavırlar bizi kuşatıyor. Her bir emir bizi bir farklı manayla yüklüyor. Her bir ibadet bizi farklı, faydalı prensiplerle dizayn ediyor. Her bir teklif bizi insaniyeti kübra makamına, yüksek insanlık makamına bir adım daha yaklaştırıyor. Her bir vecibe bizi yücelerin yücesine, Allah katında makamların en yükseğine doğru kuvvetle sevk ediyor. Mesela namazla Allah'a secde ederiz. Allah'a dua ve niyazda bulunuruz. Allah'a kendimizi doğrudan muhatap ederiz. Bir secde şokuyla Allah'a kulluğumuzu idrak ederiz ve kavrarız. Namazla Allah'ın hay, kayyum, cemal, mucib, nur, reca, kamil, rahman, rahim, karib, melik, halik, rab, gaffar, tevvab, afu, hak, beşir, radi, fettah, hamid, şekür, habib, azim, şehit, semi, mevla, zakir, raşid, latif, mabud isimleriyle Allah'a yaklaşmış ve bu isimlere el vererek Allah'ın rızasına ulaşmış oluruz. Mesela oruçla Allah'ın her vakit verdiği nimetlerden kendimizi mahrum bırakırız. Bu nimetlere, yani Allah'ın rahmet ve merhamet eserlerine, yani Allah'ın sevgiyle bizi yedirip içirmesine, bize ikram ve ihsanına ne kadar muhtaç olduğumuzu tam hissederiz. Bir mahrumiyet şokuyla Allah'ın vermesinin kıymetini anlarız. Fakir ve fukaranın halini yaşarız. Onların halleriyle halleşmiş oluruz. Allah'ın Rezzak, Rahman, Talip, Basir, Müdebbir, Cebbar, Adil, Celil, Deyyan, Aziz, Ber, Muhsin, Muhi, Mübeddil, Münci, Mükrim, Mükemmil, Gafur, Afuv, Tevvab, Hakim, Kadir, Sabur isimlerini ancak oruçla kavramamız mümkün olur. Bu isimlerin şefaatiyle Allah'ın rızasına nail oluruz. Mesela zekatla elimiz canımızın yongası olan kendi paramıza, kendi malımıza, kendi kazancımıza, başkası lehine, başkasına yardım etmek üzere uzanır. Bir para verme şokuyla Rabbimize yaklaşırız. Zekatla kazandıklarımızın gerçekte bizim olmadığını, Allah'ın birer ihsanı ve elimizde birer emaneti olduğunu, bu ihsanın şükrünü ancak başkasına yardım etmekle ödeyebileceğimizi kavrarız. Böylece Allah'ın Vedud, Vehhab, Razık, Muni, Fatır, Fadıl, Hasib, Kabil, Kafi, Kefil, Nazır, Nasır, Muin, Müyessir, Zeki, Vekil, Muiz, Sadık, Selam, Şefik, Varis, Vasi, Veli, Kerim isimlerinin gereklerini bir nebze de olsa yaşamış, bu mukaddes isimleri kavramış ve bu isimlerin kanadıyla
Allah'ın rızasına inşallah.

Allah'a ermiş oluruz. Mesela hacda milyonlar Müslümanlarla bir araya gelir. Doyulmaz bir kardeşlik şoku yaşarız. Arafat'ta vakfe esnasında Allah'ın huzurunda dimdik duruş ve duayla tevazu birleştirmiş oluruz. Duruşumuzla kayyum ismini kavrarız. Kabe'yi tavaf ederken, Kabe'nin etrafında dönerken, zerrelerden güneş sistemlerine ve yıldızlara kadar kainatın baş döndürücü ritmine Allah'ın adını zikrede de ayak uydurmuş oluruz. Her şey Allah diye diye dönüyor, dönüyor ya, biz de Allahümme lebbeyk, Allah'ım emrindeyim, Allah'ım emret, sana kurban olayım diye diye döneriz. Mina'ya şeytanları Allah'ın kahrına havale ederiz. Böylece Allah'ın Malik, Kuddüs, Samet, Kahhar, Şefi, Salim, Hannan, Mennan, Mergub, Mübin, Muavvin, Mühit, Muhsi, Zülmeariç, Sultan, Sübhan, Vitir, Hadi, Fatih, Hafi, Mürebbi, Rauf, Rakib, Mümin isimlerini yaşayarak kavrama imkanı buluruz. Kurbana gelince, kurban kanlı bir ibadettir. Bize bir kan şoku yaşatır. Kurban kesmekle ibadet duygularımızı kana boyarız. Bayrağımız da şehitlerin kanıyla boyanmış değil midir? Şehitlerimiz de vatan yolunda Allah için kurban olmuş kimseler değil midir? Yeri geldiğinde biz de şehit olmaktan, Allah için kurban olmaktan şeref duymaz mıyız? Öyleyse kanı unutmamalıyız. Kanı yaşamalıyız. Allah'a kanla ulaşabilmeliyiz. Kanın ne esrarengiz bilgi, rahmet ve hayat deposu olduğunu, kandaki Allah'ın eşsiz sanatını ve benzersiz kudret mucizesini görerek Allah'ın büyüklüğünü ve azametini kurban ibadetinde tecellisini gördüğümüz kebir, azim, aziz, celil, muhyi, mümit, ahir, alim, rahman, hay, kayyum, bais, muid, mükevvir, muktedir, galip, ilah, kabid, sani, metin, şehid, batın, Zül-Eman isimlerinin açtığı ışık ve aydınlık koridorda kavrarız. Öyle ya, kurbanın her bir hücresine, her bir kılına vaat edilen hasene, günahlardan arınma ve baki cismani mükafatlar ancak bir şoklamayla elde edilebilir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh bildirmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, ya Resulallah, şu bayramda kesilen kurban nedir dediler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, babanız İbrahim'in sünnetidir buyurdular. Bunun üzerine sahabeler, peki kurbanda bizim için ne sevap vardır diye sordular. Kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam, her kıla ve her yüne karşılık bir hasene vardır. Bir hasene en az 10 sevaptır cevabını verdiler. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Biz Müslümanın derdiyle dertleniriz.
Onlar ister kapı komşumuz olsun,

isterse ülkeler ötesinde ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimiz olsun. Durumları bizi ilgilendirir. Bundan dolayıdır ki kurbanlarımızın bir kısmını ülkeler ötesinde de ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimize ulaştırma çabalarımızı her geçen sene artırarak sürdürürüz. Çünkü onların derdi de bizim derdimizdir. Ülkeler ötesindeki kardeşlerinin derdiyle dertlenen Müslümanın kapı komşusuna, mahalle içindeki ihtiyaç sahipleri kardeşlerine ilgisi nasıl olur, ne türlü bir yakınlık duyar acaba? Zira bu da merak edilmeye layık bir konudur. İsterseniz sözü uzatmadan kurbanda peygamberimizin komşuya gösterdiği yakın ilgiden sadece birisini hatırlayalım burada. Bakalım komşularımızla bayram paylaşımı konusunda ortaklığımız nasıl olması gerekir, bir görelim. Bir kurban bayramında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ayşe validemize soruyorlar. Ayşe, kurban etini dağıttınız mı? O da dağıttık ya Resulallah diyor. Tekrar ne kadarını dağıttınız diye sorunca hepsini dağıttık. Bize bir buttan başkası hiçbir şey kalmadı ya Resulallah. Bunun üzerine tebessüm eden Efendimiz şu yorumu yapıyor. Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı. Evet, Ayşe validemiz kurban etinin tümünü de komşularına dağıttıklarını söylüyor. Bir buttan başka hiçbir şey kalmadı bize diyor. Efendimiz de buna çok seviniyor ve dağıtılanın tümünün de ahirette yanlarında bulunacağına işaret ederek desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı diye takdirlerini ifade buyuruyorlar. Diğer yandan Allah'ın emriyle ölen aslında ölmüş olmaz ki. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine göre Fatır-ı Hakim her bir canlı varlığın resmi geçit nöbeti bittikten ve resmi geçitten hedeflenen netice alındıktan sonra merhametli bir tarzda ekseriyetle dünyadan bir nefret ve usandırmak hissi veriyor. İstirahate bir meyil ve başka bir aleme gitmeye bir şevk uyandırıyor ve hayat vazifesinden terhis edildikten sonra asıl vatanlarına dönmeye şevk içinde bir istek ihsan ediyor. Üstelik vazife uğrunda mücadele için ve emirleri yolunda telef olan her ferde şehadet rütbesi veriyor. Nitekim bayramda Allah için boğazlanan bir hayvan da Allah'ın emri gereğince kurban edilmektedir. Bir hayvan için Allah'ın emri uyarınca kurban olarak kesilmekle bir kasabın bıçağı altında mezbahada et ve ticaret için kesilmek arasında elbette ahiret ve ebedi hayat açısından büyük bir mertebe farkı olacaktır. İşte kurban bayramında bir ibadet heybetiyle Allah için kesilen hayvanlar ahiretteki bu yüksek mertebeye ulaşmakta, manen şehadet rütbesini kazanmakta, sırat üstünden sahibiyle birlikte Allah'ın izni keremiyle hızla geçerek cismani cennet hayatına ulaşmaktadır. Bu elbette fani bir hayvan ve aciz bir insan için büyük bir mükafattır ve büyük bir mutluluktur. Demek ki Allah'ın emrine teslim olarak amel eden, Allah'ın izniyle ne dünyada ne ahirette zayi etmemiştir. Zayi olmamıştır. Ziyana ve hüsrana uğramayacaktır da. Kaybetmeyecektir, kaybetmemiştir de. Rabbim cümlemizin namazlarını, oruçlarını, zekatlarını ve kurbanlarını kabul buyursun ve bizleri de hasıl olan mükafat

0: kitaptan yeterince müstefit kılsın inşallah. Amin.
1: Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
2: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımdan. İkinci günü çocukla çocuk oluyorum. Üçüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Sonra babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indellahil İslam. El-Ayah. Sadakallahu l-Azim. Ve bellana Resulüne Nebiyyül Kerim. ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde Allah'ın nimetlerinin la yu'ad ve la yuhsa olduğunu, adet ve rakama sığmadığını ve kulun bunlara şükürle mükellef bulunduğunu, kainatı Cenab-ı Hak insanın emrine, insanı da zatına, ubudiyete şükran için halk ettiği, itaata davet ettiği üzerinde durduk. Muhterem Müslümanlar, zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü cumamızdan sonra manevi nimetler, Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri üzerinde duracağız. Bu nimetlerin başında bildiğiniz gibi İslam geliyor. İslam nimeti. Din nimeti muhteremler. Ya. Din nimeti manevi nimetlerin en büyüğü ve başı, beşeriyetin, insanlığın ezelden ebede tek atası, Hazreti Adem Aleyhisselam'la doğup insani akışla, beşeri akışla bugüne kadar ve sabahı haşre varıncaya kadar insanoğlundan ayrılmayan en büyük ihtiyaç din duygusu, din hissi, inanç ihtiyacı muhterem Müslümanlar. Çünkü insanoğlu, Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer dinden, manevi duygudan ayrı kalacak olursa, insanlığını kaybediyor topyekun. Ben 48 senedir kürsüde şunu söylüyorum cemaatime, dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder, kendine kıyar, mahvolur gider, veya canavarlaşır, eşkıya olur, hem cinsi için en büyük tehlikeyi arz eder muhterem müminler. İkisinden biri. Onun için biz cemaatimizle beraber alemlerin yüce Rabbine hep beraber dua ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın nurunda daim kıl. Neslimizden sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım. Cemiyet için ve fertler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhterem Müslümanlar. Günlük hayatımızda dinsizliğin ne korkunç felaketler getirdiğini müşahede ediyoruz. Radyo dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki beşerin dinden uzaklaştıkça hali nerelere doğru gidiyor. Cennet vatan bugün ne hale gelmiştir? Tek sebebi var. Muhterem Müslümanlar, tek sebebi var. Her şeyde bir tek sebep var. Bu necip ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korkunç felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümit ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikate eğilirler de bu memleketin nesli ve evladına kıymakla devam etmezler inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, tabii ki bugünün dünyasında değişik dinler de var. Beşeri, insanların icat ettiği, hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdi'yim diyen kopuklar ve deccaller gibi muhterem Müslümanlar. Ya hiç sormayın, Türkiye'nin gaileleri kendisine yetmezmiş gibi bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, tekrar ediyorum. İlk insan Hazreti Adem'den bugüne kadar hak dinler, Allah tarafından gönderilen peygamberler vasıtasıyla ve indirilen kitaplar ve sahifeler vasıtasıyla beşere Hakk'ın gönderdiği tevhid dinidir. İsterseniz bunun topyekûnü Adem'den bugüne kadar gelenine İslam diyelim muhterem Müslümanlar. Hazreti Halilur Rahman'dan da başlayarak Huveştebâkum ve mâ ceale ve mâ millet-i ebîküm İbrahim'le başlıyor. Huveştebâkum ve mâ ceale aleyküm fiddîni min harac. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam dinde babamız, kimin babası aslında? Peygamber Efendimiz'in. Böyle olunca İslam'da manevi babamız, büyük atamız Hazreti Adem'den sonra İbrahim Aleyhisselam. Huveştebâkum ve mâ ceale aleyküm fiddîni min harac. Allah sizi seçti, İbrahim'in milletinden kıldı. Mukaddime olarak arz ediyorum muhterem Müslümanlar, dersin mukaddimesi olarak. Bakınız biz kimin zürriyetindeniz, kimin milletindeniz? Gençler, yumurcaklar, memleketin yavruları, ümit ışıkları. Biz Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Asil bir peygamber, beşeriyetin büyük atası, Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Yani maymunun zürriyetinden değil muhterem Müslümanlar. Ya Avrupa'da bile, Garp'ta bile çığlığı çıkmış, korkunç uydurma olduğu ihdas edenin, icat edenin suratına vurulmuş Darwin nazariyesi muhterem Müslümanlar. Darwin nazariyesi, insan nihayet tekamül suretiyle mundan meydana gelmiş. Hadi bu Avrupa'daki Darwin'in nazariyesi. Yani maymun dura dura nihayet insan olmuş. Ama Darwin'den bugüne kadar hiçbir maymunun insan olduğunu nakledip gören yok muhterem Müslümanlar. Ya Müslümanlar, insanlık tarihine bakınız. Maymun maymundur, insan insandır. Hiçbir beldede, hiçbir kıtada, hiçbir memlekette veya hiçbir hayvanat bahçesinde maymun yaşlanmış da insan oluvermiş diye bir nakil ve rivayet yok. Ve biz ortaokul sıralarında tarih okurken muhterem Müslümanlar Darwin nazariyesi okuttular bize. Ya 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya İslam ve tevhid girmiş muhterem Müslümanlar. 26 Ağustos 1071. 900 küsur sene. 900 senelik, 1000 seneye yakın İslam tarihi. Anadolu'da Selçuklu devri ve Osmanlı devri eserler, devasa kubbeler, derin endam minareler, tül gibi işlenmiş minberler, mihraplar, efendim, pırıl pırıl nur saçan avizeler ve mabetler, bunlar bırakılmış Hazreti Adem'in neslinden geldiği Müslüman Türk'ün evladına unutturulmak için Darwin nazariyesi okutuluyor muhterem müminler. Bu dev milletin, bu aziz milletin, bu necip milletin tarih boyu şarktan garba, şimalden cunuba ahlak götürmüş, iman götürmüş, aşk götürmüş, edep götürmüş, ilim götürmüş, marifet götürmüş. Benim Osmanlı dedem cami kubbeleri gibi kubbeler yaparak, beyaz mermerden göbek taşları koyarak, pirinç musluklarla insanları şakır şakır yıkayan
2: Nezafet ve temizlik dinin yarısıdır hadisiyle amel eden, hamamlar yapan ecdadım, bu medeni unsurları böyle arzın merkezine kadar temel atarak dikerken, Avrupa'da, Fransa'da lazımlık pencerelerden yollara dökülürdü muhterem Müslümanların necaset lazımlıkları, ya pencerelerden yollara adamların üzerine dökülürdü. Fransa'da muhterem Müslümanlar, Fransa'da Versailles Sarayı, bugün müze, Fransa'da Versailles Sarayı, kendi krallarının oturduğu saray bugün müzedir. Hakikaten gezdik hocam be diyor, 100 numara tuvalet yok diyor. Tuvalet yok muhterem müminler. Ya 1400 sene evvel İslam peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız. Vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız. Farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ya. Muhterem Müslümanlar, tuvalete gidiyor, kağıtla kullanıyor, sofraya oturuyor o eliyle. Hocam tabii eliyle yemiyor, çatalla yiyor diyeceksiniz. Canım bir yüzünü siliyor, dudaklarına varıyor el tabii. Taharetlendiği, kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağa ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhterem müminler. Ayakkabısıyla yatağa yatanı, sosyetik muhitte. Sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur muhterem müminler. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış muhteremler. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Konuşmalarımla şu şahıs veya bu şahıs, şu veya bununla bizim hiç ilgimiz yok. Koskoca dev bir milletin ecdadı Fatihler gibi, Yavuz Selimler gibi, Sultan Süleymanlar gibi şahsiyete erişmesi derdindeyiz. Rabbim bizi peygamber ve ashabının yolundan ayırmasın inşallah. Muhterem Müslümanlar, ayet-i tekrar okuyorum. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde tek din İslam'dır. Ve bu manayı yine Kur'an-ı Kerim diğer ayet-i celleyle estaizu billah وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bir kimse kalkar da İslam'dan gayri bir din seçerse, İslam'ın gösterdiği yoldan gayri bir yola giderse, ya ey hocam medeniyet ne olacak yahu? Garp medeniyeti, garplaşma teraneleri, o ne olacak? Efendim? Ya garplaşma. Ne olacakmış? Yani hocam bizim garplaşma dediğimiz atomu icat etme, nötron bombası yapma, hidrojen bombası yapma garplaşması değil. Göze görülmeyen uçak ve roket yapma garplaşması değildi ya. Evlerimizdeki dedemizin tuvalet taşını asli taş yapacağız, işte garplaştık demektir. Bizim medeniyetimiz bu olacak. Ya hiç sormayın muhterem müller. Şimdi bu hal Suudi Arabistan'da. Evvelki sene bir ev kiralamıştık. 2 tane tuvalet var. Çok özür diliyorum cemaatimden. Allah'ınızın aşkına bana gücenmeyin. Mutena bir ev farz edin. 2 tane tuvalet var. İkisinin taşı da alafranga. Ben buradayım arkadaşlarım. Bunu hocamız kullanamaz diye birini ev sahibinden müsaade almışlar, söktürmüşler. Alafranga'nın yerine Alaturka, yani ecdadımızın olduğu gibi taş koymuşlar. Sordum niye bunu yapıyorsunuz diye. Efendim diyor, projede belediye böyle istiyor diyor. Belediye böyle istiyormuş. Ya şar her tarafına bacaklarıyla beraber işeyecek. Sonra da patır patır eteklerini silkip kalkıp gelecek, temizlendim diyecek. Sonra da Kabe-i Muazzama'nın karşısına namaz kılmaya gidecek, tavaf edecek o haliyle. Resul-ü Zişan'ın önüne varacak. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyecek. Pantolonun paçasının pisliğiyle üzerine başına işemiş insanın hali bu. Eğer alafrangalaşır, gaflaşırsa durum bu. Lavabonun alt kısmının kapağını kapatıyor. Böyle bir Avrupalı turisti gördüm muhterem Müslümanlar da bir otelde zamanında. İçine suyu dolduruyor, onunla yıkıyor yüzünü. Lavabonun içerisine suyu dolduruyor, lavabonun içindeki suyuyla yıkıyor elini yüzünü. O sopayı onun için koymuşlar oraya herhalde. Ya muhteremler. Ya. Onun anladığı taharet bu. Ya. Muhterem müminler, darılmayın kardeşlerim, darılmayın. Darılmayın Allah'ınızın aşkına. Merkep bile defi hacet ederken bacağıma fazla sıçraması diye ayaklarını şöyle açıyor, yere yaklaşıyor. Öyle mi? Köylü amca, öyle mi? Öyle diyorlar bakınız cemaat. Şimdi ayakta böyle duruyor, şar. Sonra da şöyle böyle ediyor, kullanıyor, çıkıp gidiyor vesselam. Sonra da şadırvanda abdest alıyor, geliyor kapı camiine. Mümin kardeşim, mümin kardeşim, mümin kardeşim. Yazık etme kendine. İslam'da nezafet ve taharetin hüviyeti var, belli şekilleri var. Çok rica ediyorum. Sonra da muhterem Müslümanlar, söz açılmışken söylüyorum. Her zaman tabii bunları söylemem imkanına sahip değilim. Mavzu geçip gidiyor. O pantolonlar kumaşın çeşnisi, şırası bozulur diye ütüleniyor, veriliyor, ütüleniyor, veriliyor. Bayağı bir pantolon bazen bir ömür giyiliyor da yıkanmıyor. Dedemin şalvarı 3-4 tane olurdu. Her ay veya 15 günde bir şalvarı değiştirir. Hanım belki bir sıçrantı olabilir, şu şalvarımı yıka derdi. Ütü derdi yok. Ütü derdi yok. Ütüye mani yok tabii, ütü yaparsınız yanlış anlamayın da. Ninemiz onu yıkayınca şöyle bir sert sert çeker, bir de sert de çırpar, bir de tele asar. Ondan sonra şalvardır zaten. Onun belli bir çizgisi, yönü falan yok. Evet, diğer tertemiz, pırıl pırıl, kıcır kıcır yıkanmıştır. Rabbisinin huzuruna melek temizliğinde Allahu Ekber der durur. Tamam mı? Ama pantolon bir ömrün sıçrantısını üzerinde taşır. O sıçrantısıyla namaz kılan için söylüyorum. Camiye geliyor, camiye geliyor, camiye geliyor. Yasını söyleyeyim mi? O pantolonu ütülerken kullandığı yaş beze, beyaz beze, ütü bezine de necaset geçiyor. O necaset gömleğini yıkarken de ütülerken de kullandığı için gömleğini de necis ediyor. Diğer eşyasını da geçiyor. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacız. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. Teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımızda hani kan kaybetti öldü derler ya, muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtacız İslam'a. Çünkü İslam olmadı mı? Müslümanlar, Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim. İslam olmadı mı insanoğlu? Mevla korusun. Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'amü belhum kel en'ami belhum adallu sebila. Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir. Belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Muhterem müminler, sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum. Darılmayın bana. Yolda trafik durmuş, genel kontrol yapıyor biliyorsunuz. Kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış filan. Durduruyor, şoförün ağzını kokluyor polis. Çok haklı. İçki içti mi içmedi mi diye. İçki içerse çünkü arabayı günlük radyoları dinliyorsunuz. Her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği. 20-30 insan gidiyor. Trafik kazaları.

Trafik kazaları. Ya uykusuzdur, ya sarhoştur veya tedbirsizdir. Mesela üçünden biri. Evet, mümin kardeşim. Dinliyor, evet ağzını kokluyor. İçki içmişse eğer, yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa, hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor, ağır bir ceza. Bu cezayı vereceksin, bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim, sen istersen vallahi göz açıp yumuncaya kadar dünyaya yeniden düzen, yeniden nizam, 6,5 milyara yeniden hayat bahşedersin. O günü bize göster Allah'ım diye dua ediyorum. Beşerin din ihtiyacı, tekrar ediyorum, insan olması şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır. Mevlana, aş eri Mevlana, hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim, bakınız ne diyor. Yani din ihtiyacı için gençler, aşk eri Mevlana'mız da söylüyor, bakınız. Ez hudayet çare hez ez gut ni, çare hez ez din ve sağut ni. Ey mümin kardeşim diyor, ebedi saadet isteyen kardeşim diyor, dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor, çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez hudayet çare hez ez gut ni. Hudandandır çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum beyti, bakınız, beyinlerinize perçinlemek için. Ez hudayet çare hez ez gut ni. Çare hez ez dinü ve tağut ni. Evet, çare hudadandır, Allah'tandır. Malla, servetle, zenginlikle, altınla, gümüşle, kumaşla insanlığın şahsiyetine, şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namı ve şöhreti, hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya, hortumu devlet hazinesine atmışlar, durmadan soruyorlar. Yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller. Hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. لَتَنُوا بِالْعُسْبَةِ اُلِلْ قُوَّةِ Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Kur'an-ı Kerim. Emir dinlemediği için, o günün Musa aleyhissalatu vesselamına muhalefet ettiği için, malinin zekatını verip inanmadığı için, Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı, hala gider. Yani insanlığın şeref ve haysiyetine servet ne ilave edecek, bunu demek istedim. Olacağı bu. Gazali, muhterem müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor, arkadaşı üç. Müminler, hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar, uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın, istirahatıma bakayım yani. Peki, peki, madem dinliyorsunuz, peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah o Teala. Ya, Gazali öyle diyor, koca dahi ve mütefekkir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Öldü, oldu mu? Evet. Servet, dükkan, köy, ev, bark, bahçe ne varsa kaldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslümanlar, imamlara soruyorum. Siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz, içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak falan diye. Yok hocam, hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Ya Konyalılar, imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark falan bir şey koymaz. Bizim paramızı zaten geçmez hale getirdiler, onu söylemiyorum. Dünyada bile geçmiyor ki ahirette geçsin. Mümin kardeşlerim, şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam,
Kapı Camii'nin muhterem cemaat.

Aziz kardeşlerim beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi. Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa

olmak için kürsüdeyim muhterem. Ya büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Öldü mü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda altınızdan çekiliverecek mesela. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın, hani dedemizin tabiriyle 8 arşın patiska, onu da bulabilirse eğer, tayyareden düşüp paramparça mı olacak, yolda arabası kalıp bir aslana yem mi olacak veya denizde kark olup gidip balıklara yem mi olacak, hiç belli değil akıbetimiz, öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbette götüreceğiniz 8 arşın patiskadan ibaret, onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş, mümin kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı, evladı, iyali, çoluk, çocuğu, ahbap ve yaranı arkadaşları kabre kadar varıyorlar. Üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar. Hatta bazı, latif olarak söylüyorum, bazı evlatlar var, bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar. Aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye. Üzerine toprakla çiğniyorlar kabrin üzerine, sıkıştırıyorlar iyice. Ondan sonra dönüp geliyorlar, başın çaresine bak Allah'a ısmarladık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya, sonu bu yavrucağız. Aziz kardeşim, sonu bu. Ya. İnnemâ envâlukum ve evlâdukum fitne ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayetlerde el malu vel benûne zînetül hayâtid dünyâ vel bâkiyâtü s-sâlihâtü hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Suretül Kehf. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatının zîneti. Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazan'ı Hicaz'da tutan, servetinin zekatını, fıtrasını, kurbanını eda eden, sonra da 6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen bahtiyarsın, defterin kapanmayacak inşallah. Ama öyle değilse, ya tanıdıklarım var muhterem müminler, 20 sene, 30 sene geçiyor, babasının malını taksim edemiyor. Babanın servetini taksim edemiyorlar, sonunda lanet olsun, keşke bırakmasaydı diyorlar. Konya'mızda böyle bildiklerim var. Lanet olsun, keşke bu serveti bırakmasaydı da başımıza bela olmasaydı diyorlar muhterem müminler. Ya nesil, nesil. Hacı Efendi kardeşim, bayağı da seni sarsarak söylüyorum, evladını yetiştir diye. Geleceğin bütün mukaddes emanetleri onların omuzlarında olacak. Devlet başkanlığından mahalle muhtarlığına kadar. Öyle olunca evladını mahir bir kuyumcu gibi işleyeceksin. Evladını mahir bir kuyumcu gibi, bir sarraf gibi işleyeceksin. Önem vereceksin. Göz bebeğim olan yavrucağızını ahlak, edep, iman, aşk ve istikamet unsuru olarak meydana getireceksin. Kabrine vardığı zaman gözyaşlarıyla fatihalar okuyup mağfiretini, Allah'ın affini ve senin için Mevla'nın cennetini isteyecektir evlat. Defterini kapattırmayacak inşallah. Fakat böyle olmakla beraber kabirden dönüp geliyor. İkinci arkadaş da bu. Ahbap ve yaran evladın kabirden dönüp geliyor. Tamam mı? Kabire giremiyor seninle beraber. 80 sene bir yastığa baş koymuşum. 80 sene bir yastığa baş koymuşum ailen, zevcen. 80 senede aranızda hiç çıkmamış. O size efendi hazretleri demiş, siz ona hanımefendi demişsiniz. 80 sene. Öyle mi? Rabbim saadeti ebediye lütfesin. Ya. Hani Peygamber Efendimiz dünyada uğurdan, hayırdan bahsederken saliha bir hatun uğurdur diyor. Bol ve kullanışlı ev uğurdur diyor. Uğur alametidir, hayır alamettir diyor. İyi bir komşu hayır alametidir diyor. Saliha bir hatun insanın cennetidir.
Söz dinlemeyen şeriatsiz bir hatun da insanın cehennemidir.

Cehennemidir ve ateşidir muhterem ümmetler. Niçin? 5 vakit onunlasın. 24 saat onunlasın. Ya hangi bir vakit cingar çıkaracaksın? Öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya o ona hadi hanım diyor, o ona hadi efendi diyor. Ve ömür böyle geçmiş. Asıl söyleyeceğim şu, muhterem müminler. Kocası ölünce o hanıma varsa, yahu 80 sene bu kadar ahenkle vakit geçirdiniz. Seni de beraber kabre gömelim de şu kocan yalnız kalmasın desek razı olur mu muhterem Müslümanlar? Hocam, Hazreti Adem'den sabahı haşta kadar bir tek hanım çıkmaz öyle. Ya. Öyle olunca meseleye bu açıdan bakacaksın. Meseleye bu açıdan bakacaksın. Ve ma leha ve ma aleyha. Ma leha ve ma aleyha. İnsanoğlu ve la teziru vaziratun vizra ukra fehvasınca her koyun kendi bacağından asılır. Aleyke bi nefsik ve de ankel avam. Fahri Kainat böyle buyuruyor. Aleyke bi nefsik ve de ankel avam. Nefsini kurtar ey mümin, nefsini kurtar. Ya akıllı insan sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın, aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapı Camii'mizin banisi Vel Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa. Kapı Camii'sinin banisi Vel Efendi. 4 tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatın da başına gelmişler. Baba demişler, bizden bir vasiyetin, bir dilediğin, istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş, hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım. Bir gün oruç borcum da yok. Haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarıma da her gün yatırken tövbe ederek yattım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahıma her gün istiğfarlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece Allah ve Resulünün yolundan ayrılmayın diyor. Muhterem mümin kardeşim, bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? Eyvallahi yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin. İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin. İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin. Müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Her an. Aşk eri Mevlana'ya, geçen derslerimde söyledim. Efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e müritlerinize bağışlasın, uzun ömür versin diyorlar. Yok diyor, ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi, yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyoruz. Ya hay Müslümanlar ya ya. Hocanız nasıl dertli olmasın? Gerçek hürriyet İslam'dadır, gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır, gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır, gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım, içkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallahu teala. Evet muhterem müminler. Kabre koyduğumuz kişinin üçüncü arkadaşı ise amelidir muhterem müminler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi üzerine toprağı örtünceye kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirken al seccade senin, mor seccade benim, çiftlik senin, fabrika benim diye kavga başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu, vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhterem müminler. Ya işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun finnâ.
Ya.

Ya üçüncü arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek. Şimdi Kapı Camii'nin beni dinleyen kıymetli cemaatine soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfürle ateşe ebedi gidip kalmak. Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz. Bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz amelimizle cennete gitmek. Şu halde bugünkü dersimde size bundan her derste öyle ya bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahistir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar ben kürsi yaşımda, kürsi devrimde innemel amalu bin niyat hadisine hadislerin fatihası hadisi Cibril'e de hadislerin Sure-i Bakara'sı dedim. Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadis-i şerif ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi. Evet, İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor. Bakınız muhterem Müslümanlar. Evet, hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüken. İçinizde o günden kardeşlerim de var. Geçenlerde biri bir sohbette hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar. 1949. Askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra teşhis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya. Müftülüğe müracaat edildi. Cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız, Hacı Aydar Efendi Kapı Camii'nin imamı sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederler idi. Hatta hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretleri Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhteremimler. Evet. Çok büyük insanların duasını aldık. Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla haşret dediği gibi onlarla sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim artık hadise geçemiyorum muhterem müminler. İki cuma inanın ben de istemiyorum ama zaruret oldu. İki cuma derse çıkamıyorum. Hafsaleddin kardeşim müftülüğe haber versin inşallah. Müftü Efendi Hazretleri yerime konuşur. Evet efendim. İki cuma derste bulunamıyorum. Sadece sizin için değil. Sizi bilmem ama benim için bir mahrumiyet. Çünkü ben haramı ilahide Kabe'nin karşısındaki feyzi alıyorum sizin önünüzde burada. Evet. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Dua edin. Sıhhat ve afiyetle döneyim. Eğer Rabbim uygun görüyorsa ilahi takdirle ya birçok yola iman ve aşk neşesiyle ve Kur'an'la karşınızda olmayı tabii arzu ederim. Hayrun nas men tale umruhu ve hasene amelu. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat. Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Güzel ameller, salih amellerle uzun ömür. Ne bereketli ve hayırlı şey. Ama en hayırlısını niyaz ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyorum. Muhterem müminler, cemaat müftülüğe müracaat etti. İplikçi Camii ilerisinde, Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören, bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde, mahfel çökecek hale geldi filan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Karakürsü'de seni göreceğim dedi. Son hafta da burada konuştuk muhterem müller. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına, Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar?

Gitmezmiş, gitmezmiş. Zerresi bile zayi olmayacakmış. Kur'an ve hadis böyle diyor. Hatta fen şimdi, fen böyle diyor. İnsanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor. Zayi olmuyor. Fen adamları, teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar, çalışıyorlar. Hayırdır, belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahmet'si hutbesini beraber dinleriz ölmese. Havada mahfuz mu bütün konuşanlar? Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Fen ve teknikte bunu aynen ifade ediyor bugün 20. asırda muhterem müminler. Söyleyeceğim şu, ezanımızda okundu. 1-2 dakikada bitiriyorum muhterem müminler. Evde hazırlandım ikinci gün. Birinci gün salavat-ı şerife bahsiyle fethi kelam ettim orada Çorapçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi, mesabihi şerifin iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini, o zaman masa filan, sandalye filan evlerimizde yoktu. Lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir, neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varıncaya kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfetsin inşallah. Evet, iskemlenin, lambamızı koyduğumuz iskemlenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlenin üzerinden notumu aldım. Fakat hale bakın ki abdest alayım, tazeleyim, cübbemi, sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım. Not ettiğim hadisi şerifi iskemlenin üzerinde unutmuşum. Çorapçı Camii'nde cemaat hıncalık, içeri dışarısı dolu muhterem Müslümanlar. Kürsüye çıktım. Hani Hoca Efendi'nin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şıkka yok. Elhamdülillah, elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah, elhamdülillah öbür tarafta da yok. Sallu ala Resulina Muhammed. Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada, bir sayfalık hadis-i şerif. Tavsiye ettim. Bir sayfalık, gelecek cuma okuyacağım inşallah. Hayatla, sağlıkla dönersem. Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerifi. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zate yevmin irtala aleyna racul şedid beyazı siyah ve şedid sevadi şa'ri la yura aleyhi eseru sefer ve la yarafu minna ahad hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Muhammed akbirni anil islam ila ahirihi. Hadis-i şerifi okudum ve gayet hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders muhterem müminler. Böyle cemaatle hasbihal ettik, indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya, nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız. Ve hatıra olarak da üzerindeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucediyle amel nasip, mukadder buyursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp, İslam'ın nuru içerisinde, Hacı Veysel'de hocamızın tabiriyle, Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü kelime-i tayyibe-i münce-i mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleye, zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammedi Mustafa'viye temessük ve ittibalarımızı yevmen feyuma müjdar eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar, bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vekile ve daima mansur ve muzaffer eyle. Alem İslam'a ittifak ver.

0: Alem İslam'a istihat ver. Alem İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zaman. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için, işte yine o geldi.
7: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız.
0: Radyo Hedef. Gönül frekansınız.
8: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu derinden hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetle nice bayramlar dileriz.
9: İçinizdeki özlem.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler

0: ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kurban ulaşmaktır. Kurban ulaşmak. Kurban paylaşmaktır. Kurban paylaşmak. Kurban mal ve can ile teslim olmaktır. Teslim olmak.
11: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından biri de dolanıyoruz. Bugün bayram.
12: İçinizdeki özlem.
10: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Hedef Radyo ailesi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Nice bayramlar.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Yakup'un ayrılığı. Rivayet ediliyor ki Cenab-ı Hak Yakup aleyhisselam vahiy göndererek sordu. Bilir misin neden seninle evladın Yusuf'un arasını ayırdım? Yakup aleyhisselam hayır bilmiyorum dedi. Cenab-ı Hak senin Yusuf'un kardeşlerine siz gafil olduğunuz halde kurdun gelip onu yemesinden korkuyorum deyişinden dolayı aranıza bu ayrılığı soktum. Neden kurdun gelip onu yemesinden korktuğunda benden ümidi kestin? Neden kardeşlerinin gafletine bakıp da benim onu korumama bakmadın? Biliyor musun neden Yusuf'u tekraren sana bahşettin?

0: Kim? Yakup aleyhisselam. Hayır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Çünkü sen benden rica ettin ve dedin. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Ve bir de ey oğullarım, haydi gidin de Yusuf ve kardeşinden iyice araştırarak haber edinin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin dedin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

nefeste kalacak.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklam...

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
3: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları. Bugün Kurban Bayramı. Kurbanlar Allah rızası için kesildi. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, seyyidül murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, yavaş yavaş dönemin sonuna doğru yürüyoruz. Bugünden sonra bir hafta daha inşallah, Allah nefes verirse, bir araya geleceğiz. Bugünkü konumuz da çocuk, o günkü konumuz da çocuk olacak inşallah. Bugün sahabenin örnekliğinde çocuk diyeceğiz ve bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. Son dersimizde ise hepimizin ortak bir derdi var, o derdi konuşacağız. Çocuklarımızı nasıl namaza alıştırırız başlığı altında, dinin direği olan namazın onların hayatlarına intikali adına inşallah yine asr-ı saadet örnekliğinden bir şeylerle yürümeye çalışacağız. Çocuklarımız büyük bir nimet, Allah'ın bize bahşettiği. Dedi ki nimetin değeri arttıkça külfeti de artar. Ağır bir emanet, emanetin kıymeti arttıkça sorumluluğu da artar. Dolayısıyla biz böyle bir mükellefiyetle, sorumlulukla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca söylediğimi bir daha söylüyorum. Değil 10 ders, 50 ders yapsak bile çocuklarımız için az. Çünkü başka derdimiz yok ki bu manada bizi bu kadar meşgul edebilecek ve bize bu manada bu kadar mükellefiyet yükleyecek. Hal böyle olunca ara ara hatırlama adına da bazı şeyleri birbirimizin dünyasına bir şekliyle telkin etmek sorumluluğumuz var. İnşallah bu dersler bir yönüyle onun vesilesi. Ben asıl konumuza geçmeden konumuzla yakından alakadar olan bir mevzuya sizi götürmek istiyorum. Şöyle bir soru soralım isterseniz o mevzuya girerken. Neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Dersimizin başlığı neydi? Sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimiydi. O halde o örnekliğin değer ve kıymetini anlama adına bu soruyu sormak durumundayız. Neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Cevabını asr-ı saadetten vereceğim size. Bir tablo üzerinden bir cevap vereceğim. Sonra da oradan alacağımızı alarak bugünkü asıl konumuzun üzerine geleceğim. Hicretin 10. yılı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 30 bin kişilik büyük bir orduyla Tebuk'a doğru gidiyor. Biliyorsunuz 780 kilometrelik bir mesafe, Kur'an'ın da ifadesiyle zorluk ordusu, zorluk seferinde büyük bir imtihanla adım adım belirlenen hedefe doğru gidiyor. Belirlenen yerde konaklanılıyor, düşman Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret bulamıyor. Müslümanlar bir miktar orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde konaklıyorlar. Belirlenen günde de yeniden geri dönmek için yola revan oluyorlar. Yolun bir yerinde, dönüş yolunda Abdullah İbni Ömer'in bize naklettiği bir rivayet. Bazı hadis kitaplarında nakleden Abdullah İbni Amr diye de gösterilir ama Abdullah İbni Ömer olma ihtimali daha fazla. Onun bize naklinin üzerinden bir şey öğreniyoruz. Müslümanlar dönüş yolunda konakladıkları bir anda nereden geldiğini tam olarak anlayamadıkları çok böyle insanı sarsan bir ses duyarlar ve o sesi duyunca sahabe ordusu biraz korkuya kapılır. O farklı bir paniğe yol açar, insanlar bir yerlere kaçmaya başlarlar. Herkes o andaki dehşetle ne yapacağını şaşırmış bir halde iken Abdullah İbni Ömer'in nakli oradan başlar. Der ki, öyle bir haldeyken, ben de ne yapacağımı bilmezken, şöyle bir baktım ki meydanın orta bir yerinde Bedir ashabından olan Salim Mevla Ebu Huzeyfe kılıcı elinde şöyle kılıcına doğru yaslanmış, hiçbir şey yapmadan meydanda öyle duruyor. Kendi kendime dedim ki, Abdullah koş, o salih adamın yanında dur. Vallahi o Bedir ashabındandır. Eğer öyle duruyorsa vardır bir bildiği. Sen de var onun yanı başında aynı şekilde dur. Ben diyor gittim onun yanı başında öylece durdum. O anda sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı. Çadırından çıkınca şöyle bir baktı koşup panikleyen İslam askerlerine. Biraz da gadaplanan bir ses tonuyla, size ne oluyor ki dedi.

Hani Allah'a tevekkülünüz? Ne oldu ki bir ses duyunca darma duman oldunuz? Baksanıza şu iki salih adama diyor. Salim Mevla Ebu Huzeyfe ile Abdullah İbni Ömer'i gösteriyor. Baksanıza şu iki salih adama. Sizin yapmanız gereken de böyle değil miydi? Böyle tevekkül ederek Rabbinize burada bu şekilde kalmanız gerekmiyor muydu? Abdullah İbni Ömer diyor ki düğün bayram benim için. Ben öylesine gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salim'in yüzünden beni de övdü. Dolayısıyla sahabenin limanına sığındım. Elde ettiğim de bu diyor. Çok bir önemli bir şey söylüyor bize. Ben inanıyorum siz alacağınızı alıyorsunuz burada. Savrulmaları önleyecek. Yerine ve zamanına göre doğru tavrı sergileyebilecek. O bu kınama değil. Allah'tan gayri hiçbir şeye takılmadan Allah nedir kaygısıyla hareket edecek. Ve ne tür sıkıntılar olursa olsun her an istikamet üzere tavrı ortaya koyabilecek. En önemli dayanağımız ashab-ı kiram efendilerimizin referansı. Saadet asrında yaşayan birinin üzerinden de bize verilmiş bir mesaj bu. Ara ara derslerde size söylediğim bir cümle var, hatırladınız mı bilmem. Ashab-ı kiram efendilerimiz için ne diyoruz? Onlar bizler için, sarsıntı içerisinde olanlar için sabit dağlar. Yollarını kaybedenler için yol bulduran nehirler. Yönlerini yitirenler için de yön gösteren yıldızlardır. İstiyor musunuz bu limanı ve böyle bir referansı? Kapısından ayrılmayacağınız mektep, en güzel örneğin en güzel örnekleri olan ashab-ı kiram efendilerimizin kapısı. Allah bizi o kapıdan ayırmasın. Bizim çığlığımız, bizim söylemimiz, bizim sedamız ne nostaljiye bir çağrıdır, ne mitolojiye bir çağrıdır, ne efsaneye, ne farklı bir şeye bir çağrıdır. Aslında ashab-ı kiram efendilerimize çağrı, hale, şu ana bir çağrıdır. Çünkü onlar bizim köklerimizse, istikbalimiz de köklerde ise, biz onlarla bugünümüzü ihya, yarınımızı inşa edeceksek, onların rehberliği çerçevesinde yürüme zorunluluğumuz var. Onun için buradayız. Onların mektebinin kapısının önündeyiz. Allah nefes verdikçe de inşallah beraberce o mektepte talebe olmaya devam edeceğiz. Mevla bundan geri koymasın inşallah bizleri. Kıymetli kardeşlerim, bu bilgiyi de aldık. Şimdi asıl konumuza geçelim. Sesim biraz çatallı. Affedin beni, hastalanmışım. Sizinle şifa bulacağım inşallah. Sese mese takılmadan alacaklarımızla yürüyeceğiz bugün. Sahabe ve çocuk eğitimi der demez. Aklımıza çok şey gelir de ben bu hafta size biraz teknik bilgiler verdikten sonra asıl söylemek istediğim mesajları söyleyeceğim. Ashab-ı kiram efendilerimizi sizler de benim kadar, hatta içinizde bazı kardeşlerim benden daha fazla tanıyorsunuz. Biz onlardan bahsettiğimiz zaman ilimde, irfanda, hikmette, cihatta, emri bil marufta, nehi anil münkerde ve hayatın birçok alanında çok mühim işlerin altında imzaları olduğunu bilerek bahsediyoruz. Öyle güzel şeyler yapmışlardır ki bakın 14 asırdır biz konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, ilham alıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Halen doymuyoruz. 21 asır değil 51 asır dünya devam etse Müslümanlar olarak bu dünyadan onlardan nasiplenme adına kametler her daim de devam edecek. Ancak bir hakikate burada dikkat etmemiz gerekir. Ashab-ı kiram efendilerimiz hayatın birçok alanında gösterdikleri başarıyı aynı oranda çocuk yetiştirmede gösteremediler. Belki benim bu iddiam bir anda sizin garibinize gidecek ama şimdi konuşacağız, bazı şeyleri şimdi nazarlarınıza vereceğim.

0: meselenin ehemmiyetini de biraz bunun üzerinden anlayacağız biz. Cihat meselesinde ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları belli. Bakın halen onların ektikleri tohumları biz topluyoruz. Onların tebliğ ve irşat konusunda yaptıkları belli. Hele ilim konusunda, hele ilim kaleleri olan o kurban nesil içerisinden seçilmiş kurbanlar ki biz onlara kurban olalım. Onların attıkları adımlar çerçevesinde 14 asırdır Müslümanlara sermaye olabilecek bir terekeyi konuşuyoruz. Ancak mesele çocuk meselesi oldu mu? Aynı oranda başarı var ama dikkat edin kelimelerime ki beni yanlış anlamayasınız. Aynı oranda başarıyı bulamıyoruz hayatın çeşitli alanlarıyla kıyas yaptığımız zaman. Bir değerlendirme yapalım. Hazır İbni Sad'ın Tabakatı hepimizin elinde, zihinlerimizde de bazı bilgiler taze. Onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. İbni Sad'ın Tabakatı'nda tekrarsız bize hayatları nakledilen sahabi sayısı, erkek sahabi sayısı 1390. Tekrarsız olarak anlatılan hanım sahabi sayısı 534. Yani toplamda İbni Sad'dan biz 1924 tane tekrarsız sahabi hayatı okuyoruz. Tekrarlı tekrarsız ifadesini İbni Sad'ı okuyanlar anlayacaklar ne demek olduğunu. Mesela İbni Sad sahabeyi anlatırken bir de coğrafya anlattığı zaman, Kufe'deki sahabileri anlattığı zaman, Medine'de anlattığı bir sahabeyi Kufe'de de anlatır. Çünkü coğrafya sınıflandırmıştır. İşte burada biz o tekrarları çıktığımız zaman 1390 erkek, 534 kadın, 1924 tane sahabi efendimizin hayatını okuyoruz. 1390 erkek sahabinin 45 tanesi de çocuk sahabilerden oluşuyor. Onlar müstakil bir baptır zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı çocukken görüp o nübüvvet sofrasına yetişenler de öyle bir başlık altında değerlendirilir. Ancak 1390 sayısının içerisinde onlar da var. Peki tabi'in ve tebe-i tabi'in faslına gelelim. Biliyorsunuz İbn-i Sad 3 nesli bize aktarıyor. En hayırlı ikinci nesil tabi'in, üçüncü nesil etba-i tabi'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir haber üzerinden biz alıyoruz zaten bu bilgiyi. İbn-i Sad bize 1929 tane erkek tebe-i tabi'inin, affedersiniz, tabi'in ve etba-i tabi'inin ikisi beraber şahsın hayatını anlatır. 83 tane de kadın vardır ikinci ve üçüncü nesilden. Onun toplamı da 2012'dir. Soru şu, bizim için önemli olan bu. 2012 tane tabi'in ve etba-i tabi'in neslinden kaç tanesi sahabe çocuğudur? Bu önemli bir soru. Şimdi buradan bir şey yakalıyoruz. Ne kadarı biliyor musunuz? Neredeyse %40'ı, yani 500 tanesi. O kitaplar tarihte ağırlığı olan bir şekliyle, değeri olan bir şekliyle tarihte belli hadiseler içerisinde adından söz ettiren isimleri bize aktarıyorlar. Her ismi değil. Sadece ashab-ı kiram efendilerimizin 10 bini aşkın ismini bildiğimiz sahabi efendilerimizin çocuklarından bize nakledilen miktar sadece 500 tanedir İbni Sad'ın aktardığı çerçevede. İbni Hacer'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. İbnül Esir'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. Biz çalışmamızı İbni Sad'la sınırlandırıyoruz. Tabakatta zikredilen Medineli tabi'in sayısı 889. Bunların ancak %40'ı, yani 350-400'ü sahabi çocuğu. Ama Mekkeli tabi'in sayısı 131, Taifli tabi'in sayısı 21, Yemenli tabi'in sayısı 34. Bunlar aklınızda dursun. Şimdi de şu manzaraya bakın. O günlerde Kufe'de, Basra'da, Bağdat'ta bambaşka bir tablo var. Kufe'deki tabi'in sayısı 894. Basra'da 435, Bağdat'ta 165, Şam'da 138. Sadece bunların tamamının içerisinde ashab-ı kiram efendilerimizin çocuklarının miktarının %40 olduğunu unutmayın. Meseleyi biraz daha somutlaştırayım ki, dedim ya sizi bir yere götüreceğim, bu bilgiler olmazsa söylediklerim havada kalacak. Aşere-i mübeşşere diyeyim size. Aşere-i mübeşşere dediğim zaman neyi kastetmiş oluyorum? Ashab-ı kiram efendilerimizin fazilet derecesi itibariyle en üstte olan 10 bahtiyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle cennetle müjdelenen 10 bahtiyar. Peki Efendimizin sadece cennetle müjdelediği bu 10 kişi mi? Hayır. Ama bu 10 kişinin çok özel bir nedeni var. Onun için aşere-i mübeşşere. Yoksa aşere-i mübeşşere dediğimiz anda diğer cennetle müjdelenen sahabileri dikkatten kaçırıyor değiliz. Ama Said İbni Zeyd'in bize verdiği bilgiye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi ve başladı saymaya. Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne ila ahir 9 tane isim saydı. Ravi Said İbni Zeyd'dir. Onunu cennetle müjdeledi dedi. 9 tane isim saydı. Dinleyenler dikkatli. 9 isim saydın dediler. Çekine çekine 10.'su da benim dedi. Kendisini de o halkanın içerisinde saymış oldu. Şimdi o 10 tane bahtiyar insan üzerinden size bir değerlendirme sunacağım. Hazreti Ebu Bekir, biraz sonra ayrıntıları var. 3 oğlu 3 kızı var tarihte. Sahabe olmayanları dikkate almamız gerekiyor. Çünkü sahabeyi ayrı değerlendirdik. Bu 6 çocuktan sahabe olmayan 2 tanedir. Muhammed İbni Ebi Bekir, ki onun da sahabe olma ihtimali var. Nasıl? Bu ihtilaflı bir mesele. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccındayken Muhammed doğuyor. Yani Efendimiz'i görüyor ama bebekken görüyor. Ehli sünnet uleması da ihtilaf ediyor. O halde de sayılır mı sayılmaz mı diye. Hadi biz sayılmayanları kabul edelim. Ümmü Gülsüm isminde bir kızı var Hazreti Ebu Bekir'in. O babası onu görmeden vefat ediyor. Yani annesinin karnındayken Ümmü Gülsüm, Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Bu 2 tane çocuk için biz özellikle Muhammed için farklı şeyler duyuyoruz ama Ümmü Gülsüm için öyle çok fazla ağırlık teşkil edebilecek bir şey duymuyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarıyla ilgili bahse bir daha döneceğim. Gelin Hazreti Ömer'e. Siz yıllardır ashab-ı kiram efendilerimizi tanıyorsunuz, dinliyorsunuz. Sorum şu size. Cevap verin hiç çekinmeden. Biraz interaktif bir ders olsun bugün. Abdullah İbni Ömer dışında, ki o da sahabidir biliyorsunuz, Hazreti Ömer'in çocukları içerisinden tanıdığınız var mı?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda.

0: yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

Kurban, bizi Hazreti İbrahim'in itaatine, Hazreti İsmail'in teslimiyetine yönlendirerek, sıkıntı ve imtihanlara karşı Rabbimize kurban olma ve Rabbimize dost olarak sıkıntılarımıza çözüm bulma yollarını gösterir. Kurban, Allah'la kurbiyet kurmaktır. Kurbiyet, Allah'la yakınlık kurma, Rabbe yakınlıkla istikamet ve huzur bulma makamına kavuşmadır. Zaten kurban kesmenin temel amacı Allah'ın rızasını kazanarak ona yaklaşmaktır. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Abdullah'ı biliyoruz. Abdullah İbni Ömer sahabidir. Ama Hazreti Ömer'in Abdullah dışında 7 tane oğlu var. Orta Abdullah var ki diğer ismi Ubeydullah'tır. Abdurrahman var, Asım var, Zeyd var, küçük Zeyd var, İyad var, küçük Abdullah var. Bunlar da yaşamışlar tarih boyunca, öyle küçükken vefat etmiş falan değiller. Ama Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde Abdullah İbni Ömer sahabi, onu ayırdık. Diğerleri içerisinde tarihte ciddi bir ağırlık oluşturabilecek bir isme rastlamıyoruz. Belki bu manada araştırma yapanlar hayatlarına ait bazı bilgiler bilirler ama mesela biz tabi'in neslinden duyduğumuz isimler kadar onların isimlerini duymuyoruz. Mesela ben size bir İkrime dediğim anda titrersiniz. Bir Mesruk dediğim anda titrersiniz. Bir Hasan-ı Basri dediğim anda titrersiniz. Ama onların adını

andığımız zaman ancak şerefleri babalarının oğlu olmakla bir şekliyle ziyadeleşir. Eğer biraz da işin içine dahil olursanız bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Hazreti Osman'a gelin. Hazreti Osman'ın çocukları içerisinde biraz duyduğumuz, o da siyerle ilgili olanların duyduğu bir isim söyleyeceğim. Eban bin Osman. Ama Hazreti Osman'ın, Abdullah'ı saymıyorum, Rukiye anamızdan olan oğlu, onu da sahabi sayabiliriz, zaten küçükken vefat etmiştir. 9 oğlu var Abdullah'la beraber. Abdullah'ı saymasak 8. Ömer, Halid, Velid, Said, Abdülmelik, Utbe, diğer Abdullah ve Eban. Hazreti Ali'ye gelin. Hazreti Ali'yi de söyleyeyim size. Diyeceksiniz ki Hasan var, Hüseyin var. Onları saymıyoruz. Onlar nedir? Sahabidir. Zeynep de, Ümmü Gülsüm de. Hazreti Ali'nin Fatma validemizin dışında evlilikleri var, çocukları var. Onlardan olan çocuklar 11 tane. Sadece erkekler bunlar, şimdiye kadar saydıklarım da öyleydi. Biraz Muhammed el Hanefiye'yi tanıyoruz. Onun dışında bildiğimiz ya da bir şekliyle hayatına ait bazı bilgilere vakıf olduğumuz isim yok. Hazreti Peygamber'in havarisi olan ve halasının oğlu olan Zübeyir bin Avvam'a gelin. Abdullah İbni Zübeyir'i saymıyoruz. Sahabi zaten. 10 tane oğlu var. İçlerinden Urve İbni Zübeyir'i biraz biliriz. Mus'ab da bir devdir zaten, onu da biraz biliriz. Ama başkasını bilmeyiz. Daha fazla uzatmayayım sözü. Sadece sayıları vereyim. Hazreti Talha'nın 10. Abdurrahman İbni Avf'ın erkek adam 20, Sad bin Ebi Vakkas 18, Ebu Ubeyde 2, Said İbni Zeyd 12 erkek çocuğunun babaları. Kızları da saysak bu kadar olmasa buna yakın oranda kız çocukları da var. Yani kiminin 5 tane, kiminin 8 tane, kiminin 12 tane. Biz kızlarla erkeklerle sınırlı tuttuk. Bu değerlendirmenin üzerinden bir değerlendirme şimdi söylüyorum size. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe bile istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Bir daha söylüyorum. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe nesli istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Ey hocam ne diyorsun yani, oturalım mı diyorsun? Hayır, onu demiyorum. Asıl başka bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Mesele bu kadar önemli ve ağır bir mesele. Zor. Zorluğunu bilelim ki o zorluğunun üzerinden biraz, nasıl diyelim, argo olsun, bir şey olmaz, gardımızı alarak yürüyelim. Bakın biraz basit bir örnek vereyim ki derdimi daha iyi ifade edeyim size. Şu günler oruç günleri, nafile oruçların ziyadeleştirilmesi gereken günler. Çünkü Mevla'nın ikramiyesi olan güzel ayları içerisindeyiz. Recep-i Şerif yavaş yavaş yerini Şaban-ı Muazzama'ya bırakacak. İnşallah oruçlarla süslüyoruzdur bu güzel günleri. Oruca niyetleniyorsunuz bu yaz günlerinde, uzun 12-13 saat. Siz kendinizi oruç üzere bilinçlendirdiğiniz ve hazırladığınız için 13 saat, 14 saat oruç tutuyorsunuz, hiç sıkıntı yok. Ama niyetlenmiyorsunuz, o gün geliyorsunuz, oruçlu değilsiniz. Öğlene kendinizi zor atıyorsunuz. Takatiniz kesiliyor açlıktan, saat 1-2 olmadan. Ne oldu? Beden aynı beden, zaman daha kısıtlı. Ne oldu? Ne değişti? İşte orada bilinç ışıklarını yakma veya da yakmama adına bir şey değişti. Eğer bilinç ışıklarını yakarsanız, yani kendinizi bu manada ruhi anlamda, manevi anlamda, bilinç anlamında hazırlarsanız, sizin elde edeceğiniz yük ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, siz ona hazırlıklı olduğunuz için yük ağırlaştıkça altında ezilmiyor, onu hakkıyla taşıyorsunuz. Ama siz bunun farkına varmazsanız, çocuk ne olacak işte deyip işin içinden çıktığınız zaman, bazı şeyleri gereğince dikkate almadığınız zaman, Allah korusun, yarı yollarda kalıyorsunuz, kalıyoruz. İşte kalmama adına
ben bu bilgiyi paylaştım sizlerle. Aslında biz meselenin bu manada ehemmiyetini öğrenelim. Ne kadar ağır bir mükellefiyetle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde olalım ki karşılaştığımız sorunlarda ortalığı velveleye vermeyelim. Bu işin tabiatı diyelim, hazır olsaydın diyelim, faturayı ona buna değil kendimize keselim. Bir manada muhasebe duygusunu öncesine alarak hazırlıklı bir biçimde bu işi hakkıyla yerine getirmiş olalım. Söylediğim bu bilinçler, bu bilgiler çerçevesinde 5 tane cümle paylaşıyorum şimdi sizinle. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu bilgiler çerçevesinde bize ne demiş oldular? 1. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. Bunu anladık mı bu bilgiler çerçevesinde? Anladık. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. 2. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş, Medine'de bile kolay değildi. Çok önemli şeyler söylüyorum size. İnşallah alıyorsunuzdur. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş, Medine'de bile kolay değildi. 3. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı idi. Deme. Sakın söyleme ki şu devirde çocuk yetiştirmek zor. Bak sana ne diyorum. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanıydı. 4. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir işti. Allah bilir, nasip meselesi, netice olmayabilir. 5. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi. Bu 5 maddeyi sona doğru biraz daha farklı bir biçimde bir daha tekrar edeceğim için tekrar etmiyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim, size 2 tane örnek vereyim. Şahıslar üzerinden daha iyi mesele anlaşılıyor. Bunlar üzerinden şimdiye kadar söylediklerim de, bazı söyleyemediklerimi de en azından örnekler çerçevesinde daha iyi anlayacağız. Çok iyi tanıdığınız bir sahabi efendimizden bir örnek vereceğim. Herhalde hiç tanımadığınız bir sahabi efendimizden örnek vereceğim. Örnekleri de özellikle öyle seçtim. Çok iyi tanıdığımız sahabi efendimiz kim? En üste ismini yazacağımız insan desem kim diyeceksiniz? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet, onu örnek vereceğim. Bir de Gaylan İbni Seleme'yi örnek vereceğim. Eğer Asr-ı Saadet'te Ticaret ve Tüccar Sahabiler kitabını dikkatlice okumuşsanız bu ismi hatırlayacaksınız. Orada bir liste vermiştik. O listenin içerisinde bu sahabi efendimizin de ismi vardı. Gaylan İbni Seleme. İkincisinden başlayalım. Biraz da tanıtayım onu sizlere. Gaylan İbni Seleme çok aslında bilinen birisidir ama nasıl olmuşsa biz pek fazla onu gündemimize almamışız. Pek de duyulmamış bir sahabi efendimizdir. Şöyle bir şey söyleyeyim, daha iyi anlayacaksınız. İbni Hacer'in El İsabesi'nde Hazreti Ebu Bekir kaç sayfada anlatılırsa Gaylan İbni Ebi Seleme de o kadar sayfada anlatılır. Artık o kıyas üzerinden ne kadar bilgisine vakıf olduğumuzu anlayabilirsiniz. Sakiflidir, Taiflidir. Hicretin 9. yılında Taif heyeti Müslüman olunca Müslüman olmuştur. Ama cahiliye döneminde çok bilinen birisidir. Alim bir zattır, şair bir zattır. Devlet adamıdır, böyle de söyleyebiliriz. Kumandandır. Hatta Taifliler en son yaptıkları bir savaşı onun vesilesiyle kazanmışlardır. Çok da nizamı seven birisidir. Mesela günlerini şöyle disipline etmiş. Bir gün sadece şiire ayırmış. Bugün şiir günü, sabahtan akşama kadar şiirle uğraşıyor. Bugün develerle ilgilenme günü, develerle ilgileniyor. Bugün ailemle ilgilenme diyor, ailesiyle ilgileniyor. Böyle de bir nizamı var. Bu nizam da şiirlere konu olmuştur. Abdullah İbni Abbas, tercüman-ı Kur'an olan o büyük insan,
Başta Müddessir suresinin ilk ayetleri.

olmak üzere birkaç tane ayetin tefsirini yaparken onun şiirlerine başvurur. Böyle de söyleyeyim ki onun Arap dilindeki, şiirdeki, belagattaki elde ettiği seviyeyi de anlamış olun. Bu zatın 3 tane oğlu, bir tane de kızı var. Oğlunun adı, oğullarının adı Amir, Ammar, Nafi, kızlarının adı, kızının adı da Badiye. Dedim ya, hicretin ta 9. yılında Müslüman oluyor. Muvatta'da, Nesai'de de Müslüman olurken aktarılan bir rivayet var ki o bizim için önemli, onu da size söylemiş olayım. Efendimizin huzurunda iman ettiği zaman Efendimiz onu biliyor. Nasıl birisi de olduğunu da biliyor. Kaç evlisin diyor? 10 ya Resulallah. 4'ünü tut, 6'sını boşa diyor. 4 evliliğe kadar izin verildiğine dair hükümden yola çıkarak sallallahu aleyhi ve sellem, kendi istisnadır, o da istisnai olarak zaten Kur'an'da anılır. Ama onun dışında 4'ten fazla evliliğe izin verilmez. Şimdi bazı cahiller İslam'ın bu manadaki hükmünü eleştirirken ne diyorlar? Neymiş efendim, erkeklere 4'e kadar evlenebilirsin demiş. Böyle bir şey yok. Ancak orada sınır var. O sınırı söylüyor. Yani 4'e kadar söylendiği zaman Mekke'de, Medine'de erkekler üzüldüler buna, sevinmediler. Sınırsız olan sayıyı İslam, yani Kur'an, bir sınırda tuttu ve 4'le sınırlandırdı. Onun için bu zat da cahiliye döneminde 10 evliydi. Gelip iman ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem 6 tanesini boşamasını ona söyledi. Muvatta'da, Nesai'de bununla ilgili hüküm de zaten beyan edildi. Şimdi bu zat büyük bir tüccar. İthalat ihracat yapıyor. O gün Irak coğrafyasına, Şam coğrafyasına gidip geliyor. İbni Hacer'in El İsabesi'nde de zaten o ticaret 2-2,5 sayfa civarında anlatılır. Ben tamamını anlatmayacağım, biraz özetleyeceğim. Oradan da bir şey çıkaracağız biz. İçlerinde Ebu Sufyan'ın da olduğu, bildiğiniz meşhur Ebu Sufyan'ın da olduğu Mekke'nin ileri gelen tüccarlarıyla beraber Kisra'ya doğru, yani Sasani İmparatorluğu'na doğru, Irak coğrafyasına doğru bir ticari sefere çıkıyorlar. Yolun bir yerinde Sasani İmparatorluğu'nun askerleri tarafından tutuklanıyor. O zaman da vize var, biraz farklı ama vizeye benzer bir şey var. Yani öyle elini kolunu sallayarak herkes gidip gelemiyor. Ebu Sufyan korkuyor, diyor ki Kisra çok gadaplı birisidir. İzinsiz memleketine girdiğimiz için şimdi bizi cezalandıracak, şöyle yapacak, belki öldürecek. Şunu bunu söylüyor, birkaç tane cümle orada sıralıyor. Gaylan İbni Seleme kendinden gayet emin. Diyor ki korkma Ebu Sufyan, ne olacak diyor. Eğer çok korkuyorsan gel seninle bir ticaret yapalım. Bu ticaret sırasında elde ettiğin karın yarısını bana verirsen seni ben Kisra'nın elinden kurtarırım. O can havliyle tamam diyor. Öyle bir pazarlık aralarında oluyor. Askerlerle beraber Kisra'nın huzuruna çıkarılıyor. Kisra soruyor bunlara, diyor ki ne işiniz var benim memleketimde izinsiz bir biçimde? Gaylan İbni Seleme konuşmayı çok iyi bilen birisidir. Şair dedim ya, bir adım öne çıkıyor ve ey kral diyor, bizi bir dinle sonra hükmünü ver. Biz diyor Mekkeli tüccarlarız. Senin memleketine de ticaret için geldik. Yanımızda da çok güzel mallar var. Hatta o malları ilk olarak sana göstermeye geldik. Sen bak, hangisini istersen senin istediğin fiyatla al. Senin almadığını da eğer izin verirsen tebana satalım. Yok eğer izin vermezsen çıkıp gidelim, memleket senin memleket, söz senin sözün, hüküm senin hükmün, hiçbir şekilde itiraz etmeyiz diyor. O kadar hekimane bir biçimde hikmetle konuşuyor ki Kisra bayılıyor. Biraz sohbet koyulaşıyor, bir şeyler konuşuluyor orada. Soruyor orada, diyor ki sen evli misin? Bakın oraya kadar gelmiş sohbetin konusu, artık düşünün. Evliyim diyor. Var mı çocuk? 3 tane var diyor. 3 tane oğlum var. Hangisini daha çok seviyorsun? Ne demiştir? Ben size ihtimalleri sıralayayım. Büyüğünü. Orta.

yancısını, küçüğünü, hepsini, hiçbirini. Bunların hiçbiri değil. Bir ah çekiyor Seleme, Gaylan İbni Seleme bir ah çekiyor şöyle. Sonra dediğini aynen okuyayım size. Diyor ki, büyüyünceye kadar küçüğünü, iyileşinceye kadar hasta olanını, dönünceye kadar da gurbette olanını severim. Bir gülüyor Kisra bu sözlere. Orada verilen cevap da çok güzeldir, çok farklıdır. Ondan sonra da bir şey söylemiyor. Zaten salıveriyor. Onlar da ticaretlerini yapıyorlar. Gaylan da baya bir karla dönüyor. Ebu Sufyan'ın karının yarısını da alıyor. Benim söylemek istediğim buradan ney? Bakın bir şey söylüyor burada. Üç tane çocuğundan aslında razı değil. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Hani bazen diyoruz ya, sinirlendiğimiz zaman üç tanenizi toplasanız bir tane adam etmezsiniz diyoruz çocuklarımıza. Bazen diyoruz ki sizden adam çıkmaz. Eğer iyiyse, yani böyle iyi bir şey yapmışsa babasının oğlu ne olacak diyoruz. Ama kötü bir şey yapmışsa fatura belli, kime kesilecek? Dayısının yeğeni ne olacak diyoruz. Bir şeyler diyoruz. Ne dersek diyelim, bilin ki miladi 6. asırdaki insanlar da aynısını diyor. Değişen hiçbir şey yok bu manada. Çünkü insan bu. Karşılaştığı sorunlara karşı tavırları da aynı, söylediği sözler de aynı, tepkiler de aynı. Bakın Gaylan İbni Seleme'nin üzerinden biz bunu alıyoruz. Başka şeyler de söylenir, ben onu size havale ediyorum. Hazreti Ebu Bekir'e getireyim sizi. Şöyle bir şey söylesem, bu sözde hilaf yok. Gerekçelerini ve altını da dolduracağım. Hazreti Ebu Bekir'in oğullarından çektiği sıkıntıyı şu anda birçok baba evlatlarından çekmiyor. Anladınız mı? Bir daha söylememe gerek var mı? Nasıl? Bakın Hazreti Ebu Bekir 4 tane evlilik yapıyor hayatı boyunca. İlk evliliğini Kutay'la İbni Binti Abdülhuzza ile yapıyor. Allah o evlilikten Esma anamızı, ki başımızın tacıdır Esma anamız, ve Abdurrahman ismindeki erkek çocuğunu nasip ediyor. İkinci evliliğini Ümmü Ruman'la yapıyor ki Efendimizin kayınvalidesidir. Keşke onlara zaman gelse de biz size enişte ile kayınvalideyi de anlatsam. Orada da o evlilikten de Ayşe annemiz ve geçen ders size anlattığım hicret yolunun istihbaratçısı Abdullah oluyor. Üçüncü evliliğini Cafer bin Ebi Tayyar'ın, Cafer-i Tayyar'ın hanımı olan Esma binti Ümeys ile yapıyor Cafer'in şehadetinden sonra. Ondan da Muhammed isminde bir oğlu oluyor. Dördüncü evliliğini ise Ensar olarak kardeşi olan Harice İbni Zeyd'in kızı Habibe binti Harice ile yapıyor. O evlilikten de Ümmü Gülsüm isminde kızı oluyor. Kızlarında problem yok Hazreti Ebu Bekir'in. Çok da razı, ilk günden itibaren iman etmişler. Biri Esma anamız olmuş, biri Ayşe validemiz olmuş. Ümmü Gülsüm de ilerleyen yıllarda büyüyüp genç kız olduğu zaman Talha İbni Ubeydullah'la evlenmiş. Onun hayatı da farklı. Ama Abdullah, ama Abdurrahman, ama Muhammed öyle çektirmişler ki babalarına. Muhammed küçük, fazla hatıraları yok da Abdullah'la Abdurrahman bu işin ne kadar ağır bir imtihan olduğunu biz Hazreti Ebu Bekir'in üzerinden de anlayabiliyoruz. Abdullah İbni Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in erkek olarak büyük oğlu, biliyorsunuz gençken, daha çocukken iman ediyor. Yani gözlerini açtığı zaman İslam Mekke sokaklarında vardı ve o 8-9 yaşında istihbaratçı oldu. Ancak ibadet konusunda Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorladıysa onu istediği bir kıvama getiremedi. Sonraki süreçte onu elde etti ama ona elde edene kadar, o noktaya gelene kadar da neler neler verdi. Abdurrahman'a geldiğiniz zaman Abdurrahman Hazreti Ebu Bekir'e 21 sene çektirdi. 21 sene. 21 sene boyunca iman etmedi.
21 sene namaz kılmadı. 21 sene oruç tutmadı. Affedersiniz, 21 sene kötü alışkanlıkları, neyse o günkü cahili insanın, onlar vardı. Ve bunların hepsinin ızdırabını bir baba olarak Hazreti Ebubekir çekti. Peki 21 sene boyunca Hazreti Ebubekir ne yaptı? Dua dua yakardı ve oğlu için gözyaşı döktü. Başka bir şey yok. Ne bir beddua, ne bir söz. Sen ne biçim adamsın, babanın adını lekeledin. Yok, olsa kaynaklarımız, Allah hepsinden razı olsun, öyle ince teferruatları kaydetmişler ki ona ait de bir şeyler kaydedilirdi. Sadece şunu biliyoruz. Bedir'de müşriklerin safında babasının karşısında Abdurrahman. O gün birkaç kez babasını görüyor Bedir meydanında. Babamla karşılaşmayayım deyip yolunu çeviriyor. Yıllar sonra Müslüman olduğu zaman baba diyor, Bedir'de seni gördüm ama senin karşına çıkmadım diyor. Ama Hazreti Ebubekir diyor ki, eğer o gün ben seni görmüş olsaydım ben senin karşına çıkar ve senin de başını uçururdum diyor. Bunu biliyoruz, bakın okuyoruz. Uhud günlerinde, yani Bedir'in arkasından bir yıl geçmiş, Uhud gazvesi sırasında da müşriklerin safında Abdurrahman. Ne zaman iman ediyor? Mekke'nin fethinden sonra. Dedesi Ebu Kuhafe ile birlikte iman ediyor. O iman şerbetini içtikten sonra Hazreti Ebubekir bir derin nefes alıyor. Baba olarak imtihanın en şiddetlisini çekmiş Abdurrahman'ın üzerinden. Ya Abdullah, o da aynı, fark eden hiçbir şey yok. Namaz konusunda sıkıntıları var Abdullah'ın. Sahabenin çocukları yaşı 14-15 olmuş. Mesela Ensar'ın yiğitleri, anlattım size defaatle. Bedir gazvesi sırasında 9 yaşında 10 yaşında çocuklar parmaklarının ucuna basarak Sukya mescidinin önünde, Sukya evlerinin önünde, boyumuz yüksek uzun gözüksün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Bedir ashabının içerisine katsın diye gayret ederlerken, Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah 14-15 yaşlarında evde, Bedir günü evinden dışarı çıkmıyor. Uhud gazvesinde de yok. Uhud'a da gelmiyor. Arkadan Hendek, yaş oluyor 20-21, yok. Hudeybiye, yok. Gelmiyor, cihada gelmiyor. Hazreti Ebubekir ne kadar zorluyorsa ona bunu bir türlü telkin edemiyor. Aradan bir müddet geçince Mekke'nin arkasından, Medine günlerine ait bir şey söylüyorum, evlenmek istiyor. Kimle evlenecek? Atike binti Zeyd isimli, size geçmiş dönemlerde anlattığım Hazreti Ömer'in amcasının kızı olan o büyük insan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'in kızı, Said İbni Zeyd'in kız kardeşi, onunla evlenmek istiyor. Birbirlerini de seviyorlar gençler. Ama Hazreti Ebubekir bu evliliğe karşı çıkıyor. Neden? Hazreti Ebubekir'in o evliliğe karşı çıkması Hazreti Atike'nin penceresinden baktığından dolayı değil, dikkat buyurun. O biliyor, öyle bir babanın kızı ki o kız bambaşka birisi. Abisi belli, soyu belli, takvası belli. Hatta daha sonraki yıllarda evlilik yaparken Atike binti Zeyd'in evleneceği insanlardan ilk istediği şey, beni mescitlerden alıkoymayacaksınız şartı oluyor. Peki böyle bir gelin olmasına rağmen Hazreti Ebubekir niçin oğlunun onunla evlenmesini istemiyor? Gerekçesini söylüyor. Oğlum diyor, Atike çok güzel bir kızdır. Ben biliyorum ki sen de onu çok seviyorsun. Ama korkuyorum, eğer onunla evlenirsen zaten evden çıkmıyorsun, hiç çıkmayacaksın. Böyle yaparak dünyanı da ahiretini de mahvedeceksin. Onun için ben senin onunla evlenmeni istemiyorum. Ama gençlere söz dinletilmiyor, dinlemiyor, ısrar ede ede en sonunda izni koparıyor ve evlilik gerçekleşiyor. Ne oluyor peki? Aynen Hazreti Ebubekir'in dediği gibi oluyor. Abdullah ortalıkta yok. Ve bir müddet sonra cemaatle namaza gelmiyor. Zaten cihada katılmamış o güne kadar. Bir anda da cuma namazını aksatıyor, bir vakitte de. Cuma namazını da aksatınca bardağı taşıran son damla oluyor Hazreti Ebubekir oğlunun yanında.
Bakın çocuk eğitimi

zannediyoruz. Evlendirdik, iş bitti. Kız erkek bizim için artık fark etmez. Kocası var, hanımı var diyoruz. Onlar kendi hallerine baksınlar diyoruz. Ve bir kez daha onlara tebliğ ve irşat adına, anne ve baba olarak sorumluluklarımızı yerine getirme adına bir şeyler söylemiyoruz. Ama dedim, öneminden dolayı bir daha diyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma kendi evindeyken, onu namaz konusunda uyarmazken, uyarma ihtiyacı duymazken, Fatıma anamız bir yönüyle oğlu olan Hazreti Ali ile evlenip Medine'nin içlerinde bir eve taşındıkları zaman 6 ay fasılasız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o genç evlileri namaza uyandırmak için o eve gitti. Bilmiyorum bunlar bize neler söyler. Aynı hassasiyet Hazreti Ebu Bekir'de de var. Ben bu yaşa kadar söyledim, tutmadı, artık ben ne yapayım demiyor. Cuma namazını aksatmış bir oğlunun karşısına geçiyor. Oğlum diyor, bu evlilik seni felakete sürükleyecek. Hiçbir şey dinlemem, hiçbir mazeret kabul etmem, seni Atike'den boşatacağım diyor. Ve boşatıyor. Boşuyor ama yüreğinden derin bir sevgi var Abdullah'ın Atike'ye karşı. Oturuyor evin eşiğinde, şiirler söylüyor. O şiirler var bizim kaynaklarımızda. Neler neler. Baba yüreği bir gün arkasında duruyor. Öyle bir şiir söylüyor ki yüreği parçalanıyor. Çağırıyor karşısına. Diyor ki, bir daha evlenmek istiyor musun Atike ile? İki şartım var senden. Bir, cemaatle namazı asla aksatmayacaksın. İki, cihada iştirak edeceksin. Kabul edersen eğer, seninle onun evliliğine ben de tekrardan onay veririm diyor. Söz veriyor, evlilik gerçekleşiyor. Abdullah gerçekten babasının dediği gibi hem cemaatle namaza hem de cihada katılıyor. Zaten onun arkasındandır. Mekke fethine katılıyor. Yaş 28-29 civarıdır. Ondan sonra Huneyn'e katılıyor. Onun arkasından Taif'e katılıyor. Taif muhasarası sırasında atılan bir ok tarafından yaralanıyor. Yaralı bir biçimde de Medine'ye getiriliyor. O anda yanı başında dururken şöyle bir konuşma geçiyor karı koca birbirlerinin arasında. Atike'ye diyor ki Abdullah, ben seni çok seviyorum. Bana söz ver, benden sonra evlenmeyeceksin. Sana mihrin dışında falanca yerdeki bahçeyi de vereyim diyor. O da tamam diyor, söz. Ben diyor senden sonra evlenmeyeceğim. Bahçede ona devrediliyor ve o halde vefat ediyor Abdullah. Vefat ediyor Abdullah. Ama Atike validemiz tanınan bir kadındır. O günlerde de çok kolay bu tarz şeyler, evlilik adına gelip talepler oluyor. İddet ondan sonra işte geliyor gündeme. Hazreti Ömer kardeşi Zeyd için onu istiyor. İstediği zaman o böyle bir sözü ortaya koyuyor. Diyor ki, ben söz verdim, onun için evliliği düşünmüyorum. Hayır diyor, sen diyor, böyle bir söz vermeye hakkın yok. Vermişsen bile bunu bozabilirsin. Bunun fetvasını öğrenmek istiyorsan Hazreti Ali'ye git sor, o sana söyleyecektir. Senin evlenmen lazım diyerek ısrarcı davranıyor. Hazreti Ali'ye soruluyor, konumuz o değil ama bunları da söylemiş olayım. Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali de diyor ki, sana verilen o bahçeyi Abdullah'ın varislerine geri bırak, kefaret olsun diye, yeminini bozduğuna dair kefaret olsun diye, ondan sonra kiminle istersen evlen. Ondan sonra da Zeyd'le evleniyor. Zeyd'den sonra Hazreti Ömer'le evleniyor. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Hüseyin'le evleniyor. Böyle de bir özelliği var Atike anamızın. Onun için şehitler hanımı diye İslam tarihine geçiyor. Abdullah'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçmiş. Devir Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin son devirleridir. Ve Hazreti Ebu Bekir Taif'ten gelen heyetleri karşılamaktadır. O anda da bir heyet huzura gelir. Elinde bir ok var Hazreti Ebu Bekir'in. Ok çok özel bir ok. Belli ki iyi bir ustanın elinden çıkmış. Kim yapmışsa o oku bilir o sahibi onu. Çünkü farklı bir oktur. Şöyle oku kaldırıyor ve diyor ki, ey Taifliler, içinizde bu okun sahibini bilen var mı? Taifliler bir anda endişeye kapılıyorlar. Acaba Hazreti Ebu Bekir ne söyleyecek? Bir kan davası mı var? Ne var ki
böyle bir

okun arkasından konuşacak. Birkaç kez tekrar ettikten sonra Hazreti Ebubekir orada bulunan Sa'd İbni Ubeyd isimli ok yapıcısı, ok ustası olan bir zat ayağa kalkıyor ve diyor ki o ok benim diyor. Ben diyor o oku Taif saldırısı sırasında, Taif muhasarası sırasında İslam ordularına doğru attım. Kim olduğunu bilmiyorum, birine de isabet etti. O ok onda kaldı. O anda Hazreti Ebubekir diyor ki işte o senin öldürdüğün, şehit ettiğin benim oğlum Abdullah'tı. Bunu deyince bir anda meclisin havası değişiyor. Ama ne söylüyor Hazreti Ebubekir? Bakın, 3 kez hamd ederek Allah'a hamdolsun ki bu ok ile Allah oğluma şehadet nasip etti. Allah'a hamdolsun ki sen oğlumu öldürdün. Oğlum Müslümandı, sen ise o zaman müşriktin. Ya oğlum seni öldürseydi, ya sen müşrik olarak ölseydin ne olurdu? Hamdolsun ki oğlumu sen Müslüman olarak öldürdüğün için şehit oldu. Sen ise ölmediğin için bugünlere kadar geldin ve bugünlerde iman sana nasip oldu. Yine Allah'a hamdolsun ki oğlumu sen öldürdün. Allah seni diriltti ve sana hidayet nasip etti. Bir büyük insanın büyük sözleri bunlar. İşte biz buradan şunu öğreniyoruz. Hazreti Ebubekir imtihanların en ağırını bu manada yaşamış olmasına rağmen sabırla, sebatla bir şekliyle çocuklarının arkasında durarak onları kazanma adına kametler ortaya koydu. Eğer öyleyse biz sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimini konuşacaksak bunları hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi ben başlangıçta söylediğim o 5 tane maddeyi biraz daha işin içerisine biz kendimizi dahil ederek 5 tane cümle olarak size takdim edeceğim. Ve bizlere ilke olsun, bu işin vesilesi olsun, nasıl çocuk yetiştirilir konusunda bir şekliyle örnek ve rehber olsun inşallah. 1. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. İlerleyebilmemiz için yapmamız gereken bu. Hiçbir zaman unutma. 21 sene oğlunun arkasından ağlayan bir Hazreti Ebubekir okuduk şimdi. Öyleyse eğer sen en ufak bir şeyde ortalığı niye velveleye veriyorsun? Merhameti ve bu manada muhabbeti esas alarak ki nasıl önemli ilkeler olduğunu geçmiş derslerde gördük. Böyle ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunun bilincinde hareket etmelisin ki bu yolda bir şekilde birkaç adım bile olsa ilerleyebilesin. Tekrar edeyim mi cümleleri yoksa geçeyim mi? Söyleyeyim hadi. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. 2. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değil ise, dikkat buyur, yaşadığın toplumlarda işinin çok zor olduğunu unutmamalı. Her an teyakkuz halinde olmalı. Yesrib'leri medineleştirmek için gayretler ortaya koymalısın ki özlenen ve beklenen seviyelere ulaşabilesin. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim kıymetli kardeşlerim. Kendi çocuklarımızı ne kadar düşünüyorsak en az onlar kadar ümmetin çocuklarını düşünmeyene kadar biz bu meseleyi çözemeyeceğiz. Çünkü biz bir gemideyiz. Sadece kendi çocuklarımızı cam kavanozlarının içine alarak bu işi çözemeyiz. Sokağı, caddeyi, televizyonu, şurayı burayı halletmeden bu manada biz belli bir noktaya işi vardıramayız.

0: yapamayız. Onun için en önemli hedef Yesripleşen coğrafyaları Medine kılmak olmalı. Ve bunu yaparken de kendi çocuklarımızı da ümmetin çocukları içerisine iliştirmeli. Belki 10 tane, 20 tane, 50 tane çocukla uğraşırken kendi çocuklarımızı da o işin içerisinde halletmeliyiz. Unutmayın, bu bir ilke, bir hakikat de zaten. 3 tane çocuğa vereceğiniz emek de aynı, 30 tane çocuğa vereceğiniz emek de aynı. O zaman 30 tane olsun, bereket olsun. Belki 30 tanenin hürmetine kendi çocuklarınızı da Allah size ikram edecek. İşte burada biz aslında sahabenin örnekliğinde, rehberliğinde bu ilkeyi de anlayabiliyoruz. Üçüncüsü, çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilesin. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleleri. Bunlar önemli. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilirsin. Şimdi gelecek ders namaz bahsini işlerken bazı örnekler göreceğiz orada. Şimdi o örnekleri siz güncellemeden bugünün dünyasına taşıdığınız zaman çocuklarınıza namazı da sevdiremiyorsunuz, namazı da kıldıramıyorsunuz. Eğer kıldırabiliyorsanız sizin yanınızda kılıyor, sizin gözleriniz önünde olmadan kılmıyor. Az bir şey büyüdüğü zaman, bileği güçlendiği zaman, artık babayla karşı karşıya gelebilecek bir noktaya geldiği zaman onu da yapmıyor. Bunların hepsinin güncellenerek bir şekliyle devri daim olması gerekiyor. Hazreti Ali'nin söylediği o büyük sözü, o önemli sözü hiçbir zaman unutmayalım. Çocuklarımızı kendi yaşadığımız zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirmek durumundayız. Çünkü bizim zamanımız geçti işte. Biz bakın babalarımızın bize söyledikleri şeyleri dinliyoruz ama birçok şeyi yaşamamışız. Biz şimdi çocuklarımıza söylüyoruz. Onlar dinliyorlar ama yaşamamışlar. Nesiller böyle birbirinin arkasına geldikçe şartlar da değişiyor, imtihan araçları da değişiyor, şeytanın kullandığı silahlar da değişiyor. Sen o silahları kullanmadan, onları güncellemeden çocuğa bir şey söylediğin zaman çocuk hikaye dinler gibi dinliyor. Sen ona Er Risale filmini izlettirdiğin zaman orada Hazreti Bilal'in tablosunu onun zihin dünyasında güncellemen gerekir. Çocuğu alıp karşına demelisin ki bak evladım, bak oğlum, bak kızım. Miladi 6. asrın Ümeyye İbni halefleri mücadele ederken ellerinde tahta putlar vardı. Onlar Bilallerin, Ammarların karşılarına bu putlarla çıkıyorlardı. Ama şimdiki Ümeyye İbni Haleflerin ellerinde tahta put yok. Şimdiki Ümeyye İbni Halefler başka şeyler kullanıyorlar. Onun için dikkat et. Belki bazen putun elindeki cep telefonu, bazen putun internet, bazen putun televizyon, bazen putun televizyonda izlediğin biri, bazen putun bir ideoloji, bazen putun bir kurum, bazen putun başka bir şey olabilir. Put deyince aklına 14 asır önce gelenler sadece gelmemeli demeliyiz. Bunları onların zihinlerine güncellemeliyiz ki meselenin mücadele noktasında onlar da gerekli olan şeyi yapmış olsun. Ama biz sadece hikaye anlatır gibi bunları anlatırsak çocuk da bekler. Bir gün gelecek de Allah beni de çölde Hazreti Bilal gibi imtihan edecek. Ben de ahad diyeceğim, işi kurtaracağım. Her gün ahad demesi gereken bir tabloyla karşı karşıya. Ama o güncelleme olmadığı için, onu anlayamadığından dolayı sıkıntılar ve arızalar var. İşte burada söylenen o madde bundan dolayı önemli. Dördüncüsü, çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iş ise esbaba tevessül, Allah'a tevekkül dairesinde yürümeli. Beşer olarak elinden geleni yaptıktan sonra elinden gelmeyenler için Rabbinden yardım istemelisin ki yanık sinelerin sahibi olarak rahmete muhatap kılınabilesin. Yaptın mı elinden gelen her şeyi? Yaptın. Bundan emin misin? Eminsen eğer dizlerine vur. Hiçbir mahsuru yok. Ama bil ki ne yaparsan yap, eğer Allah nasip etmeyecekse etmiyor. Peygamberlerin çocuklarını okuyoruz biz. Ashab-ı kiram efendilerimizin birçoklarının babaları müşrik olarak gittiler. Birçokları da oğullarını, kızlarını hidayete taşıyamadılar. Bu nasıl bir şey? Evet, meşiyeti ilahi Allah'ın yani istemesi, dilemesi, kulun dilemesiyle alakalıdır. Ama o ayrı bir meseledir. Şimdi ona girsek farklı noktalara kayar söz. Ama meşiyet ilahinin de bir kanunu var. Kulun istemesi ya da kula istetmesi de Allah'ın nasip dairesinde olduğu için sen elinden geleni yaptıktan sonra bu manada sen mazursun. Ama bil ki ne yaparsan yapsan bazen imtihan gereği olmayabilir. Olmazsa eğer ortalığı bu manada da velveleye vermeye gerek yok. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen, beşinci madde, sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı. Ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı. Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki Kenan'ını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Bu cümleyi de tekrar ediyorum. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı. Ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı. Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki Kenan'ını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Hazreti Nuh bu işin ölçüsü mü? Ölçüsü. O halde ne yapman gerekir? 950 sene bile seni o çocuk deli etse yine de sen Hazreti Nuh gibi onu kurtarma adına gayret içerisinde olmalısın. Sen bütün gayretini ortaya koydun. En son tufan olacak. Gemiyi alacaksın ya da almayacaksın. O noktaya gelse bile son bir canhıraş feryatla o çocuğa el uzatma sorumluluğunun olduğunu bileceksin. Öyle ufak tefek şeylerle evladını reddedeceksin. Ben seni attım diyeceksin. Beddua edeceksin. Allah katında da mazur olduğunu söyleyeceksin. Yok öyle yağma. Senin örneğin burada Hazreti Nuh'tur. Seni deli etse bile, divane etse bile, başını duvarlara vurdursa bile, seni gözyaşlarına boğsa bile, seni bir şekilde yaka siktirse bile sen bundan başka bir şey yapamazsın. İşte bize ashab-ı kiram efendilerimizin öğrettiği en önemli ilkelerden bir tanesi de bu. Son sözlerimi söylüyorum. Havle binti Hakim bize rivayet ediyor. Diyor Mescid-i Nebevi'deyiz. Hasan ile Hüseyin girdiler içeriye. İkisine de can feda. Öyle de giyinmişler ki insan bakmaya kıyamıyor. Geldiler, attılar Efendimizin kollarına kendilerini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldı, öptü, kokladı. Sonra dedi ki siz var ya siz. Sizin yüzünüzden ananız babanız cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ama buna rağmen siz Allah'ın reyhanları, cennetin çiçeklerisiniz. söz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne olursa olsun, seni nereye götürürse götürsün, belki onlar için birçok şey ödeyeceksin bedel olarak, ama unutma ki senin anan baban da senin için ödedi. Ödeştiniz zaten, çocuğa bir şey fatura etmene gerek yok. Sen borçluydun zaten, çocuk onları tahsil etti aslında. Bu iş öyle devam edip gidecek. Ne olursa olsun sen böyle görmelisin. İmtihan ağır ama karşılığında mükafat da ona göre âli. Allah o imtihanın altında bizleri ezmesin. Hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu güzel günlerin hatırına, şu yarın merhaba diyeceğimiz Recep'in 27'sinin hatırına, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok önemli bir hatırası olan Mirac'ın hatırına, gece yürüyüşü olan İsra'nın hatırına, onlarca peygamberin ayak izlerinin bulunduğu Kudüs'ün hatırına, bir beşerin varacağı en son nokta olan Sıdretül Münteha'nın hatırına ve oralara varan Hatemen Nebiyyin olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırına bizlerin çocuklarını kendine bağışlasın. Amin. Ellerini bırakmasın. Amin. Onları her türlü şeytandan, şeytanlaşmış insanların şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Bizi onlarla, onları bizlerle, kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etmesin. Amin. Eğer bizi imtihanlara gark edecekse imanımızı, ihlasımızı, ihsanımızı bereketlendirsin. Amin. Nuh kadar imanımız yok ki biz Kenanları sinemizde saklayalım. Allah öyle ağır imtihanları bizlere yaşatmasın. Amin. İmtihanı ağır olan kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. İmtihanı ağır olan kardeşlerimizin imtihanlarını hafiflesin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, her Miraç geldiği zaman Kudüs'ün acısı yüreğimizde daha da derinleşiyor. Allah'ım bizlere nasip edecek misin özgürce orada ezanı dinleyebilmeyi? Amin. Sen bizlere oradaki bir sürü peygamberin ve sahabenin ayaklarının izlerinin hatırına bunu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Oradaki kardeşlerimizin imanlarını daha da bereketlendir ya Rabbi. Amin. Ümmetin namusu olan o güzel insanları o namus bekçiliğinde sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onların da ellerini bırakma ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bosna'daki kardeşlerimize, Soma'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Mısır'daki kardeşlerimize, adını bilip bilmediğimiz ama la ilahe illallah diyerek bizimle aynı ailenin içerisinde yer alan tüm iman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Mahrum olanlara imanı duyurmayı, imanı ulaştırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sadece bizi söz adamı etme ya Rabbi. İhtiyacımız temsil edebilmek. Eğer biz temsil etseydik bu kadar söze de gerek kalmayacaktı. Allah'ım gerçek manada temsil edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Hayatlarımızın üzerinden onlara tebliği ulaştır ya Rabbi. İmanın nurunu, İslam'ın nurunu, Kur'an'ın ışığını, sünnetin dirilten iksirini sen bizlere de onların hayatlarına da ulaştır ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayın.

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
9: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
7: Neyle ilgili?
9: Yeğeninle ilgili.
7: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
9: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
7: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
9: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
7: Sonra?
9: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
7: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
9: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
7: İnsaf bunun neresinde?
9: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
7: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
9: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
7: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
10: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
7: Muhammed'i gördün mü?
10: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
7: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
10: Peki, hemen gidiyorum.
7: Ali'ye de söyle. Siz ikiniz yanından ayrılmayın.
10: Tamam.
7: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
8: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
7: Ey Haşimoğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş, kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
3: Buna nasıl cüret eder?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
3: Vallahi asla teslim etmeyiz.
7: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
8: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
7: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşimoğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
8: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
11: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
12: Ne diyelim peki?
3: Ne diyelim peki?
13: Önerin nedir?
11: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Buna inanmazlar.
12: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
11: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek insanlar onu dinlemekten sakınırlar.
5: İyi fikir. En makulü bu.
14: Bence de.
3: Sihir diyelim.
12: Sihir diyelim.
8: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
5: Hey, duyuyor musun bizi?
9: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
5: Lanet olsun sana.
8: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
13: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Hah, evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası! Sana diyeceklerim var.
14: Buyur, söyle. Ne diyeceksin?
13: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
14: Ne yaptı?
13: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
14: O ne karşılık verdi?
13: Hiç cevap vermedi.
14: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
13: Evet, gördüm.
8: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
14: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
6: Ne yaptın sen?
14: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
7: Yanlış anladın beni Hamza.
5: Hey, neler oluyor?
15: Aslanı nasıl yapar?
5: Gidip haddini bildirelim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
11: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
8: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a adayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri Peygamber Efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
16: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
8: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek "Artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın," dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
12: "Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?"
16: "Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız."
12: "Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?"
8: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
15: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım

0: olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah kurban bayramında alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere yatırıp kıbleye yöneltince, şüphesiz ki ben bir muvahhid, Allah'ı bir tanıyıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Ve şüphesiz benim namazım da, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böyle emrolundum. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. Ayetlerini okudu. Ve ey Rabbim, bu kurban bize sendendir. Senin rızan için kesiyoruz ve sana ulaşacaktır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi Allahu Ekber deyip sonra koçu kesti buyurmuştur.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: İkrime bin Ebi Cehil'in Müslüman oluşu. Fetih günü Haris bin Hişam'ın kızı ve İkrime bin Ebi Cehil'in karısı Ümmü Hakim geldi, Müslüman oldu. Sonra Hazreti Peygamber'e, İkrime öldürülmekten korktuğu için Yemen'e kaçtı, ona eman ver dedi. Hazreti Peygamber, İkrime emniyettedir dedi. Böylece Ümmü Hakim, İkrime'yi geri çevirmek için yola çıktı. Beraberinde Rum asıllı bir kölesi de vardı. Kölesi ona yolda sarkıntılık etti. Ümmü Hakim de onu kandırmak kabilinden bazı sözler sarf ediyordu. Ta ki Ak kabilesinden bir gruba rastlayıncaya kadar. Onlardan yardım istedi. Onlar o köleyi bağladılar ve Ümmü Hakim İkrime'ye yetişti. İkrime Tehame sahillerinden birisine varmıştı ve gemiye binmişti. Ümmü Hakim gemiye yaklaşıp İkrime'ye "Gel kurtul." dedi. İkrime, "Kurtulmam için ne demem gerek?" diye sordu. Ümmü Hakim, "Allah'tan başka ilah yoktur de," dedi. İkrime de, "Zaten ben bu yüzden kaçtım," dedi. Ümmü Hakim ısrar ederek şöyle dedi. "Ben akrabalık bağlarını gözeten, insanların en doğrusunun, en hayırlısının yanından geliyorum. Sakın kendini tehlikeye atma." Ümmü Hakim ona iyice yaklaşıp, "Ben senin için Hazreti Peygamber'den eman aldım," dedi. İkrime, "Gerçekten eman aldın mı?" diye sordu. Ümmü Hakim, "Evet, ben onunla konuştum. Sana eman sözü verdi." Böylece İkrime, hanımı Ümmü Hakim'le beraber geri döndü. Ve hanımı, kendisine kölesiyle kendi arasında geçen olayı anlattı. İkrime de o köleyi öldürdü. O sırada daha Müslüman olmamıştı. İkrime'nin Müslüman olması ve Hazreti Peygamber'in yüce ahlakına şahitlik etmesi. İkrime Mekke'ye yaklaştığında Hazreti Peygamber sahabilere, "İkrime size mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın babasına küfretmeyin. Çünkü ölüye küfretmek diriyi rahatsız eder ve o küfür ölüye de gitmez," dedi. O sırada İkrime hanımıyla beraber olmak istedi. Hanımı ona izin vermiyor ve diyordu ki, "Sen kafirsin, ben Müslümanım." İkrime de, "Seni, nefsini bana teslim etmekten alıkoyan büyük bir şeydir," dedi. Hazreti Peygamber, İkrime'yi gördüğünde o kadar çok sevindi ki, yerinden sıçradı ve mübarek cübbesi sırtından yere düştü. Sonra Hazreti Peygamber oturdu. İkrime'yi de huzurunda oturttu. Beraberinde başı kapalı hanımı da vardı. İkrime, "Ey Muhammed! Şu kadın bana haber verdi ki, sen bana eman vermişsin," dedi. Hazreti Peygamber, "Doğru söylüyor, sen emniyettesin," buyurdu. İkrime, "Peki beni neye davet ediyorsun ya Muhammed?" deyince, Hazreti Peygamber,

0: seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum. Bununla beraber namaz kılacak, zekat vereceksin dedi. Ve İslam'ın diğer hasletlerini teker teker sayarak bunları yapacaksın dedi. İkrime, Allah'a yemin ederim, beni hak olan bir şeye davet ediyorsun. Güzel bir işe çağırıyorsun. Allah'a yemin ederim ki sen bizi İslam'a davet etmezden önce aramızda konuşma bakımından en doğrumuzdun. İyilik bakımından hepimizden daha fazla iyilik yapıyordun dedi. Sonra da ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ediyorum dedi. Bu Resulullah'ı çok sevindirdi. Sonra, ey Allah'ın Resulü, benim söyleyebileceğim en hayırlı şeyi bana öğret dedi. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin dedi. İkrime, daha sonra diye sordu. Hazreti Peygamber, ben Allah'ı ve burada hazır bulunanları şahit kılıyorum ki, ben Müslüman, mücahit ve muhacir bir insanım diyeceksin buyurdu. İkrime bunları da söyledi. Hazreti Peygamber İkrime'ye, bugün benden ne istersen, eğer gücümün yettiği bir şeyse sana vereceğim dedi. İkrime, benim senden istediğim şudur. Sana karşı ne kadar düşmanlık yapmışsam, seninle savaşmak için ne kadar adım atmış ve ne kadar kılıç sallamışsam ve senin hakkında ister yüzüne ister arkandan olsun ne kadar kötü söz söylemişsem, bütün bunlar için bana Allah'tan mağfiret dileyesin. Hazreti Peygamber de, ey Rabbim, bana ne kadar düşmanlık etmişse, senin nurunu söndürmek için ne kadar adım atmışsa ve her ne isyanla bulunmuşsa ve benim hakkımda gerek yüzüme gerek arkamdan olsun ne kadar kötü söz söylemişse hepsini affet diye dua etti. Hazreti Peygamber bunları söyledikten sonra İkrime, ey Allah'ın Resulü, buna razı oldum dedi. Sonra İkrime, şahit ol ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın yolundan insanları men etmek için ne kadar çaba harcamışsam onun iki mislini Allah yolunda harcayacağım. Allah'ın yolundan insanları caydırmak için yaptığım savaşın iki mislini Allah yolunda yapacağım dedi ve sonra şehit düşünceye kadar İslam'da cihatlara katıldı. Hazreti Peygamber ilk nikahıyla hanımı Ümmü Hakim'i ona zevce olarak geri verdi. İkrime'nin bütün gücüyle savaşması ve şehit olması. Bundan sonra İkrime Ecnadin'de Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında şehit düşünceye kadar hiçbir savaştan geri kalmadı. Hazreti Peygamber onu Hevazin kabilesinin zekatlarını toplamak üzere o kabilenin başına tayin etmişti. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde İkrime Tebale'de bulunuyordu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Umeyr bin Vehb'in Saffan için eman istemesi ve eman verilmesi. Mekke fethinde Saffan bin Ümeyye'nin Beni Kinane kabilesinden olan Muaddel binti Bagum isimli hanımı Müslüman oldu. Kocası Saffansa korkudan kaçıp Şibe doğru yola çıkmıştı. Yolda hizmetçisi Yesar'a azap olasıca ara sıra bak arkamızda kimse var mı diyordu. Hizmetçi de arada bir bakıyor ama kimseyi görmüyordu. Bir müddet sonra işte Umeyr bin Vehb geliyor dedi. Saffan o benim ne işime yarar? O ancak beni öldürmek için gelmiştir. Çünkü o Muhammed'e tabi olmuştu dedi. Bu konuşmalar esnasında Umeyr Saffan'ın yanına geldi. Saffan, ey Umeyr, senin yaptığın sana yetmez mi? Bana hem borcunu hem de çoluk çocuğunu bıraktın. Sonra gelmişsin, beni öldürmek istiyorsun dedi. Umeyr, ey Eba Vehb, canım sana feda olsun. Ben öyle bir insanın yanından geliyorum ki insanların en adaletlisi ve akrabalık haklarına en fazla riayet edenidir dedi. Umeyr Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü, kavmimin efendisi kendini denize atmak için Mekke'den çıktı. Ona eman vermeyeceğinden korktu. Anam babam sana feda olsun, ona eman ver demişti. Hazreti Peygamber de ben ona eman verdim demişti. Umeyr, Saffan'ın arkasından yola çıktı ve Hazreti Peygamber sana eman verdi dediyse de, hayır, Allah'a yemin ederim, benim tanıdığım bir alameti peygamberden getirmedikçe ben dönmem, dedi. Hazreti Peygamber Umeyr'e, benim sarığımı götür, dedi. Umeyr de sarığı alarak Saffan'ın yanına geldi. Ona, ey Eba Vehb, insanların en hayırlısının, akrabalık bağlarını en fazla gözetenin ve insanların en doğrusunun yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefindir. İzzeti senin izzetindir. Saltanatı senin saltanatındır. Nefsin hakkında sana Allah'ı hatırlatıyorum. Gel, kendine bu kadar zulmetme deyince Saffan, öldürülmekten korkuyorum dedi. Umeyr, Hazreti Peygamber İslam'a girmen için seni çağırıyor. Eğer bu senin hoşuna giderse ne âlâ. Aksi takdirde 2 ay sana mühlet verecektir. O, sözünde durmak bakımından bütün insanlardan daha fazla sadıktır. Ayrıca bana inanman için sarığını da gönderdi. Bak bakalım, bu onun sarığı değil mi? Dedi. Saffan sarığı tanıdı ve evet, bu onun sarığıdır. Dedi ve Umeyr'le beraber yola çıkıp Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Mescide girdiklerinde Hazreti Peygamber ikindi namazını kıldırıyordu. Onlar da ayakta durup beklediler. Saffan Umeyr'e bunlar günde kaç vakit namaz kılıyorlar diye sordu. Umeyr 5 vakit kılıyorlar dedi. Saffan Muhammed mi bunların önünde imamlık yapıyor diye sordu. Umeyr evet dedi. Hazreti Peygamber selam verdiği zaman Saffan ey Muhammed! Umeyr bin Vehb senin sarığını bana getirdi. Senin beni davet ettiğini söyledi. Eğer yapacağı teklif hoşuna giderse kabul edersin. Yoksa sana 2 ay mühlet verecek dedi. Hazreti Peygamber, ey Eba Vehb, otur hele, sonra konuşalım dedi. Saffan, hayır, şimdi konuşmadıkça oturmayacağım dedi. Hazreti Peygamber, sana 4 ay mühlet verdim deyince Saffan oturdu. Saffan'ın Hazreti Peygamber'le Hevazin'e gitmesi ve Müslüman olması. Hazreti Peygamber Hevazin savaşına çıktığında Saffan da Peygamber'le beraberdi. Fakat henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Peygamber Saffan'a haber gönderdi. Emaneten ondan silah istedi. Saffan da benden zorla mı almak istiyor yoksa verip vermemekte serbest miyim dedi. Hazreti Peygamber ben zorla istemiyorum. Emanet olarak geri verilmek üzere istiyorum dedi. Bunun üzerine Saffan iade edilmek şartıyla 100 tane zırhlı elbise vereceğini söyledi. Hazreti Peygamber zırhlı elbiseleri Huneyn'e taşımasını söyledi. O da zırhları Huneyn'e taşıdığı için Huneyn ve Taif savaşlarında bulundu. Savaş bittikten sonra Hazreti Peygamber Cirane'ye döndü. Cirane'de ganimet mallarını incelerken Saffan da beraberindeydi. Bu arada Saffan'ın gözü hayvan sürülerine ilişti. Sürüler dereyi doldurmuştu. Hazreti Peygamber de göz ucuyla Saffan'ı takip ediyordu. Bir ara Hazreti Peygamber ona, "Ey Ebu Veheb, herhalde sürüler hoşuna gitti," dedi. Saffan, "Evet," deyince Hazreti Peygamber, "Hepsi senin olsun," dedi. Bunun üzerine Saffan, "Eğer peygamber değilse hiç kimse bu kadar cömert olamaz ve böyle büyük bağışlar yapamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve Resulüdür," diyerek Müslüman oldu.
0: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
12: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
11: Kurban her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Gönül Telinden Bayram Özel Programı. Hazırlayan ve sunan Aşık Yakup Temeli.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hepinizi Hedef Radyo olarak, Hedef Radyo ekibi olarak, efendime söyleyeyim, yayınımızın ulaştığı şu anda kim bizi nerede dinliyorsa, oradaki bütün soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Allah daha nice nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde getirsin diyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugün dinimizin haçla birlikte, haçta farz olunan, aslında vacip de sayılan bazı mezheplere göre bir dini görevi yerine getiriyoruz. Tabii bu konuda biz fetva verecek güçte değiliz. Çok değerli hocalarımız zaten radyomuzda gerekli açıklamaları yapıyorlar. Bu bayramın daha biz böyle bir sosyal içerikli, Ramazan bayramında nasıl açları, yetimleri doyurduk, davet ettik, onlara elimizden geldikçe yardım ettiysek, bu bayramda da değerli dinleyenler, kesmiş olduğumuz kurbanları Allah kabul ve makbul buyursun inşallah. Onları da komşularımıza, fakir fukaraya, onların hakkı olan hisseleri onlara vermek bizim farz, görevimiz değerli dinleyenler. Onun için Cenab-ı Rabbil Alemin herkesin kesmiş olduğu kurbanını da kabul ve makbul etsin. Daha nice nice bayramlar, bayramlar, bayramlar diyoruz değerli dinleyenlerimiz. Evet, bugün böyle sizinle yalnızız. Her bayramda çok kalabalık aşık arkadaşlarım oluyordu. Onlarla söyleşiler, muhabbetler, sohbetler ediyorduk. Ama bu bayram böyle sizinle baş başayız. Bugün de böyle uygun gördüm. Sizinle böyle hasbihal etmeyi uygun gördüm. Bugün konuk almadık değerli dinleyenler. Onun için sizinle böyle bayramlaşacağız. Ben söyleyeceğim bugün. Siz dinleyeceksiniz değerli dinleyenlerimiz. Hani rahmetli Cennet Mekan Çobanoğlu diyor ya, arada gel, sırada gel. Biz de ona diyoruz ki değerli dinleyenler, ilk türküyü rahmetli Murat Çobanoğlu ile başlayacağız. Bayramda gel, seyranda gel, arada gel, arada gel diyor. Rahmetli Murat Çobanoğlu söylüyor.

Evet değerli dinleyenler, Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın, onlar Medeniyet Bakanlığı Nazırı diyorlar, Medeniyet Nazırlığı diyorlar. Biz de karşılığı Kültür Bakanlığı, kültür de medeniyet demek, aynı anlama gelir değerli dinleyenler. İki bakanlığın karşılıklı yazışması sonucu oraya 10 aşık gönderildik. Ve çok enteresandır, Kazak ve Gence şehirlerine, Taunus şehirlerine gittiğimizde değerli dinleyenler, oranın halkı bizi inanın tanıdılar. Biz sizi tanıyoruz, sizi dinliyoruz ve seyrediyoruz. Ben çok duygulandım orada da böyle izlenmekten, dinlenmekten. Tabii ki insan gerçekten gurur duyuyor. Şimdi bizi tabii, dedim ya, bütün dünya dinliyor. Biz de böyle bir Azeri parça istedik ki oraya gönderelim. Azeri bir türkü gönderelim. Evet değerli dinleyenler, şimdi sizlere bu güzel seyahatten dolayı, onların da bize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı sizlere bir Azeri parça, Azeri türkü dinleteceğiz değerli dinleyenler.

0: Evet değerli dinleyenler, bu güzel eserden, bu güzel türküden sonra tabii ki şu anda araçlarında, efendime söyleyeyim, böyle bahçelerde, parklarda bizi dinleyen, radyolar başında, hatta efendime söyleyeyim internet başında, bilgisayar başında bizi dinleyen değerli dinleyenlerimize de biz onların da bayramlarını kutluyoruz. Benim sizlerden özel istirhamım değerli dinleyenler, mutlaka yakınlarınızı, büyüklerinizi ziyaret ediniz. Gidemediğiniz yerlere telefon edip onların gönüllerini mutlaka alınız. Bayramın bayram olduğunu büyüklerinize saygı ile, küçüklerinizi de sevgi ile mutlaka gösteriniz değerli dinleyenlerim. Tabii hasretler değerli dinleyenler, bayramlarda daha çok aranır, hissedilir hasretlikler. Onun için bakın, bizim Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani Erzurum'dan ayrılıyor. Erzurum'dan giderken bakın neler söylemiş. Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani'nin bu güzel türküsünü birlikte dinleyelim değerli dinleyenler. Gidirem demiş.
1: Ben de Erzurumlu aşık Reyhan olarak Erzurum'dan Bursa'ya göç ettim. Göç türküsünü okuyacağım size. Erzurum'dan ayrıldım. Bazıları dediler ki Aşık Reyhan'a Erzurum'dan çok küskün, dargın ayrılmış. Hayır efendim. Erzurum'un hiçbir küskünlük, dargınlık bir tarafı yoktur bende. Ben orada büyüdüm. O sert sulardan, sert dadaşlarla, mert dadaşlarla haşır neşir oldum. Ben de oranın çocuğuyum. Orada büyüdüm. Kimseye küskünlüğüm yoktu. Ancak sanat dünyasında, sanat çerçevesindeki kişilerle bir başka bakış, bir başka ölçü, bir başka çıkmaz işine girmiştim. Biraz ipucunu vereyim. Aşık Reyhan'ı 9 tane evlidir diyorlardı. Halbuki ben 9 tane evli değildim yani. Bir koca karı var, 1000 de ben varım. Bazı hikayeler gelmiş geçmişse de 9 evli olmak demek değildir. Bunu bana bazıları mal ediyorlardı, meslektaşlarım. Ben bundan olur ki ölürsem müsellede bana Aşık Reyhani 9 evli derlerse ben de Allah'ın huzuruna 9 evli gitmeyeyim diye Erzurum'dan göçümü çıkardım. Bir akşam vakti yükledim. Gezin düzüne indim. Geriye döndüm. Palandöken dağlarına baktım. Şehitlerin mezarı bana gitme Aşık diyordu. Bu memleket senin yurdundur. Gitme diyor. Göz kırpıyordu adeta. Yıldızlar bana bir şeyler söylüyordu. 50 sene yaşadığım memleketten ayrılmak kolay değildi. Elbette ona gidirem dedim. Bir şiir tutturdum. Bunu bir daha tekrar ediyorum ki Erzurumlara bu şiirim armağandır. Bu şiirim Erzurum'u çok sevdiğimi anlatır. Erzurumlu'yu çok sevdiğimi anlatır. Başka bir şey bilmem.

Değerli dinleyenler, bu güzel türküden sonra tabii ki bizim yaşamış olduğumuz bir şehrimiz var. Hem de başkentimiz Ankara, güzel Ankara'mız. Ankara tabii ki gerçekten bakımlı bir şehir. Diğer illere göre biz tabii çok gezdiğimiz için görüyoruz. Ankara gerçekten bakımlı, daha düzenli, çok güzel bir...

ile İç Anadolu'ya çok benzemektedir. Coğrafik olarak Orta Karadeniz'de yer alsa da kültür olarak tamamıyla İç Anadolu'ya dönük. Türküleriyle, söylemleriyle, örf adet anneleriyle Çorumlu kardeşlerimiz tam bir İç Anadolu kültürü yaşıyorlar. Ve Çorumlular tabii bu arada gerçekten çok değerli insanlar. Onlara da saygı sevgilerimizi gönderiyoruz. Çorumlu Aşık Gülabi'den sizlere çok güzel bir eser değerli dinleyenler gönderiyoruz. Birlikte dinleyelim.

Evet değerli dinleyenler, Aşık Külabi'yi dinledik. Hani bilirsiniz değerli dinleyenler, insanlarda bizim güzel insanımız, Anadolu insanı işte özel günleri vardır. Bu özel günlerden bir tanesi de bayramlardır. Ramazan bayramı ve bugünkü olduğu gibi Kurban bayramı. Önceden tabii böyle telefonlar falan böyle yok, mektup zaman, hatta mektup da yok o zaman. O zaman aşıklar, şairler, değerli dinleyenler kendilerine bir posta bulurlarmış. Yani onların postaları işte gökte uçan o turnalar ya da böyle ılgıt ılgıt esen bir seher yeli değerli dinleyenler. İşte o yeli kendilerine bir postacı, posta aracı olarak görürler. Ve sevdiklerine, annelerine, babalarına, yakınlarına, akrabalarına o yel ile esen o badi sabah veya o rüzgar veya o güzel

Ilgıt ılgıt esen yel ile selam gönderirler değerli dinleyenler. Biz de şimdi aşık temeli olarak seher yeli diyoruz değerli dinleyenler.

Evet, seher yeli dedik değerli dinleyenler. Tabii bu Yozgat, Çorum dedik de hani komşu ili Yozgat, Yozgat'a gitmesek olur mu? Tabii ki Yozgat'ta da çok dinleniyoruz. Özellikle bizim Yozgat temsilcimiz olan değerli abimiz Muhsin Geyik Bey. Efendime söyleyeyim, bizim oradaki gönül elçimiz. Onun da çok sevmiş olduğu, yine benim söylediğim, kendi eserim olan Gizlice, hani o güzel gözlerin var ya, bakar gizlice gizlice. Bu güzel türküyü de tüm Yozgatlılara armağan ediyoruz değerli dinleyenlerimiz.

Evet, gizlice gizlice dedik değerli dinleyenler. Tabii ki bir tek Yozgat mı? Tabii ki bunun Konya'sı var, Nevşehir'i, Niğde'si, Eskişehir'i, Bala'sı var, Bolu'su var değerli dinleyenler. Çankırı'sı var, Karadeniz, Ordu. Ordu'da tabii bizi dinleyen değerli arkadaşlarımız, şaire arkadaşımız var. Yine İzmir'den bizi dinleyenlerimiz var değerli dinleyenler. Biz şu anda yine bir kez daha radyosunu yeni açan değerli dinleyenlerimiz için Hedef Radyosu olarak herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk içerisinde nice nice bayramlara diyoruz benim sevgili dinleyenlerim. Evet, şimdi sizlere yine çok güzel efendim bir türkü armağan ediyoruz. Bu türküyü yine çok değerli aşığımız Aşık Yaşar Reyhani söylüyor. O da bir hasret türküsü değerli dinleyenler. Sizlere armağan ediyoruz benim değerli dinleyenlerim.

Evet, Aşık Yaşar Reyhani'den söyledik değerli dinleyenler. Tabii Erzurum'dan bir de Erzincan'a gelelim değerli dinleyenler. Erzincan'da kim var diyeceksiniz. Erzincan'da gerçekten geçmişte çok büyük aşıklarımız yaşamışlar. Yakın zamanlarda kaybettiğimiz Aşık Daimi ve Aşık Davut Sulari değerli dinleyenler. Bugün eserleri dilden dile söylenen değerli aşıklarımız. Günümüzde de tabii yaşayan aşıklarımız var Erzincanlı. Biz onlara da gönül selamlarımızı gönderiyoruz. Ama biz Erzincan'a uğramışken Erzincan'dan

Davut Sulari'den Bugün Bayram Günü Derler, Alem Eylerim kendi sesinden değerli dinleyenler. Sizlere dinletmek istiyoruz. Cennet Mekan, Davut Sulari'den.

Evet, Davut Sulari'den bu güzel eseri sizlere dinlettikten sonra değerli dinleyenler, ne güzel demiş değil mi? Evet, ağzına yüreğine sağlık. Oradan yolumuz nereye uğruyor? Sivas'a uğruyor değerli dinleyenler. Çoktandır kendi sesinden dinlemediğimiz Sivas'tan nereye gidelim? Şarkışla'ya gidelim. Oradan nereye gidelim? Bir köye gidelim. Hangi köy olsun? Bu sivri alan olsun. Orada kimi ziyaret edelim bu mübarek günde? Cennet mekan Aşık Veysel'i ziyaret edelim değerli dinleyenler. Aşık Veysel Şatıroğlu, ben kendi odasına, yani hani evini müze haline getirmişler. O yatağının başında belki defalarca oturdum. Duvarda asılı olan sazlarını çaldım. Kendi çalmış olduğu

sazlarını. Hani Aşık Veysel kendine has özgü bir yorumu var. Ondan diyelim ki Aşık Veysel'den, benim sadık yarim kara topraktır. Onu da Veysel'den dinleyelim, kendi sesinden değerli dinleyenlerimiz.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20.

0: 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat bir çiçek oluyor. Neşelendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor. Ferahlatıyor gönüllerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor. Bayram oluyor. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten de Allah rahmet eylesin. İnsanın tek sadık yarı, en sonunda hiç kimse kabul etmese bizi kabul edip kucaklayıp saracak, kendi özünde yoğurup bu naciz tenimizi kendinden bir parça edecek sadık yar, kara toprak dedi değerli dinleyenler, aşık Veysel'imiz. Oradan Sivas'tan yola çıkalım. Efendim tabi Yozgat'a uğruyor. Yozgat'tan da bir güzel eser alalım. Yozgatlılarda hani milli marşımız derler değerli Yozgatlılar, Bozok Yaylası'nın yiğit erleri sevgili Yozgatlılar. Onlara da bir sürmeli diyelim. Yozgat sürmelisini de onlara armağan edelim değerli dinleyenlerimiz.

Evet değerli dinleyenler, Sürmeli dedik. Evet, tabii Yozgat'ta Sürmeli bölgesi de var değerli dinleyenler. Onun için o bölgede, o yörede söylenen ama bütün Yozgat'a mal olan bu güzel türküyü de yine tüm Yozgatlara armağan ettik. Ağır ağır değerli dinleyenler, Kırıkkale'den Elmadağ'a, Elmadağ'dan da Ankara'ya geliyoruz. Peki diyeceksiniz ki Ankara'da kimler var? Ankara'da değerli dinleyenler, kimi arıyorsanız o var. Ankara'da yok yok. Ben varım, sen varsın, sizler varsınız. Dolayısıyla Ankara'da bizler hepimiz birimizi temsil ediyoruz değerli dinleyenler. Onun için de yine İç Anadolu'ya mal olmuş çok değerli bir ozanımız, namı yurt dışına taşmış. Değerli Neşet Ertaş'tan bir türkü dinlemeden olur mu diyeceksiniz. Neşet Ertaş'tan sizlere bir türkü armağan ediyoruz. Bizim çok sevgili değerli dinleyenlerimiz.

Evet, biz Hedef Radyosu olarak sizlerin radyosunu yeni açan değerli dinleyicilerimiz araçlarında, bahçelerinde, balkonlarında, gerçi hava biraz serin, hani balkon olmayabilir ama mutfaklarında, efendim internet başlarında kimsesizin ulaştığı hangi noktada bizi dinliyorlarsa, biz Hedef Radyosu olarak bu değerli kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz. Değerli dinleyenler ve sizleri ben Doğu Anadolu'ya götürüyorum. Aşık Sümmani'ye götürüyorum. Değerli dinleyenler, Aşık Sümmani'den böyle bir türkü sizlere söyleyeceğim. Misafir almaz bir serencem. Türkü hikayesiyle birlikte anlatacağım değerli dinleyenler. Onu inşallah birlikte dinleyelim bakalım. Sümmani kim misafir almamış, neden almamış

Şimdi sizlere Erzurumlu Aşık Sümmani'nin bir hikayesini, kısa bir serencem anlatacağım. Aşık Sümmani bir gün yolu at bine düşer, aşıktır, gezer. Artvin'in bir köyüne misafir olur. Artvinliler de aşıkları çok severler. Ağanın birisi bunu misafir eder. Çok geniş bir odası vardır. Köyde büyük köy. Efendim 7'den 70'e ne kadar insan varsa oraya dolar. Aşığın başını sararlar. 40 yaş üstü hanımlar da kapıya bir ehram dediğimiz bir çarşaf gererler. Erkekler görmesin diye, o zaman öyleydi. Efendim o kapıdan gelen sesle de aşığı onlar da dinlerlerdi, değerli dinleyenler. Öyle bir koyu, öyle bir sohbet vardı ki efendim o gün cami cemaati, hiç kimse camiye gitmemişti, aşık dinliyorlardı. Ama hocanın, o köyün imamının aşığın geldiğinden haberi olmamıştı. Camiye gider, ezanı okur, camide kimse yoktur. Allah Allah der, ya bu millet ne oldu, bir kişi bile yok. Kapıya çıkar ezanı okuduktan sonra şöyle sağa sola bakar, köy adeta bomboş. Bir tane 12-13 yaşında bir çocuk, o da aşığın olduğu yere doğru koşmaktadır. Yavrum bir dakika dur bakayım, buyur hocam de, nereye koşuyorsun, ne oldu, bir şey mi oldu? Hocam falan ağanın konaklarına bir aşık gelmişti, konağına. Herkes orada, ben de oraya aşık dinlemeye gidiyorum der. Ha, hoca anlamıştı neyin ne olduğunu. Hemen içeri girer, namazını kılar, caminin kapısını kilitler, doğru aşık meclisine gider. İçeriye girer, selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabi her zaman hoca gelince millet gür diye hepsi birden ayağa kalkar, hocaya buyur buyur buyur. Hocayı en üst başa oturturlar, hoş beş kelam. Ama bu sefer öyle olmamıştı. Hoca girdi, selam veriyor. Aleyküm selam diyor hocaya millet. Herkes geri aşığı dinlemeye başlıyor. Hoca kendine bir yer bulup oturuyor. Biraz dinledikten sonra hoca böyle bir sohbeti eline geçiriyor değerli dinleyenler. Cemaata diyor ki, ey cemaat, nedir bu aşığı böyle dinliyorsunuz ya? Bu aşıklar diyor cehennem ehlidir. Öyle deyince tabi ortalıkta bir soğuk rüzgar esmeye başlıyor. Aşık Sümmani, hoca diyor, nereden anladın aşıkların cehennem ehli olduğunu? Eğer aşıklar cehennem ehliyse ben sana üç kıta bir soru sorayım da sen şunun cevabını ver, verebilirsen ben cehennemliği kabul ediyorum. Yoksa çok ayıp ettin hoca der. Hoca da kendine güvenmektedir. Ver bakalım der. Ne söyleyeceksen söyle, aşık görelim der. Aşık Sümmani orada hoca efendiye efendim şunları söylemeye başlar. Cemaat da dinlemektedir. Bakalım hoca ne söylemiş? Cemaat ne dinlemiş? Onlar asaleten, biz de vekaleten, sizler ne dinleyeceksiniz? Değerli dinleyenlerim.

dinle sözlerimi hoca efendi. Kur'an'ın içinde kaf ne kadardır? Küm buyurmadı mı yüce Cenab-ı Mevlam? Kelam-ı kadimde kef ne kadardır? Allah Allah. Şimdi hoca teker teker teker hepsini saysa kafı kefi bilecek ama o zaman yok. Hocayı bir telaş alır der ki aşık daha var mı? Bu sefer sümmani bir telaşa kapılır. Allah Allah der ya, demek ki bu hoca bunların hepsini biliyor. Var der. E söyle ona, onu da söyle, ikisine beraber cevap vereyim der. Aşık sümmani ikinci haneyi şöyle alır.

Mevla'nın kuluna var hidayeti, kaç yerde geçiyor kulun berati? Kur'an'da ne kadar bunun işareti? Kur'an'da kuluna af ne kadardır? Bunu kim ne bilir? Cenab-ı Allah'ın kimi ne kadar affedeceğini? Hoca iyice derin düşünmektedir. Sümmanı cevap beklemektedir. Hoca efendi sorar, aşık daha var mı? Var efendim der. Onu da söyle, üçünü bir cevaplayın der. Sümmanı efendim üçüncü haneyi şöyle alır.

0: dersin var.
1: Bakın Kur'an'da Şuara suresi vardır. Yani şairler, yani aşıklar suresi vardır. Bunlar böyle olmasaydı Allah bunlar için bu sureyi indirir miydi? Şuara suresi iner mi?

0: bu sureyi indirir miydi? Şuara suresi iner miydi? Asla inmezdi. Bunlar söyletmek için bunu söyletmek için bunu
1: var önceden, şimdi de aşıklarımız hala gezerler. Bir de dağcıl aşık dediğimi,
0: bu sureyi indirir miydi? Şuara suresi iner miydi? Asla inmezdi. Bunlar söyletmek için bunu söyletmek için bunu
1: var önceden, şimdi de aşıklarımız hala gezerler. Bir de dağcıl aşık dediğimiz edebiyatta oğlu, Kazan oğlu gibi, Kozan oğlu gibi çok değerli ya da efelerimiz gibi

işte zeybeklerimiz gibi, Çakır Efe gibi değer uyandırırlar. Aşıklar da işte bu misyon, bu görevi üstlenmiştir. O açıdan şimdi de sizlere

Köyün eski gün görmüş yaşlı insanları, gel Dadaboğlu sen aldırma onlara derler. Dadaboğlu alır, bir konağa götürürler, orada ağırlarlar. Aradan yarım saat, bir saat geçer, o gençler yine Dadaboğlu'nun yanına gelir. Dadaboğlu'yla böyle iğneli iğneli alay etmeye başlarlar. Eh aşıktır. Artık eskisi gibi genç de değildir, kılıç çekip de efendim ders verecek. Aşığa sazıyla ders vermek yakışır. Dadaboğlu da o ilerleyen yaşına efendim hürmeten sazı eline alır. O gençlere nasihat bağında. Efendim görelim ki ne söyler Dadaboğlu. Sizler ne dinleyeceksiniz değerli

Evet, yine ben Neşet Ertaş'tan bir türkü sizlere dinletmek istiyorum değerli dinleyenler. Bakalım Neşet Usta bizlere bu sefer o güzel bağlamasından, teberinden neler söylüyor, nameleri dinliyoruz.

Yarim ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu, hem bahara hem yaza, yarim ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza.

0: gün yanar hakkın bulursa.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Neşet Usta'ya. Aşık temeli olarak bakın sevdayı sevda gözlümle nasıl anlatmışım.

Evet, sevda gözlüm dedik değerli dinleyenler. İşte demek ki bakın insan söyleyemediğini ya da kitaplar dolusu konuyu dört dörtlüğe sığdırma sanatıdır ve onu en mükemmel şekilde anlatma sanatıdır şairlik, aşıklık değerli dinleyenler. Onun için aşıklar, şairler, yazarlar çok önemlidir. Bütün memleketin sosyal, içtimai, kültürel, hatta ekonomik hayatlarını şiirsel bir dille anlatan, sizlere yaşatan kişilerdir değerli dinleyenler.

Dinleyenlerimiz. Evet değerli dinleyenler, bu kadar şimdi armağan ettik böyle bu güzel türküleri. Evet bayağı bir sizinle böyle hasbihal ettik. Bir gün Temel Giresun'da yamaç paraşütü satıyor değerli dinleyenler. Bir tanesi geliyor işte dükkana, selam aleyküm. Temel diyor aleyküm selam. Diyor paraşüt alacağım. Tabii diyor. Temel oradan güzel bir paraşüt indiriyor. Buyurun beyefendi diyor. Ne kadar bu? İşte bu $1,000. Tamam, adam parasını veriyor. Paraşütü alıyor. Kapıya kadar gidiyor. Oradan tekrar geri dönüyor. Temel'e diyor uşağım diyor. Şimdi ha bunu ben aldım. Kettim orada keyundum. Attım onu aşağıya. Bu açılmadı, ben ne edeceğim? Ha bunu değiştir. Temel hemen onu alıyor. Raftan, tezgahtan başka bir paraşüt veriyor o arka İdris'e. İdris yine gidiyor, tam kapıdan geri dönüyor. Buyurun beyefendi bir şey mi oldu diyor Temel. Ulan uşağım diyor, ha bunu keyindim diyor, attım kendimi aşağıya, bu açılmadı, ben ne edeceğim? Bunu değiştir. Tamam diyor Temel, onu da değiştiriyor. Başka bir tane paraşüt veriyor. Adam vatandaş İdris yine tekrar dışarı çıkıyor. Yine aynı şekilde geliyor. Diyor aynı attım açılmadı, ne edeceğim? Temel hemen cevabı yapıştırıyor. Diyor ki ulan uşağım sen ha bunu key, at kendini aşağıya. Açılmazsa getir değiştireceğim bunu. Evet. Böyle Karadeniz'in kıvrak zekaları, kıvrak hareketleri var değerli dinleyenler. Gerçekten çok pratik zekalı insanlar. Ben de Karadenizlilere yine güzel bir türkü armağan etmek istiyorum değerli dinleyenler. Bakalım Karadenizliler için ne geliyor?

de. Şöyle çok ısrar etti hocam hususunda. Zaten kurnazlık vardır oflinin yapısında. Ofli dedi millete, sizi kırmayacağım. Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım.

rahmet eylesin. Yarı buçuk sinirli çekti verdi selayı. Dedi kendi kendine geldik bulduk belayı. Meftanızı götürün derenin kenarına. Yalavuz cenazenin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu şaşır diler bu işe.

Söylediler hocaya meftamıza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu.

geldi buraya. Onu bunu anlamam ben okudum o uçtu. Yukarıda ne etti sağ gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofliği hocam sanayısın. Olur olmaz şeylere hemşerim kanayısın.

Azerbaycan'da bana Zelimhan Yakup Bey bir fıkra anlattı. Sizinle paylaşmak istiyorum bu güzel fıkrayı değerli dinleyenler. Orada bir sanatçı yaşıyormuş, hanım sanatçı. Onun evini soyuyorlarmış ama onun evi olduğunu bilmiyorlar değerli dinleyenler. Hanım da yeni bir radyo almış, böyle işte hırsızlar soyarken radyoya düğmesine elleri temas ediyor ve radyo açılıyor. Evi soyulan sanatçı diyormuş ki, ay bala bize de gel, bize de, ne olur bize de gel, bize de diye türkü söylüyormuş. Hırsızın dikkatini çekmiş. Demiş ki, bacı sana söz veririm, koy bu evi soyayım, sabahtan da size geleceğim. Evet değerli dinleyenler, şimdi inşallah size yine güzel bir türkü armağan edeceğiz. Yine çok değerli bir aşığımızdan, Aşık Yaşar Reyhani'den size yine güzel bir türkü armağan ediyoruz. Duydun mu? Duydun mu diyor Aşık Yaşar Reyhani.

0: Muhammed duydum gel gelin.
1: Evet, duydun mu Mecnun dağlara düştü çıktı, duydun mu diyor Aşık Yaşar Reyhani. Evet değerli dinleyenler, gerçekten Aşık Yaşar Reyhani benim tanıdığım aşıkların içerisinde en zeki olanı, en hazır cevap olanı idi. Allah rahmet eylesin. Bizim Erzade isminde bir aşığımız var değerli dinleyenler. Karslı bir aşığımız. Aşık Yaşar Reyhani Bursa'ya göç etmişti. İşte o biraz programın başında çaldık göç türküsünü. İşte onu giderken söylemiş. Aşık Erzade de Bursa'ya gidiyor, diyor ki ya şu ustadı bir ziyaret edeyim, bakayım nasıl, Bursa'ya alışmış mı falan. Telefon ediyor evine. Yenge çıkıyor. İyi günler yenge diyor. Yenge de Erzurum şivesiyle. İyi günler kardeş, sen kimsin? O da diyor ben Erzade. Kuş Ezrail mi? Tabii. Bunu böyle Ezrail mi dediğini duyunca Erzade, evet diyor Ezrail. Sen diyor Reyhani'yi arırsan ben bilirim, kahvede git diyor. Hangi kahvede? İşte falan kahvede. Tamam diyor yenge. Kapatıyor telefonu, doğru Reyhan'ın oturduğu kahveye gidiyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hoş beş sefa. Erzade diyor ki ya diyor Reyhani, ben biraz önce evi aradım, yenge çıktı. Ne dedi? Sen kimsen dedi, ben de Erzade'yim dedim. O da Ezrail mi dedi, evet dedim. Reyhani'yi arıyorsan kahvede git dedi. Ya öyle mi dedi, vallahi öyle dedi. İyi peki diyor. Akşam oluyor, akşam Erzade'yi alıyor Reyhani, doğru eve geliyor. Kapıyı çalıyor tak tak, yenge içeriden sesleniyor. Çimo diyor, benim Reyhani. Peki diyor, seni diyor Ezrail arıyordu, bulamadı mı? Diyor buldu, an yanımda. Benden vazgeçmiş, senin canın alacak. Değerli dinleyenler, yenge pat düşüp bayılıyor. İşte aşıkların böyle pratik zekaları da var, böyle esprileri de var. Değerli dinleyenler, tabii aşık hanımları da bayağı artık onlar da bilgileniyor. Onlar da bayağı bu aşıkların yanında pişiyorlar. Hemen hemen eşlerine aynı derecede mukavemet edecek duruma geliyorlar. Tıpkı benim hanımın bana oynadığı oyunlar gibi. Çok enteresan. Bizim hanım da artık iyice pişti değerli dinleyenler. Tabii böyle o da bize değişik, bizim fıkralarımızla bize karşılık vermeye başladı. Onun için de ben de bütün hanımlara armağan olsun,

Tabii insanın hayatında çok değişik, enteresan şeyler oluyor. Herkesin hayatında böyle şeyler oluyor zaman zaman değerli dinleyenler. Tabii normal şair olmayan normal halklarımız onu kendi lisanı usulleriyle anlatıyorlar. Ama biz tabii aşıklar, şairler olarak bu konuyu biraz nakışlıyoruz, biraz süslüyoruz. Böyle albenisi olacak hale getirip sizlere satıyoruz, pazarlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu da aşıklık sanatı işte. Sanat bu değerli dinleyenler. Onun için ben tabii bu güzel günde böyle şey yaparken bir de neşelendik, bizim avradı dedik. Bir de şık şike şükran diyelim değerli dinleyenler.

Evet değerli dinleyenler, şık şike şükran dedik. Aslında bunu keşke programın sonunda söyleseydik ama söyledik. Artık değerli dinleyenlerimiz umarım beğenmişlerdir. Değerli dinleyenler, hani şike demek şükranın kısaltılmışı. İşte bizim orada hani böyle çoğu kelimeleri ya da işte isimleri kısaltırlar. O da onlardan birisi değerli dinleyenlerimiz. Evet, ben tekrar sizlerin değerli dinleyenler bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize en derin, en kalbi duygularla, saygılar, sevgiler gönderiyor. Daha nice nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk içerisinde girmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum değerli dinleyenler. Ve şimdi sizlere gittin gideli diye bir türkümü söylüyorum.

Evet değerli dinleyenler, bu güzel mübarek bu günde sizlerle beraberiz. Şu anda radyolarının başında bizi nerede kim dinliyorsa değerli dinleyenlerimiz, oradaki değerli Hedef Radyo dinleyenlerine herkese saygılar, sevgiler gönderiyor. Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyor. Daha nice günler böyle her gününüz böyle güzel olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenler, ben ve Hedef Radyosu ekibim olarak sizlere içkisiz, sigarasız, kazasız, belasız günler geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Nice bayramlara diyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz.

0: Gönül Telinden Bayram Özel Programı. Hazırlayan ve sunan Aşık Yakup Temeli.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla kurban bayramınız mübarek olsun.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi

bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik,

ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar

cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çağırıyor.

Alarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de ne yiyorsun?

sende mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bid'at olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu, bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, yakın bir zamanda bir Alman vatandaşı hanımefendi ile görüştüm. Hanımefendi bir Türk'le evlenmiş. Kendine yetecek kadar Türkçesi olan, dört dil bilen, kültürlü bir hanımefendi. Müslüman olmuş. Müslümanlığı ile ilgili yaşadığı bir sorunu danışmak üzere geldi. Onun ismini, cismini ve sorusunun ayrıntılarını gizli tutarak onunla görüşmemizi sizinle paylaşmak istiyorum. Hanımefendi dedi ki, Hristiyanlığın bölünmüşlüğünden ve din adamlarının Hristiyanlık üzerinden Hristiyanları sömürmesinden soğuduğum ve nefret ettiğim için Müslümanlığı merak ettim. Sonunda Müslümanlık hoşuma gitti. Allah nasip etti. Müslüman oldum. Müslüman olunca Almanya'daki Müslüman insanların oluşturduğu kuruluşları ziyaret ettim. Bu ziyaretteki maksadım da İslamiyet'in ayrıntılarını bilmek, daha iyi bir Müslüman olmak gibi bir duyguydu. O bana nerelere gittiğini, nerelerde kimlerle görüştüğünü anlattı. Onları ben zikretmeyeceğim. Çünkü meselemiz şu bu diye isimlere takılmak değil, asıl meselemiz konuyu anlayabilmektir. Dedi ki, hangi kuruluşa ve gruba gittiysem adeta iki şartla bana Müslümanlığın ayrıntılarını vermeyi kabul ettiler. Birisi onlarda kalacağım, diğeri de başkalarıyla kontağım olmayacak. Bir ara, yani diğerleri dediğim A grubunun işte lokaline gittiysem, tekkesine gittiysem, B grubuna gitmememi istediler. Mesela feyiz kelimesini ve bereket kelimesini burada öğrenmiş. Demişler ki, başkalarına gidersen feyizin olmaz. Dönmüş eve gelmiş, feyiz ne demektir bunu incelemiş. Bir başkası demiş ki, bereketli kuruluş bizim kuruluşumuzdur. O kuruluş diyor da mesela bir tarikat demeyi bilmiyor henüz. Orada bereket yok, bizde bereket var gibi ifadeler kullanmışlar. Hanımefendi bunalmış. Bu bunalması onu acaba aradığım İslamiyet bu değil mi noktasına kadar taşımış. Benimle konuşurken defterini çıkardı, kalemini çıkardı, söyleyeceğim şeyleri not almaya hazırlandı. Dikkatimi çekti bu. Hanımefendi ciddi, endişelerini gidermek için soru sorduğu belli. Dedim ki, şu senin Müslümanlığını önce bir konuşalım dedim. Sen Allah deyince kaç kişi hatırlıyorsun dedim. Bir kişi dedi. Allah var, başkası yok dedi. İsa hakkında ne düşünüyorsun dedim. Allah'ın nesi oluyor dedim. Kulu oluyor dedi. Kur'an-ı Kerim'den başka Allah'a ulaştıracak bir kitap var mı dedim. Asla yok dedi. İncil uydurma dedi. Uydurma değil. Tahrif edilmişti dedim. Biraz da Türkçeyi tam bilmiyor. Kelimeleri anlamlı anlamsız kullanabiliyor diye bu ayrıntıya girdim. Sırat, mizan, cennet, cehennem, Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer soruları sordum. Hepsine bir Müslüman gibi cevaplar verdi. Böyle inanıyor musun dedim. Elbette böyle inanıyorum dedi. Ramazan'da oruç tutuyor musun dedim. Elhamdülillah tutuyorum dedi. Faiz hakkında ne biliyorsun dedim. O Kur'an'da gördüm, Allah'la savaşmış dedi. Ben ondan uzağım dedi. Güzel dedi. Paran olunca zekat verecek misin? %2,5 vereceğim dedi. Dedim ki bak bacım, sen bu bana anlattığın gibi inandığın ve yaşadığın takdirde öldüğün gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı neredeyse sen de oradasın. Hiç merak etme dedim. Ama dedim bir tarikatım yokmuş. Dedim ki ben sana bizim gibi Müslümanlarla beraber cennete gireceksin demedim. Ebu Bekir'le Ömer'le beraber cennete gireceksin dedim. Ölçüde onlar zaten. Onların da tarikatı yoktu. Dert etme dedim. Gerçek misiniz dedi. O kadar ürkmüş ki yani şaka yapabileceğimi düşünüyor. Bunun üzerine dedim ki bacı sana bir soru soracağım. Sen Almanya devletinin vatandaşı mısın? Evet dedi. Pasaportun Almanya pasaportu mu dedim. Evet dedi. Peki Almanya'nın eyaletlerinden bana sayabilir misin dedim. Birkaç tane isim saydı. Stuttgart dedi. Frankfurt dedi. Peki dedim sen Frankfurt'tan Stuttgart'a gidebilmek için vize alman gerekiyor mu dedim. Yok dedi. Bütün Almanya'yı dolaşabilirim dedi. Nerede oturuyorsun dedim. Frankfurt'ta oturuyorum dedi. Nasıl Stuttgart'a gideceksin dedim. Ama dedi ben Almanya vatandaşı olduğum sürece Almanya'nın her yerine giderim dedi. Bir engel yok dedi. Türkiye'ye de vize aldım geldim dedi. Türkiye vizesi aldım. İstanbul vizesi almadım. Her vilayetine gidebilirim dedi. Bunu böyle inanarak mı söylüyorsun dedim. Gerçek böyle dedi. Niye? Müslümanlığa girdikten sonra onun içindeki ayrıntılardan birine de girmek gerektiğini niye düşünüyorsun o zaman dedim. Durdu. Evet dedi. Bu doğru dedi. Ben böyle düşünemedim dedi. Böyle düşün dedim. Çatımız bir tarikat çatısı değil dedim. Çatımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısıdır. Tarikatı, mezhebi, alimi, şeyhi kabul edip İslam'a giremezsin. Çünkü mezhep, tarikat, adına her ne diyorsan, oluşum, kuruluş, vakıf, dernek, İslam'ın içinde ise, İslam'ın içinde resmi parça olma yetkisi olan bir kuruluş bile değil. Müslümanlık var, Müslümanlığın içinde de ona hizmet eden

birimler var. Nasıl Almanyalı bir vatandaş olduktan sonra Almanya'nın bütün köyleri, kasabaları, şehirleri basıp arabayla gidebileceğin bir yerdir. Hepsi senindir. Hepsinden mülk alabilirsin. Hepsine yerleşebilirsin. Aksi takdirde vatandaş olmanın bir manası yok. Aynı şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Müslüman olarak bu ümmetin nerede bir toprağı, nerede bir mezhebi, nerede bir tarikatı varsa sen o demeksin. Eğer Almanya'da Stuttgart isimli bir eyalet ikinci bir vize ile ancak buraya girebiliyorsun diyorsa o ne anlama geliyor? O eyaletin Almanya'nın otoritesine bağlı olmadığını gösteriyor. O farklı bir bayrağı olan, farklı bir marşı olan, farklı bir sınırı olan yeni bir devlet demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bütün sınırları kaldırır. Bazı oluşumların, tarikatların, mezheplerin, vakıfların sınırlarını kaldıramıyorsa o vakfa, o alimin grubuna yeni bir vizeyle girilebiliyorsa, mümin kardeş olarak oraya giremiyorsan sen, problem sende değil. Problem o girilemez, kalınamaz, feyzi alınamaz, bereketi kaybedilmiş olduğunu iddia eden her neyse, her kim ise, herhangi kuruluş ise o başka bir bayrak, kelime-i tevhid dışında başka bir bayrak kaldırmış bir oluşum demektir. Bu da Müslümanlık değildir. Bir Müslümanın Hanefi mezhebinden olması veya Şafii mezhebinden olması, İslam'ın içinde özel bayrağı olan, özel pasaport dağıtan yeni bir birime bağlı olması demek değildir. İslamiyet Hristiyanlık değil. Protestanlar Ortodoksların kilisesine giremez. Yok böyle bir şey. Rusya'dakiler filan mezheptendirler ama Almanya'dakiler filan mezheptendirler. Birbirlerinin kiliselerine bağlı değildirler. Sözü Hristiyanlık için geçerli. Uydurulmuş, tahrif edilmiş Hristiyanlık için geçerli. Müslümanlık bir Kâbesi olan dinin adıdır. Bir Kur'an'ı olan dinin adıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin öz kardeş olduğu dinin adıdır. Bunu daraltmak Müslüman açısından değil, daraltan açısından problemdir. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ashab-ı kiramın güçlü imanlarının göklere yükseldiği dönemde uyduruk bir şekilde yürekten gelmediği halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen münafıklar bile Allah onlara münafık diye isim verdiği halde sadece dilleriyle kalplerinden olmadan yüreklerine sinmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaza durdular. Çık buradan münafık necis herif diye hiç kimse onları itemedi. Mescide girdiler. Oruç iftarına katıldılar. Hacca geldiler. Kimse onları dışlayamadı. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kaldı ki sen alenen Hristiyanlığı bıraktım geldim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim dediğin halde ve bunu ispat edeceğin tesettüre büründüğün halde namaz kıldığın halde birilerinin seni feyiz alman için hep burada kalman lazım diye bir safsatayla oyalaması Müslümanca değil. İslamiyet böyle bir din değil. Bunu yapan İslamiyet'e darbe vurmak isteyen, onu içinden parçalamak isteyen bir ajan değilse cahilin tekidir. Babasının çiftliği zannetmiştir İslamiyet'i. İslam Allah'ın dinidir. Kabul etmek veya reddetmek Allah'ın hakkıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile münafık olduklarını alel beyan bildiği kimselere dahi defolun, camime uğramayın demedi. Halbuki Allah ona bildirmişti. Bunlar münafık. Kur'an-ı Kerim onlar hakkında

ve sellem bu yetkiyi kimseye vermedi. Biz insanları İslamiyet'ten uzaklaştıran, sürekli böyle bir rüzgar estiren bir fan değiliz. Bağrı açılmış, geleni kucaklayacak geniş yürekli bir ümmetiz biz. Evet, bizim oluşturduğumuz kuruluşta bağımız daha güçlü olsun. Birbirimize muhabbetimiz daha çok olsun. Birbirimize daha çok tutunalım diye. Bizim oluşturduğumuz cemaati, tarikatı, vakfı yüceltebiliriz. Çok değerlidir diyebiliriz. Dışlamadan, ötekileştirmeden, ikinciye puan vermeden. Mezhebimiz de budur. Varsa tarikatımız da budur. Biz Hanefiyiz. Bununla da ciddi bir şekilde övünürüm. Ama Şafiilik deyince başka birini anlamam. Şafiilik, Malikiilik, Hanbelilik başka bir mezhep bile değildir. Aynı okulun farklı sınıflarıdır bunlar. Ben de bu üniversitede okuyorum, bu fakültedeyim. O da bu fakültede. Ben A sınıfıyım, o B sınıfı, öbürü C sınıfı, öbürü D sınıfı. Diplomalarımız aynı. Hatta hocalarımızın dersleri de aynı. Bize de matematiğe filan hoca geliyor. Onlara da aynı hoca bir saat sonra derse gidiyor. Şimdi bir A sınıfı, B sınıfından aynı okulda okudukları halde daha farklı mı olurmuş? Diploması farklı mı oluyor? Biri B sınıfı diye aynı okulun B sınıfından mezun oldu diye işe mi alınmıyor? Mezheplerimiz de böyle bizim. Eğer bir mezhep ümmeti Muhammed'in kültürü haline gelmiş öbür mezhebi dışlayabiliyorsa kendisi dışarıdan baktığı için öyle görüyordur. Ümmetin içinde kalan bütün renkleriyle, bütün güzellikleriyle ve sorunlarıyla bu ümmeti kabul eder. Biz ümmeti Muhammed'iz. Ta Medine günlerinden itibaren sabaha kadar namaz kılanımızla, namaz kaçıranımız, haramı ağzına sokmayanla içki içenimiz, huzurlu ailesi olanla sorunlu ailesi olanımız, ağzı zikir damlayanla ara sıra kötü söz konuşanımız, salihimiz ve fasıkımız, facirimiz, abidimiz, hep bir arada ümmetiz biz. Sorunluları, problemlileri dışlayıp çekirdeği içeride bırakan bir ümmet değiliz ki. Kim kalabilir ki o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Ehl-i Beyt'inden belki kim kalırdı o zaman? Bile bile kendi bindiğin dalı kesmek olur bu. Kimse bu ümmetin kabul ve ret görevlisi değildir. Hiçbir şeyh, hiçbir alim asla ve kat'a İslam'a kabul veya İslam'dan dışlama yetkisine sahip değildir. Ashab-ı kiram bile buna sahip değil. Kimse kimseye ne kafir diyebilir ne de Müslümanlığına puan verip 100 üzerinden 47 bunun Müslümanlığı. Ne yapıyorsun sen ya? Kan basıncı mı ölçüyorsun? Nabız mı ölçüyorsun? Tansiyon cihazı mı var elinde? Kimse kimsenin Müslümanlığını değerlendiremez. Zaten aklı olan, basireti olan mümin kendi imanının derdine düşer. Eline bir çetele alıp ondan sonra da kalemle herkese iman puanı veren ya delidir ya da akılsızdır. İkisinden biridir. Ya da haindir. Bir Müslüman Almanya'da 80 milyon Allah demeyen, peygamber demeyen, belki de İsa haşa Allah'ın oğludur diyen, cehennem kütüğü varken ben Müslüman oldum diye gelen birisinin ayrıntısıyla uğraşır mı ya? Akıl mı bu? Bu yanlış. Hatta bu yanlışın ötesinde hainlik, dine zarar vermek bu. Almanya'da öyle, Türkiye'de öyle, İran'da öyle, her yerde böyle. Hiçbirimiz Allah-u Teala'nın dininin operatörü değiliz. Din bizde, yetki bizde, alır, atar, satar, toplar, geri alır, iade eder. Bu ne ya? Kim kimin imanını kabul ediyor? Nauzu billahi teala. Bir insan Müslüman olmak için müftülüğe gider, müftüyü şahit tutar. Ben iman ettim diye. O da ona Allah kabul etsin kardeşim diye sarılır kucaklar. Müftü bey imanını kabul etti mi diyeceğiz şimdi? Kim müftü ya? Kimmiş şeyh kabul ediyormuş? Şeyh öyle bir imanla ölsün, bir cennete gitsin. Kendisini kurtarsın, bırak ya. Ey kurban olduğum Allah'ım. Bize ne imtihanlar verdin ya Rabbi ya.

Bir Ömer gösterdin bize. Kanlar içinde yatarken geldiler. Ah Ömer be! Resulullah senden memnundu bu dünyadan giderken. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir senden memnundu. Şu Müslümanlara bak, hepsi gözyaşı içinde senden memnun. Ne mutlu ahirete gidiyorsun böyle. Herkes senden memnun dendiği halde bırakın bunları, bırakın ya. Keşke anam beni doğurmasa da bir ot olarak yaratılsaydım da sahrada ot büyüseydim, bir deve beni yiyip gitseydim de bugünleri görmeseydim diyen bir Ömer gördük bu dünyada. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam cennetle müjdelemiş olmasına rağmen kendisini garantide görmedi. Şöyle olsam razıyım baş başa, yani sevap da istemiyorum. Günahlarımı affetsin Allah yeter. Sıbbale baş başa bir gideyim ahirete diye dert ettiler. Aman Allah'ım ya, demokrasinin, laikliğin, deizmin, bilmem neyin fırtına gibi estiği bir dünyada gelmiş, doğmuş, büyütmüş, makam arabaları, zenginlerin arabaları gibi olan kimseler gelecek, iman kabul edecek, tövbe dağıtıyor. Papaz mısınız siz ya? Ne günahı siliyorsunuz insanlardan? Kimsiniz siz? Biz ümmeti Muhammediz. Hristiyanlık bozuntusu değiliz biz. Allah Celle Celaluhu ilahımızdır, Rabbimizdir. Tevvab Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse tövbeleri kabul eden bir kimse değildir. Olamaz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifine gelip de diz çöküp gözyaşlarınız akıtan bardaklarda su akar gibi gözyaşı akıtan insanlara Allah tövbeni kabul etsin diye dua etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kabul eder ederse cahillik olur ama hainlik olmaz. Bilemiyor olabilir Müslüman ama bu kadar Hristiyanlıktan veya diğer Hint kültürlerinden alıntılanmış şeyleri İslam'a yamamak büyük bir hıyanettir. Çok büyük bir hıyanettir. Kim cehennemden kurtulmuş da bir de bana kurtulma sertifikası veriyormuş? Ne yapıyorsun? Şirketinden hissemi dağıtıyorsun. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dünya bir ticaret yeri. Her sabah herkes ticaret için çıkar. Kimi kazanır, kimi kaybeder buyuruyor. Biz bunu bugünkü dille beyan edecek olursak, bu hadisten alıntı yaparak, yani hocalar, şeyhler, alimler, vakıflar, Almanya'daki dernekler, neredeyse artık bunlar bu dünya fuarında stand açmış pazarlamacılar gibidirler. Bir fuar açılmış, o fuara ürünü olan herkes gelip stand açıyor. Bir sakınca yok bunda. Ben de stand açıyorum. Allah'tan korkmak, daha zahit yaşamak, çok zikir yapmak isteyen gelsin, biz bunu pazarlıyoruz diyorum. Öbürü de, biz ilmihal öğretiriz, çocuklarınıza din öğretiriz, biz de bu işi pazarlıyoruz. Firmamız bu işe ilgileniyor der. Öbürü de Almanya'da oturur, der ki ben Almanya'da Hristiyanlığın etkisine karşı nesilleri korumak için stand açtım, bu işi pazarlıyoruz der. Bu çok doğal. Böyle de olması lazım. Birinin adı tarikattır. Öbürünün adı alimdir. Öbürünün adı da vakıftır, dernektir. Oluşumdur. Cami derneğidir. Bir caminin stand açmış konumdan başka bir görüntüsü yok ki. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanını okursun. Namaza gelen gelir, imamının arkasında namazı kılar, gider. Stand görevlisin sen. Camiye girene başka bir camide namaz kılmadığına dair soruşturma yapıldı. Sen başka camide namaz kılmışsın. Çek git, bu camiye gelemezsin. Böyle bir şey var mı ya? Cami ümmetin camisi. Ezan Allah'ın ezanı. Herkes orada namazını kılar. 2 senedir filan camiye gittiği tespit edilmiş ama. Vay, terör örgütüne katılmış demek ki. Bir tarikat stand açmış kişi demek. Stand açmış. Ne satıyorsun sen burada kardeşim? E ben Allah'a zikrin önemini anlatıyorum. Çoluk çocuğu cehennemden kurtulmaya... Ay Allah senden razı olsun ya. Ne güzel. Ver abi şundan bir tane. E yok. Sen başkasından zikir almışsın. Feyiz kaybettin. Ve başkasından alkol almadım. Kumar oynamadım orada. O da senin gibi stand açmıştı. Gel burada seni cennete götürecek amelleri öğreteyim sana demişti. Ben de gittim. Ne var bunda ya? Sanki şirketimizin hisse senedini dağıtıyor gibi... Allah'ın dinini mi dağıtacağız? Bir Müslüman aklı varsa, gerçekten Allah'a bağlıysa, gerçekten peygambere bağlıysa,

0: bağlıysa, samimi ise kendi derdiyle uğraşır. Evet, şeyhini büyük bil. Elinden ibadet alıyorsun. O ibadet seni cennete götürecek. Samimi ol. Laubali olma onunla. Bir alimin dersine gidiyorsan, lan bu da bizim gibi zaten. Bakma sen biz buraya geliyoruz. Deme tabii. Elhamdülillah Allah nasip etti. Bunun derslerine katılıyorum de. Bir vakfa gidiyorsan, ulan sizin zaten vakfınızın binası berbat ama hatır için geliyorum deme. Ümmete hizmet eden bir yer orası. Ama bu şeyhi de bu olmasa Allah dünyayı yaratmazdı diye aptal bir sözle abartma. De ki Rabbim benim şeyhimi de beni de cennete koysun, affı mağfiret buyursun. Hiç unutamıyorum. Birisi hocam dua et Allah hatalarımı affetsin dedi. Amin benim de senin dedim. Estağfurullah dedi. Ben de estağfurullah yani tövbe ediyorum ben zaten demek için söylüyor zannettim. Sonra baktım ki haşa senin günahın nereden olur demek istiyor bana. Estağfurullah yani sizin günahınız olur mu? Bunun adına cahillik bile diyemiyorum. Akılsızlık. Alimallah, Ömer bin Hattab ağzımızdan çıkan bu cümleleri duysa var ya. Kırbaçla bizi yere sererdi ya. Hiç hocanın günahı olur mu? Tövbeler olsun. Akıllı bir hoca zaten bu sözü duyar duymaz cinnet geçirmesi lazım. Ya yanlış bir görüntü vermişim. Biz Allah'ı büyütmemiz lazım. Biz Kur'an'ı büyütmemiz lazım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını büyütmemiz lazım. Biz ashab-ı kiramın konumunu büyütmemiz lazım. Vakfımızın tabelasının büyümesi gerekmiyor. Vakıf bütçemizi değil, ümmetin birikimini büyütmemiz lazım bizim. Biz alimlerin şahıslarını değil, alimlerin bize verdiği ilmi ve dini büyütmemiz, gözümüzde abartmamız, kocaman yapmamız lazım. Biz şeyhi de, alimi de cehennem riski taşıyan biri olarak görmek zorundayız. Masum, günah işlemez. Anasından doğması bile insanlık için bir lütuf, bir şeyh yok ki bu dünyada. Allah Celle Celaluhu bir lütuf olarak sadece peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtıyor. Onu bir lütuf olarak size gönderdim buyuruyor. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin alternatifi yok. Muadili yok. Ebu Hanife'nin muadili Muhammed bin İdris var. Onun muadili Malik var. Onun muadili Ahmet bin Hanbel var. Onların muadilleri var. Yani o da öyle, o da öyle. Biz İslamiyet'i mi yüceltiyoruz? Tarikatımızı mı? Partimizi mi? Derneğimizi, vakfımızı mı yüceltiyoruz? Benim vakfımdan ve derneğimden daha gelemeyeceğim buraya deyip çıkan İslamiyet'ten mi çıkmış oluyor? Hangi vakıf, hangi dernek, hangi cami, hatta cami binası bile, hangi şeyh efendi, hangi alim efendi, o olmazsa İslam olmaz. Kabe'mizin bile mancınıkla yıkıldığı dönem oldu. Namazı mı bıraktık? Kabe'nin duvarlarına tapınmıyoruz ki biz. Kabe'yi bize kıble yapan Allah'a secde ediyoruz. Aziz kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı hiçbir zaman unutmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberini duyunca, hani geldi, yüzündeki örtüyü kaldırdı, baktı, ey Muhammed, sen diriyken de güzeldin, ölüyken de güzelsin dedi. Tekrar kapattı yüzünü, döndü ne dedi o zaman? Ey insanlar, Muhammed'e tapınanlar bilsin ki Muhammed öldü gitti. Ama Muhammed'in Allah'ı, Muhammed'in kitabı, Muhammed'in dini devam ediyor dedi. Anlayış budur. Sonra ümmet onu halife seçince, şimdi yeniden gelin Kur'an öğreteyim size demedi. Her şey devam ediyor çünkü. Kardeşlerim, şu başta söz ettiğim hanımefendi, biraz daha inceleyecek olsa, ya bunların kendine hayrı yok deyip çekip İslamiyet'ten gidecekti demek ki. Özellikle fuar örneğini ona da zikrettim. Çok mantıklı buldu. Gerçekten böyle dedi ya. Fuar, fuar gibi. Herkes fuarda bir şeyler satıyor. Ha sonra da dedi ki, ya bu pazarlamacılar az kalsın beni kandırıyorlarmış dedi. Bereket Türkçe tam anlaşamadık. Yoksa daha iyi şeyler söyleyecekti ya da daha acı şeyler söyleyecekti herhalde. Bu dünya bir fuar yeri. Alkol satanlar var fuarda. Onların müşterileri var. Ekmek peynir gibi faiz satanlar var. Onların müşterileri var. Dinsizlik, deizm bilmem ne satanlar, onların da standı var. Herkesin standı var. Laiklik standı var. Demokrasi standı var. Şeriat standı var. Hepimiz müşteriyiz. Onlar da pazarlamacı. Hep ticaret yapıyoruz burada. Ve bu ticaretimiz Allah'la. Celle Celaluhu. Haddini aşar. Bir standta şirketin pazarlamacısı adam ya. Yakasında yazıyor işte. Filan şirket. Pazarlamacı. Şirkette hissesi bile yok. Asgari ücretle çalışan bir pazarlamacı. Hain herif. Orada şirketin pazarlamacısı olduğu halde kendine pay istiyor. Var ya şirketlerin satın alma, pazarlama müdürleri. Üç şirkete bir ona. Üç şirkete bir ona. Ulan bizimkiler bir şirkete üç kendini almaya başladı. Rüşvetin de boyutunu değiştirdiler. Bu tarikata, bu vakfa, bu partiye, bu cemaate, Almanya'daki bu camiye girmek, İslam'a girmek sayılıyor. Oraya girmemek de İslam'dan çıkmak sayılıyor. Yahu bir kendini al bari, üçte şirkete ver ya. Kardeşlerim, elbette dinimizden bu şekilde menfaat kırpanlar, adeta ibadetleri kabul yetkisini kendisinde görenler, İslam'a kabul ve İslam'dan dışlama hakkının kendisinde olduğunu zannedenler, elbette aziz ve celil olan, kahhar olan, intikam sahibi olan Allah'ın huzuruna dikilecekler. Göreceğim onların şeyhliklerini orada. Bakacağız kıyamet günü ne olacak. Ancak Müslüman basiret sahibi insandır. Bir delikten iki defa geçmemesi gerekiyor. Hasan Sabba bu delikten ümmeti bir kere geçirdi. Niye ibret almayalım ki biz? Biz Allah'ın kullarıyız da. Niye birilerinin hegemonyasında İslamiyet yaşayalım? Anadolu'nun küçük bir kasabasında bir ev kiralayacaksın. Üç tane insan etrafına toplanacak. İslamiyet'le ilgili en yüce kararlar. Kimin Müslüman öldüğü, kimin dinsiz öldüğü, kimin namazının uygun olduğu, olmadığı, zekatın nereye verileceğini sen orada vereceksin, bu makul olacak. Bütün Müslümanların ortak noktası olan Diyanet'in bir din işleri yüksek kurulu olacak. 50-60 tane alim orada bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Onların dini imanı yok zaten diye onları postalayacaksın. Senin iman belgen nerede ya? Niye sana gelen Cebrail'i bir gün görmedik biz? Bu sahtekarlık olabilir. Birileri sömürebilir. Stand açtı zannettik. Meğer bu şirketi sömürüyormuş. Ama müşterilerde de biraz yani basiret olması lazım. Biraz basiret olması lazım. Tövbe mi dağıtıyorsun sen? Cennet mi dağıtıyorsun? Kim sana bu yetkiyi verdi ya? Yakanda sadece pazarlama görevlisi yazıyor. Şirketin sahibi gelmez ki zaten fuara. Pazarlama görevlisini göndermiş. Celle Celaluhu. Allah ne rahmet sahibidir. Ne lütuf sahibidir ki hala bize rahmet ediyor. Dinine yaptığımız bunca eziyete rağmen. Kardeşlerim, bu Almanyalı hanımefendinin bir muadili evimizdeki kızımız olabilir, dikkat ediniz. Vakfımıza gelen bir Müslüman olabilir, dikkat ediniz. Hatta kendimiz de olabiliriz. Hep dikkat edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

kurban, teslimiyetin temsili. Kurban, insanın nefsine bıçak çalması.

Kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Sevgili dinleyiciler, Merkez Efendi adlı oyunumuzu sunuyoruz.
4: Hancı, hey hancı, çabuk odun at şu ateşe.
5: Odun mu? Ama içerisi fırın gibi.
4: Ne yapayım, ben de piştim ama zavallı yavrum yaprak gibi titriyor, görmüyor musun?
5: Tamam tamam, atıyorum işte.
6: Çıkmışıyorum baba. Dönüyorum. Üstümü ört baba.
4: Kat kat örtü var üstünde Hasan'ım. Bak, hancı dayı da sen ısınasın diye ocağı yine odun attı.
6: Üşüyorum.
5: Alnı alev gibi yanıyor masumun.
4: Allah'ım, bu nasıl hastalık? Ne yapmalı hancı dayı? Bana bir yol göster, sen daha tecrübeli olmalısın.
6: Üşüyorum baba. Beni anneme götür baba.
4: Ama Hasan'ım.
6: Anneme götür baba.
4: İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük hekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın.
6: Anne. Anne. Bak. Ağaçtayım. Senin için yemiş topladım. Anne.
5: Zavallı. Sayıklamaya başladı.
4: Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap.
6: Tamam anne. Suya girmem bir daha. Anne.
4: Hasan'ım. Sesi kesildi. Hancı. Hancı, çocuk öldü mü ne?
5: Yok, hayır hayır, telaşlanma, uyuyor.
4: Çok korktum.
5: Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim.
4: Şunu da örtsen mi acaba?
5: Fazla kalın olur. Gel şimdi.
4: Peki peki. Öyle yorulmuşum ki.

0: Hadi buyur.
1: Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli beri ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı.
0: Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha?
1: Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna dahi gidebilirim.
0: Peki Edirne hekimleri ne dedi?
1: Sıtmaymış.
0: Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi?
1: Çaresi yok. Varsa da biz bilmeyiz dediler. Bunlar nasıl hekim anlamıyorum. İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi Hancı dayı?
0: Yol da uzun ama inşallah, inşallah.
1: Zavallı yavrum. Mum gibi eriyor karşımda. Çaresizlik ne kadar kötü. Dayanamıyorum.
0: Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır.
1: Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Böyle inanıyorum.
0: Niye senin yüzünden hastalansın?
1: Benim yüzümden. Benim yüzümden.
0: Dur, şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım.
1: Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be Hancı dayı. Ben sebep oldum.
0: Allah bilir canım. Hemen hüküm verme.
1: Hayır hayır. Benim yüzümden. Eski bir hayrutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şaki. Kim bilir kursağımda kaç tüyü bitmedik yetimin, kaç dulun hakkı var. Kendimden tiksiniyorum be Hancı dayı.
0: Kendini bu kadar hırpalama. İşte kötü birine benzemiyorsun.
1: Onun sayesinde.
0: O kim?
1: Kim olduğunu ben de bilmiyorum.
0: Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun.
1: Doğru. Garip ama bir hayal mi yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum.
0: Amma da meraklandırdın ha. Doğru dürüst anlatsana şunu canım.
1: Biz koca bir çeteydik. Şu Tuna'yı geçtin mi bütün dağlar bizimle. Yolda belde adam soyar köy basardık. Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadr-ı Azam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gidecekler. Gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayalle müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki aniden bir atlı ile yüz yüze geldik. Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi.
0: Yoksa o adamın elinde mi tevbe ettin?
1: Dur hele. Bir de baktım benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kıpırdayamadım. Titriyordum da. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim.
0: Müthiş bir hikaye ya.
1: Hikaye diye dinleme. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çınlıyor.
0: Ya ne dedi peki?
1: Söylenmesi gerekeni.
2: Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de beni de unutma.
1: Unutmak mümkün mü ki? Sözüne de bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki böyle biri yaşıyor mu yoksa hayal mi gördüm? Aniden kaybolmuştu.
0: Sonra ne yaptın?
1: Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe ettim. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken bu hastalık çıktı.

0: Hasan'ım.
1: Anne.
0: Hasan'ım gene sayıklamaya başladı.
2: Ah, sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur, kah buz gibi dondurur.
3: Ya Rabbi, şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara ve onların başında çaresizlik içinde kıvranan bütün anne babalara şifalar ihsan eyle. Burada da yokmuş. Bir de şu tepeye bakalım mı hatun?
4: Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız.
3: Neden hatun?
4: Baksanıza efendi, Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu? Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik.
3: Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama...
4: Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz.
3: Dile kolay. 7 senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... Ey Merkez Efendi! Beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için... Senin emrini bekliyorum. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor.
4: Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte.
3: Estağfurullah hatun. Sen haklısın.
4: Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecek?
3: Sümbül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç?
4: Sizi benden çok sever ya. Siz hem damadı hem de talebesisiniz. Merkez Efendi'ye pek kıymet verir.
3: O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir. Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum Hak Teala bilir.
4: Efendi giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım.
3: Doğru. Hadi. Bismillah.
4: İnşallah çınar ağacını bulursunuz da sıtmalı hastalar da şifa bulur.
3: İnşallah. İnşallah.
4: Etraf dağlarla çevrili. Görünürde bir tek ev bile yok.
3: Buluruz inşallah. Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi?
4: Yok, hayır. Nasıl karşılaştınız?
3: Yine bir rüyayla.
4: Rüya ile mi?
3: 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm.
4: Babam dünyaya düşkün ha?
3: Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı. Validemle birlikte yere düştük.
4: Allah Allah.
3: Hatamı anlamıştım. Ertesi gün onun vaaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklandım.

0: odaklanarak dinlemeye başladım.
1: Ey cemaat! Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Musleyiddin Musa Efendi de anladı.
2: Camide olduğunu anlamış.
0: Evet, anlamıştı. Sonra aynı ayeti kerimelere daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra bu defa şöyle dedi.
1: Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Musleyiddin Musa Efendi de anlamadı.
0: Cidden anlamamıştım. Halbuki o benim hem camide olduğumu ve hem de hangi tefsiri anlayıp anlamadığımı bilmişti. Ben de güya tefsir ilmi tahsil etmiştim. O gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti.
2: Bari artık ortaya çıksaydın.
0: Çıktım. Cemaat dağıldıktan sonra huzuruna gittim.
1: Gel bakalım Musleyiddin Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız. Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama neticede kapı açıldı. İkiniz de yere düştü.
3: Efendim siz
1: Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Anladın? Yüzüme bak bakayım.
3: Anladım hocam.
0: İşte böyle hatun bizim maceramız.
2: Ve en gözde talebesi oldun. Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da Kovacı Dede dergahına tayinini yaptı.
0: Ya en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma evladı oldum.
2: Demek en mühimi.
0: Evet.
2: Aman efendi.
0: Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama 7 sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyordum.
1: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
0: Ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki.
2: Vuslat yakındır inşallah.
0: İnşallah hatun, inşallah. Hatun, şuraya baksana.
2: Nereye efendim?
0: Bak şurada bir çınar var.
4: Efendim, niçin çıktınız? Bir emriniz varsa bize seslensiydiniz.
1: Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup.
4: Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin.
1: İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağı çözülmüş sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Arkadaşlar nasıllar?
4: Hepsi hizmetteler efendim. Sağlığınıza duacılar.
1: İhtiyarlık, beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum.
4: İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim.
1: Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyanoğlu.
4: Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi.
1: Saruhan'dan bir haber yok mu?
4: Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez Efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim.
1: Merkez Efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabretti, Allah-u Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyorum.
4: Efendim, artık içeriye girseniz.
1: Yok. İyiyim Yakup, iyiyim, meraklanma.
4: Hocam, Merkez Efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış. Adına mesir macunu derlermiş. 41 çeşit derde devaymış. Emretseniz de getirtsek.
1: Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktur. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım.
4: Hemen efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe, ihtiyar çınar. Hepsi ne kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir.
1: Evet hocam.
0: Hadi girelim artık içeri.
2: Ne zaman İstanbul'da oluruz?
3: Haftaya inşallah.
2: Eğer siz her çınar dibinde oyalanmazsanız.
3: Bak işte hatun. Akşam olmadan bir köy bulduk.
2: Ama kimsecikler yok galiba.
3: Evet. Ortalarda kimse görünmüyor.
2: Terk edilmiş gibi. Ay, içime bir korku düştü. Gidelim buradan.
3: Hemen telaşlanma hatun. Şu evlerden birinin kapısını çalalım bakalım.
2: Hadi dönelim efendi. Dönelim. Ne ıssız yer burası. Etrafta da fena bir koku var.
3: Kimse yok mu? İçeride bir hasta var galiba. Bir inilti duydum.
2: Evet, bir inilti ama tuzak olabilir.
3: Hayır. İçeride hasta var.
2: Ben korkuyorum.
3: Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. Şu köşede biri yatıyor. Adam yaralar içinde.
4: Kimsin sen? Ne ararsın?
3: Ne oldu? Nem var.
4: Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köylü yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada.
3: Hayır. Şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız.
2: Ne oldu efendi?
3: Köyde salgın bir hastalık var. İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor. Çok da ölen varmış.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Yardım edeceğiz.
5: Efendiler, hocamız gelecekmiş.
3: İnşallah.
1: Allah. İnşallah. İnşallah. Allah.
6: Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızda.
0: Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek istedim. Evlatlarım, benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbül Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın.
7: Emredersiniz.
0: Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden alakoymayayım. Herkes işine baksın.
7: Helal ettik.
0: Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. Namaz dinin direğidir. Yakup. Evladım, neden ağlıyorsun? Yok. Ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi. Ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif oku.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

0: Sağ olasın Hancı Dayı. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydınız.
0: Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkmam lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka.
1: Ha, şu çıkını yanına al.
0: Ne bu?
1: Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına.
0: Teşekkür ederim.
1: Allah şifalar versin.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Selametle. Yolunuz açık olsun.
0: De.
2: Güle güle. Ümitsiz olmayın.
3: Çok üşüyorum baba.
0: Sabret Hasan. İstanbul'a az kaldı.
3: İstanbul sıcak mıdır baba?
0: Sıcak ya. Hem de sımsıcak.
3: İstanbul. Üşüyorum.
0: Sabret Hasan, sabret. İstanbul'da iyileşeceksin. Orada neler göreceksin neler.
3: Neler?
0: Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiğit çocuksun. Hemen bir hastalığa yenilme. Hadi. De.
4: Allah razı olsun hekim efendi. Sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı.
5: Biz vazifemizi yaptık kardeşim. Şifa Allah'tan.
4: Haftalarca bizimle uğraştınız. Yaralarımızı sardınız. Bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok.
5: Bunun için gam çekmeyin. Zaten verseniz de almazdım. Benim sizden tek istediğim dua etmenizdir. İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın o iyiliği tesir etmez.
4: Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin.
5: Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim.
4: Buyurun.
5: Civarda kocaman tek bir çınar var mı?
4: Sadece bir çınar mı?
5: Evet.
4: Doğma büyüme buralıyım. Muhit'i tanırım ama sizin söylediğiniz gibi bir çınarı hiç hatırlamıyorum.
5: Pekala, pekala. Sağ ol.
4: Ne tarafa gidiyorsunuz?
5: Payitahta. İstanbul'a inşallah.
4: Allah yolunuzu açık etsin.
5: Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın.
6: Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın, yolcunun duası makbuldür.
5: Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun.
6: Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala?
5: Çınar meselesi.
7: Yakup Efendi.
8: Buyurun kardeşim.
7: Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse 3 ay olacak. Yerine taşradan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür ne gelen var ne giden.
8: Hocamız ilk gelen dediler. 3 ayda geçse, 3 senede geçse ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi Hazretlerinin vasiyeti böyledir.
7: Ama Yakup Efendi, ya o makama layık biri gelmezse?
8: Anlamadım.
7: Ne bileyim, ham birisi henüz pişmemiş.
8: Alimler ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Öyle bir şey düşünür mü?
7: Elbette. Amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de.
8: Demek sen hala aklının rehberliğinde yürüyorsun.
7: Yok yok. Hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah.
8: Bu çınar dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Ama ne?
3: Donuyorum.
0: Ama her tarafın ateş içinde Hasan.
3: Üşüyorum.
0: Nasıl da yağmur ya. Allah. Yola devam edemeyeceğiz.
3: Üşüyorum baba. Anne, sarsın beni.
0: Ne annesi?

0: Yemiş topladım. Suya girmedim anne.
1: Daldı yine. Allah'ım, ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ım masum da. Ne olur Allah'ım, yardım et. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için. Bu da ne? Yine o ihtiyar. Gözüme hayal görünüyor. Bu yağmurda kim arasın dağ başında? Evet evet, kimseler yok.
0: Üşüyorum. Anne, gel. Üşüyorum anne.
1: Zavallı yavrum. Hasan, ne yapsam acaba? Rahmette nasıl ya? Yola devam mümkün değil. Ya daha fena olursa? Sesi kesildi. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan evladım.
2: Elhamdülillah. İşte hatun, işte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak.
3: Ya, saray burnu, deniz, camiler, tabiat bir güzel nakış gibi.
2: Hadi, hadi bir an evvel hocama gidelim.
3: Bakıyorum da çınarlı rüyayı unuttunuz.
2: Hayır, rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses, ey merkez efendi. 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi.
3: Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz.
2: Farkındayım. Selamun aleyküm evladım.
4: Aleyküm selam.
2: Burada talebesiniz herhalde.
4: Evet efendim, yeni girdim.
2: Mübarek hocanız nasıllar?
4: Elhamdülillah hocam afiyettedir.
2: Haber verebilir misiniz? Manisa'dan bir seveniniz geldi diye.
4: Allah Allah. Taşra'dan gelen ilk kimse. Yoksa... Evet... Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim.
2: Garip. Sanki her şeye bir keder silmiş gibi. Aradan bunca sene geçti. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi hocamız beni kabul ederler. O da ne? Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu bizim Yakup Germiyanoğlu. Yakup efendi.
5: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim, buyurun.
2: Hocamız nerede?
5: Başımız sağ olsun. 3 ay evvel ebedi aleme göçtü.
2: İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir bir azalıyor. Bari hanımlara haber gönderin de Rahime Hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım.
6: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.

0: Varmış hocam. Varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış.
1: İyi misiniz efendim?
0: Evet. Hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Gösterir misin?
1: İşte hemen şurada.
0: Teşekkür ederim.
1: İşte geldi. Yeni hocamız Merkez Efendi'dir. Dergaha taşradan gelen ilk dost odur.
0: Evet. Sümbül Sinan rahmetullahi aleyh hazretlerinin vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular.
1: Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın.
0: Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hasan'ım. Hasan'ım yaşıyor. Çok şükür. Yavrum.
1: Üşüyorum baba.
0: Bak, iyice sardım seni yavrum. Kucağındasın.
1: Çok üşüyorum baba. Annem sensin benim.
0: Ya Rabbi. Yağmur da dinmedi. Nasıl yapmalı? Bu da ne? O ihtiyar. Gülümsüyor. Bana bakıyor. Evet, bana. Bak Hasan, bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan'ım, dayan. Takip edelim onu. Hadi seni şöyle sırtıma aldım mı? Tamam. Bismillah.
2: Gönüllerimizin sultanı, cennet mekan Sümbül Sinan Şeyhimizin değerli talebeleri. Bildiğiniz gibi hocamız vefatından az önceleri taşradan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin diye vasiyet etmişti. Dün gece şeyhimizin yerine kimin geçeceğini anlamak için istihare namazı kılıp dua ettim. Rüyamda büyük bir meydanda kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Merkez Efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular. Hocamız Sümbül Sinan Kuddise Sirruh Hazretlerinin halifesi belli olmuştur. Şimdi hep birlikte Merkez Efendi'nin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz.
3: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: Annem suya girme dedi baba. Yemiş topladım. Anne.
0: Bak işte Hasan. İşte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye?
1: Üşüyorum baba.
0: Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbul'dayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan'ım. Sana ilaç verecekler.
6: Ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik. Hiç değilse son bir kere görürdük.
7: Nasip değilmiş efendim.
6: Dün gece yine aynı rüyayı gördüm Rahime. Beni kurtar. Yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu.
7: Bir daha anlatır mısınız efendim?
6: Neyi?
7: Rüyada gördüğünüz çınarı.
6: Göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi.
7: Buldum.
6: Ne? Ne?

0: Nerede?
1: Benim çocukken dibinde oynadığım çınar.
0: Nerede?
1: Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın, bakın şu pencereden. İşte.
0: Ah, Allahu Ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar?
1: Demek ki vakti gelmemiş.
0: Hemen gidip dibinde namaza duracağım. Eğer başım secdedeyken yerden aynı sesi duyarsam sıtma suyunu bulduk demektir.
2: Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız?
1: Düşüyorum baba.
2: Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor.
1: Şurada dinlenelim azıcık.
2: Peki yavrum. İnşallah. Tamam. Ne illetmiş bu. Tövbe tövbe. Hayal mi hakikat mi? O zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir?
0: Buradayım kardeşim.
2: Siz... Hayır. Olamaz.
0: Geçmiş olsun.
2: Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum.
0: Şu dünyada her şey hayal değil mi?
2: Siz... Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz.
0: Kimin kimi bulduğunu Allah bilir.
1: Üşüyorum baba.
2: Vah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim.
0: Dur bakayım. Çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan.
2: Bir ilaç. Bir çare yok mu efendim?
0: Dergaha girelim.

0: Bu kırmızı bulanık mayi sıtma suyudur. İçen hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç. İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şeyi kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Çocuklar, çocuklar, çocuklar bakın, susarsanız size babamın hocasını anlatacağım.
3: Hani sizi iyileştiren değil mi?
4: Anlat, anlat. Her dinleşti, inan ki kalbim ferahlıyor.
2: Aslen Denizli'nin Sarhan köyünden olan Merkez Efendi senelerce talebelerine ders verdi, onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naaşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendi'yi çok sever ve çok hürmet ederdi.
4: Ya çocuk sevgisi?
0: Hiç korkmayın. Ceplerim sizin şekerlerle dolu. Al bakalım bu sana.
3: Sağ olun.
0: Bu sana.
5: Sağ olun efendim.
0: Bu da sana. Al al al al. Al al canım. Aferin. Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun, olur mu?
3: Olur, ederiz.
0: Ama ben hemen

0: dua etmenizi istiyorum.
1: Ne diyelim?
0: Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle.
1: Ya Rabbi, bu ihtiyarın... Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü ak eyle.
0: Ne zaman?
1: Kıyamette.
2: Hadi, hadi koşun. Hadi, hadi. Beni de bekleyin.
3: Bir dakika, hadi koş, çabuk ol.
0: Amin. Ya Rabbi, bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah.
4: Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin.
5: Amin.
1: Ben de Merkez Efendi gibi olacağım.
6: Radyo Tiyatrosu.
7: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Yine güzel, kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah, ilk önce kendi nefsime her zaman söylediğim gibi, sonra da bu hatayı işleyenlere, hayatımıza yerleşmiş, yememiz içmemiz gibi artık normal karşıladığımız, bizden ayrılmaz bir parçamızı ortaya çıkartacağız. Gıybet ve dedikodu. İnşallah bunun ciddiyetini, yapıldığı zaman bizleri nerelere götürüyor ve kainatın efendisi neler buyurmuş bu konuda ve Allahu Teala bu konuda ayetlerinde hangi hükümleri bildirmiş, bu gece inşallah sizlere onlarla paylaşmaya çalışacağız. Hemen vaktinizi almak istemiyorum, hemen konuya girmek istiyorum dostlar. Tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisine böyle kutlu ve güzel bir gecede salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirsiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Hucurat suresi 49. ayet-i kerime. Evet dostlar, öncelikle ve özellikle Müslüman bir toplum

toplum meydana getirip onun fertleri arasındaki ilişkileri sağlıklı bir şekilde düzenlemeyi hedefleyen dinimiz, müminler arasındaki ilişkilere son derece büyük önem verir. İster hukuki, ister ahlaki alanda olsun, getirdiği bütün kısıtlama ve yasaklar Müslüman fertlerin ve dolayısıyla İslam toplumunun huzur ve saadetini sağlamaya yöneliktir. Kurulmak istenen, bu huzur ve güven ortamını bekleyen tehlikelerden birisi, toplumu oluşturan fertlerin birbirlerini çekiştirip gıybet etmeleridir. Zira gıybet, kişiler arasındaki güveni ortadan kaldırır dostlar. Birbirine güvenmeyen fertlerin meydana getirdiği toplumda da asla hiçbir zaman huzur bulunmaz, saadet bulunmaz. Hucurat suresinin müminler arasındaki ilişkileri düzenlemesindeki ayetlerinden biri olan ve "Ey iman edenler" diye doğrudan Müslümanlara hitabette bu ayette gıybet, ölmüş olan kardeşinin etini yemek diye takdim edilmiştir. Nasıl ki ölmüş bir insan kendisini savunamaz ise, orada olmayan bir kişi de ve kişinin de hakkında söylenenlerini bilmediği için, o anda kendisini savunamadığı için de ölü hükmüne girer ve onun etini yemiş hükmünde bulunur diyor. Bu sebeple birisini arkasından çekiştirmek, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek gibi çok çirkin bir davranış ve bir tür canavarlıktır diye belirtiliyor. İşte bu benzetme hem dini olarak hem de akli olarak gıybetin ne kadar çirkin bir huy olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yakışıksız durumdan müminlerin tiksineceğini vurguladıktan sonra şöyle ayetin içerisindekini hemen ele alalım dostlar. Yine aynı ayette şöyle buyruluyor tekrarla. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Şüphesiz ki zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu inceden inceye araştırmayın. Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan sakının diye buyruluyor. Evet dostlar, gıybet hayatımıza o kadar girmiş ki sanki bir içecek gibi, bir yiyecek gibi o kadar rahatlıkla bunu kullanıyoruz ki, hayatımızı o kadar geçirmişiz ki benliğimizle birleşmiş, sanki ruhumuzla birleşmiş. Bir anda gıybetler yapıyoruz, başkasını çekiştiriyoruz ve ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Ama bir bilsek ki o gıybetini ettiğimiz kişiler haklarını bize helal etmedikleri takdirde ahirette bizim akıbetimiz ne olur? Bir günde sabahtan akşama kadar kaç kişinin kanına giriyoruz? Bunu düşünebildik mi dostlar? Zaten yeteri kadar günahlarımız çok, hatalarımız çok. Sanki cennetle mi müjdelendik? Hayır. O halde nasıl gıybet edebiliyoruz? Çok kolay değil mi? Hemen gıybet. Birisini gördün, yüzüne gül. Merhaba canım de. Arkasından da hemen iki dakikada sat onu. Niçin? Dünyalık bir menfaatine seninle paylaşmadığı için mi acaba? Olabilir mi? Veya seni sevmedi, veya da bir hatanı söyledi, yüzüne söyledi ve ondan sonra senin hoşuna gitmedi, nefsine ağır geldi ve hemen sattın onu. Olabilir mi dersin? Belki olabilir. Mesela şu da olabilir dostlar. Yalnızken harama bakarsın, sonra tövbe aklına bile gelmez. Ama İnançlı bir takım arkadaşlarınla beraber işlerinde bir tanesi harama baktığını görsen hemen o arkadaşa arkasından demediğini bırakmazsın. İşte bu var ya, ah ben onun her şeyini bilirim, böyle durduğuna bakma, kim bilir kimlerin canını yakıyor. Hemen gıybet hazır, hemen söyleyeceğimiz sözler hazır. Neden? Cennetle müjdelendim ben sanki. Elin adamını ne kadar karalıyorum. Hani bazı gönül dostlarının arkalarından gıybetler yapmışlar da, Allah dostlarının, ve ondan sonra da onlar bir kese altın göndermişler. Allah razı olsun, niye zahmet etti, teşekkür ederiz diye. O da soruyor, niçin geldi bana bu altın diye. O zat da diyor ki, gıybetimi ettin ya, beni hafiflettin, yükümü hafiflettin, Allah razı olsun diye bunları gönderdim diye. İşte incelik burada dostlar. Ne kadar tevazuyla yaklaşmamız gerekiyor. Bizi gıybet edenlere aslında çok iyi davranın dostlar. Çünkü sizin ağır yüklerinizi üzerine yükleniyor. Onlara çok yumuşak davranmak lazım. Allah razı olsun demek lazım. Ne gerek vardı, niçin zahmet ettin benim bu kadar yükümü almakla diye latifeyle beraber de mesajları vermek lazım dostlar. Ne hikmetse

Biz başkalarının hakkında konuştuğumuz zaman bir şey olmaz da dostlar. Bizim arkamızdan konuştuğu zaman da ortalığı tozu dumana katarız. Niçin? Nefis koca olanın zoruna gidiyor. Kaşını beğenmedi, gözünü beğenmedi, üstündeki elbiseni beğenmedi, dostluğunu beğenmedi, çevreni beğenmedi. Ondan sonra bir kalemde senin gıybetini yaptı ve seni sattı. Ondan sonra tabii senin ne olacak halin? Koca olan çok kabaracak, çok sinirlenecek, çok kızacak. Niçin? Ona dokundun çünkü. Ondan sonra da en samimi arkadaşın senin karşına belki düşmanın olarak çıkartacaksın. Dünyalık menfaatleri bu şekilde karşına aldığın sürece, nefis koca olanın huyuna suyuna gittiğin sürece, akıbette hayrını umman çok zor olur dostlar. Hakikaten de çok zor olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Gıybetten sakınınız. Çünkü o zinadan daha ağır bir günahtır. İnsan zina edebilir ve tövbe edince Allah da tövbesini kabul eder. Fakat gıybet edilen kimse hakkını bağışlamadıkça gıybetçi affedilmez diye buyruluyor. Allahu Ekber. Vallahi Allahu Ekber. Ne kadar ciddi bir ayet. Hadis, estağfurullah. Ne kadar ciddi dostlar. Zina tövbe edildiğinde bağışlanabiliyor ama gıybet edilen kimse hakkını bağışlamadıkça gıybetçi affedilmez buyuruyor Kainatın Efendisi. Varın siz daha inceden inceye düşünün dostlar. Tekrar buyruluyor ki hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. İsra suresi 36. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. İnsanın bilmediği ve kendisini de ilgilendirmeyen bir takım konuların arkasına takılıp da onlar hakkında ileri geri sözler söylemesi ve zanlar ve tahminlerde bulunması asla doğru değildir dostlar. Asla doğru değildir. Dili koruma ve konuşma disiplini bakımından hiç hoş olmayan bu durum sonuçta insana büyük bir sorumlulukla karşı karşıya getirir. Sevdiğin insanları bir anda satabilecek derecede samimiyetsizlik. İnsan bazen şaşırıyor. Bazı arkadaşlarla tanışıyorsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Merhaba dostum, nasılsın canım? Beraber yiyorsunuz, içiyorsunuz, dışarılarda dolaşıyorsunuz. Aynı çatı altında çalışıyorsunuz, belki aynı iş yerinde. Beraber yiyip içiyorsunuz. Birçok sorunlarınızı beraber paylaştığınız bir ortam düşünün. Sonra senin en ufacık bir menfaatin ona dokunmasın. Bir yanlışını görsün, iki dakikada seni satıyor. Şu var ya şu, işte onun öyle olduğuna bakma, arkamdan böyle böyle dedi diye. İşte bitti. Dostum, samimi, peki ben kime güveneyim? Neyleyim o zaman? Beni iki dakikada satan dostlarım. Bakıyorsunuz belki içinizde birçok dostluklar kurulmuş arkadaşlarınız, defalarca belki arkanızdan sizi sattı. Gıybetinizi yaptı belki. Ama onlara hakkınızı helal edin. Çünkü büyüklük helal etmede dostlar. Allah rızası için ben onlara hakkımı helal ettim deyin. Yükünüz hafifler bu sırada. Onlar senin yükünü zaten gıybet ederek hafifletiyorlar. Çok ticaret zamanı, işte bu da çok ciddi bir ticaret dostlar. Manevi bir ticaret. Helal edin Allah rızası için. Elhamdülillah. Cömert olun, zengin olun. Gönül zenginliği işte burada lazım dostlar. Allah rızası için hakkını helal edebilmekte. Hep dünyalık menfaatlerin arkasında koşuyoruz zaten. Hep dünyalık işlerin üzerinde. Senin kaşın üzerinde gözün var, benim senin üzerinde gözüm var. Senin şu malın var, benim bu malım var. Senin çocuğun, benim çocuğum. Bu sorunların arkasında kenetlendik ve habire de birbirimizi hara güre yemekteyiz. Hem de öyle bir yemekteyiz ki. Ama heyhat. Arkaya dön bir bak, ömür gitmiş, sermaye bitmiş. Peki bu kadar çok sevap mı kazanacak ibadetler yapıyoruz ki başkalarının da yükünü üzerimize alıp da bir de onları sırtlandık? Düşün kendi kendine. Yalan yanlış zaten akşama kadar kılabiliyorsan belki bir namaz kılıyorsun. Allah rızası için belki verebiliyorsun veya veremiyorsun. Bir hayır yapabiliyorsun veya yapamıyorsun. Sermayenin işte hepsi bu. Allahu Teala'nın mağfireti olmasa halimiz ne olur zaten dostlar? Peki sermayemiz bu kadar kısıtlıyken bir de başkalarının yükünü üzerimize aldığımız takdirde bizim halimiz o gün ne olur dostlar? Huzur-u ilahi Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında, mahşer gününde, kainatın efendisinin huzuruna çıktığında, o kutlu gecede, o kutlu günde, mahşer gününde
Ümmetinin halini görünce Peygamber Efendimizin hali ne olur? Hiç onu düşündün mü? Allah için habire yiyoruz, içiyoruz, zevkü sefa, eğlence, onu çatıştır, bunu çekiştir, onun malını yer, bunun malını gör, hepsini birbirine kat, ondan sonra da elhamdülillah ben Müslümanım, elhamdülillah zaten Müslümansın, ama Müslümanlığın dilinde değil, kalbinde olsun, amelinde olsun, fikrinde olsun, zikrinde olsun, Müslüman bu kadar ucuz olamaz. Bunu anlamak lazım dostlar. Allah rızası için söylüyorum, gıybet büyük bir illettir. Allahu Teala inşallah o illetten bizi kurtarsın. Hiç farkına varmadan belki bir gün içerisinde akşama kadar belki 10, belki 20, belki 30 defa gıybet ediyoruz. Gıybetin o kadar çok çeşidi var ki. Ya Rabbi, bu illetten sana sığınırız. Dostlar, bazı insanlara birçok iyilikler, yardımlar yaparsın. Örnek veriyorum. Sonra dua eder sana. Allah razı olsun. Allah ne işin varsa rast getirsin der. Ama bir gün o samimi yardımcı olduğun arkadaşına yok de, şu an veremiyorum kusura bakma de, bu seferlik bizi idare et de, o andan itibaren senden kötüsü olmaz dostum. Vermedin ya, işini görmedin ya, belki o anda senin de cebinde para olduğunu gördü, ihtiyacını karşılayabileceğin durumda, ama bilmez ki senin nereye ne yapacağını, ne vereceğini. O sende o parayı gördü ya, sen de ona vermedin, onun düşmanısın, bitti işte. Cebinde var da vermiyorum. Sanki üzerinde öyle yazıyor, bu cebimdeki para, başkana vermeyeceğim diye. E sonra ne oldu? Düşman oldu. Sevmedi seni. Bir anda bütün iyiliklerini siler atar, bütün iyiliklerini unutur. Ondan sonra sağa sola seni satar. İşte işim düştü de vermedi arkadaş. O paraları sanki mezara götürecek, sanki adamın ortağısın veya nereye vereceğini biliyorsun. İşte bu kadar basit olaylarda, bu zamana kadar insanlara birçok yardımlar yaparsın, bir anda satar seni. Yazık. İsteyeceksen Allah-u Teala'dan iste. İnşallah sebepler halkeder ve huzuruna yine çıkartır senin. Ama Müslümanlık bu kadar ucuz değil dostlar. Gıybet bu kadar ciddi bir mesele ki akşama kadar belki binlerce örnek verilse yine yetmez dostlar. Yine de yetmez. Sahabilerden Enes radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah herkese bir gün oruç tutmalarını ve kendisine izin vermedikçe oruçlarını bozmamalarını emretti. Herkes bunun üzerine oruca niyetlendi. Akşam olunca herkes bir bir Peygamber Efendimiz'e gelerek ''Ya Resulallah, günü oruçla geçirdim. İzin verirsen iftar edeyim.'' diyerek izin istemeye başladılar. Peygamber Efendimiz'e gelene oruç açma iznini veriyordu. Bir kişi, bir kişi derken insanlar gelmeye başladılar tekrar. Adamın biri gelerek dedi ki ''Ya Resulallah, ailemden iki kızım günü oruçla geçirdiler.'' Karşınıza çıkmaya utanıyorlar ya Resulallah. İzin verirsen iftar etsinler dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın tarafına bile bakmadı. Adam aynı sözleri tekrar söyledi. Peygamber Efendimiz onunla yine ilgilenmedi. Adam bir daha aynı sözleri söyleyince kainatın efendisi adama şöyle dedi. Onlar oruç tutmadılar. Bütün gün başkalarının etini yiyen bir kimse nasıl oruç tutmuş olabilir? Git onlara eğer oruç tutmuşlarsa kusmalarını söyle dedi. Adam kızlarının yanına döndü, onlara durumu anlattı. Onlar kustular. Her ikisinin de ağzından birer parça kan pıhtısı geldi. Adam tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek durumu bildirdiler. Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurdular. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum ki eğer pıhtılar karınlarında kalsaydı onları ateş yakacaktı diye buyurdu. İşte dostlar ne kadar ciddi. Kainatın efendisi olayı ne kadar netliğiyle göstermiş ümmetine. Şu haliyle kendimi koca olan nefisi değerlendiriyorum, karşıma alıyorum. Ve ondan sonra bakıyorum benim karnımda etten pıhtıdan başka bir şey olmaması lazım. Ölü etinden başka bir şey olmaması lazım. Akşama kadar gıybet yapmıyorum diyebilen var mı dostlar? İstisnadır, sayıladır, çok azdır çünkü. Allah için söylüyorum. Hiç ummadığın anda bile, hiçbir şey yapamasan bile insan evinde kendi ailesinin gıybetini yapıyor. Bir kızdı, işi düştü, rast gelmedi. Hemen hanımını bile 2 dakikada satar. Hemen.
gıybetini yapar, dedikodusunu yapar, birçok sıkıntıların içerisinde bu zamana kadar ailesiyle aynı yastığa baş koyduğu eşini bile gider başkasına satar, anasına satar, kaynanasına satar, yine de bu hatayı işler. Bu kadar illetin içerisine girmişiz dostum.

Basit bir mesele değil. Hanımlar da çok severler bu tür meseleleri, muhabbetleri. Gıybet olayını onlar belki çok farklı değerlendirirler. Bir araya geldiklerinde, belirli çay sohbetlerinde, toplantılarında, bir araya geldiklerinde, hadi bugün Allah rızası için bir sohbet yapalım, Allah sohbeti yapalım, belki nefislerine birçoğunun zor gelir. Hanımlar bir aralarına otursalar da, kadın ilmi halleri alsalar, kadınların özel halleri ve durumları ve İslamiyet noktasında neleri öğrenebiliriz, bunların sohbetlerini yapsa, biri okusa, diğerleri dinlese, bazı yerlerde bu olmaz ama yapanlar da var, Allah razı olsun. Veyahut da bir dini eserden, bir kitaptan oturup da öbürleri dinlese, okusa veya bilen bir kişiye sorular yöneltirse ve böyle Müslümanların, inançlı bir toplumun kurulabileceği toplumlarda oturma sohbetleri düzenlense ne kadar güzel. Elhamdülillah, oraya melekler de iner. Ama gel gör ki bir araya gelip de birbirlerini çekiştirmeye başladıkları zaman dostlar, hemen çoğunluğu, zaten hepsi demiyorum ama, kainatın efendisinin buyurduğu hadis-i şerifte cehennem bana gösterildi, çoğunluğunu kadınlar teşkil ediyordu dediği hadis-i şerifin bir noktasında da bu gıybet illetinin işlendiği var dostlar. İşte hemen bir araya geldiklerinde, şunun kocası şunları şunları yapmış Ayten Hanım, haberiniz var mı? Veyahut da bakkal şöyle şöyle diyor, onun malını almayalım. Çünkü işine gelmedi belki, senin işine gelmedi, senin istediğini vermedi sana, onu kötü ilan ettin ve herkese onun gıybetini yapıyorsun. Veyahut da işte üst kattakiler çok gürültü yapıyorlar, başım ağrıyor gümbür gümbür gümbür gümbür tepemde, abi de onun gıybetini yapma, bunlar da nasıl insanlar anlamıyorum ki diyerek, belki daha kaba sözler söyleyerek üst kattaki komşularını sattığını düşün. Veyahut da ah alt kattakiler yok mu, o kadın var ya, o kadın devamlı temizlik yapıyor, ne zaman görsem elinde süpürge, dışarılarda halılar çapur çapur çapur, canım buna güç mü yeter, neden böyle yapıyorlar ki, hastalık temizlik hastası. Gıybet bu da gıybet. Sana ne, bırak istediği kadar temizlik yapsın. Seni ilgilendiren şey ne? Yaparsa kendi evine yapıyor, kendi ailesine yapıyor. Bu da bir gıybet ama farkında değiller. Gıybetin içine öyle bir girmişler ki düşünmüyorlar bile konunun nereye gittiğini. Veyahut da aynı apartmanda oturuyorsun, örnek veriyorum. 5 numarada bir kadın var ya, ne kadar pis. Evi pislik götürüyor. İçeri girilmiyor. Çocukların affedersin burnuna, sümükler ağzına giriyor. Üstü başı kirli. Şuna baksana. Nasıl temiz değil o pis insanlar. Onların elinden belki bir bardak su bile içilmez yani. Bu da bir gıybet çeşidi. Komşunu iyileştirdin. Cennetle müjdelendik ya. Dağıtacak yer arıyoruz. O kadar çok yükümüz var ki, sevabımız var ki, ambar ambar yükledik. Allah rızası için dağıtıyoruz gelene gidene. Veyahut da dese ki, komşunun çocukları benim çocuklarımı dövmüş. İşte onlar insan olsalar böyle yapmazlar. Çoluğuna çocuğuna dikkat ederler. Sanki kendisinin çocuğu yok. Veyahut da kendisi çocuk olmadı. Çocuğun fıtratında var. Atlar, zıplar, dövüşür, kavga eder. Ama iş senin işine gelince, senin çocuğuna belki bir zarar verdi. En kötüsü oldu o komşun. Cennetliyiz ya, cennetle müjdelendik ya. Habire yükümüzü dolduruyoruz dostlar. Veyahut da bir mağazada alışveriş yapacaksınız dostlar. Alışveriş yapacağınız mağazanın içerisinde işinize yarayan bir mal aldınız. Örnek veriyorum. Fakat fiyat istediğiniz gibi çıkmadı. Mağazacının adı hemen altına yazıldı. Bu kazıkçı. Bundan mal alınmaz. Bu kazıcıktan kesinlikle mal almayın. Çok pahalıya satıyor. E belki adam ikram yapacak. İlla senin ucuza verip de zararına verip de senin işini görecek şekilde bir ticaret yapmıyor ki. Pahalı aldığı mal da var, ucuz aldığı mal da var. Sen senin işine geleni sana ucuza vermedi diye o adama kazıkçı dersen gıybet ediyorsun. İşine gelmeyen yerden tevazu göstersin, Allah razı olsun. Başka bir yere yapayım, bakayım de git. Ama gelip gidip de onu başka yerlere kazıkçı diye satarsan gene mebal o adamın yükünü aldın. Cennetle müjdelendik ya, doldur gitsin bakalım koca olan. Küfeye habire dolduruyoruz. Yine yolda devam etmeye çalışıyorsun. Ve giderken örnek veriyorum, bir manava uğradın. Manavda meyveleri alıyorsun, adam arasında da çürükleri arada katıyor. Çünkü neden, o da çürükleri satacak ki ona da para kazansın. Çürükleri döpse zarar edecek, dökemiyor da. Tabii onlar da malının iyisini söylemek zorundalar, kötüsünü de söylemek zorundalar ama öyle değerlendirmediler, hemen adını da çıkarttın. Bu adamdan kesinlikle mal alınmaz, hep çürük çarık satıyor. Adam belki malın içerisinde 2-3 tane de verecek, onu da öyle eritecek. Manav olsam ben de aynı şeyi yapar mıyım diye düşünüyorum. Yorum bile getirmek istemiyorum. Ama söylese aralarında böyle vardır diye, o da onun büyüklüğüdür. Çünkü dürüst tüccar ilk önce cennete gireceklerden bir tanesi olacak inşallah. Hemen onun adını da çıkarttık, onu da karaladık. Allah bizi affetsin inşallah ya Rabbi. Ya diğer dostlar, şu aileler içerisinde olan gelin kaynana muhabbetleri. Kaynana gelini sevmedi, örnek veriyorum. İşine gelmedi, hoşlanmadı. Çünkü oğlun elinden aldı. Biricik oğlunu, sevdiği oğlunu. E ayrı evde de kalıyorlar. E ne yapacak şimdi, nereye diş bilecek? Geline, gelin bir iki tarafa da dirsek gösterdiyse, Allah! O kaynana 7 mahalleye gelini satar. 7 mahallede 7 komşu o gelin hakkında yorum yapar.
Ondan sonra da şunun gelini var ya, o gelini, ah nasıl bir gelmiş, kadıncağızın burnundan getiriyor.

belki şahitler, beraberler aynı oluyor. Belki garip kızcağız, belki bilemiyor. Örf adetleri bilemiyor. Bazı şeyler yapmaya çalışıyor ama aynı yaşlıların yapabileceği örf adetleri adedemediği için de hatalar olabilir, öğrenecek ama yok illa. Sen 70 yaşında, 60 yaşında ve 50 yaşında bir kaynanaysan senin aynı bilginliğin ve olgunluğun

0: Dümen mi döküldü? Dümen mi düşmüş? Ha, hiç sana bakmıyor oğlum ha. Veyahut da oğlan gayet normal yürütüyor, geziyor, dolaşıyor, bir baktı. Yavrum sen zayıflamışsın. Bu kız sana iyi yemek yapmıyor mu? Niye bakıyorsun ana? Allah razı olsun, akşama kadar yiyorum. Eve gidiyorum, yiyorum, geliyorum, yatıyorum, yiyorum. Ya başka yaptığım bir iş yok ki. Olmaz. Kaynana geline kusur bulacak. Başka nasıl türlü gıybetini yapacak? O gelinlerin çoğu cennetlik. Allah bilir de inşallah. Bu kadar yük alınca kaynananın tabii üzerindeki yükü bayağı da hafifliyorlar. Veyahut da şöyle de diyebilirler. Bizim oğlan bu kızın kölesi oldu. Bir dediğini iki yapmıyor. Oğlan elimden gitti. İşte bizim gelin bir aksi bir aksi ki laf dinlemiyor. Ve gelini böyle yerden yere. Ama gençliktir. Tatlı dille ikaz edeyim. Güzel örnekler vereyim. Böyle bir şeyler yapma yok. Çünkü neden? O da cennetle mi müjdelendi kaynana? Hayır. Ama nefsine hoşuna gittiği için böyle diyor. Gelin kaynanayı çekemezse ne soruyor acaba dostlar? Bir de gelinin çekememezliği var. Her zaman kaynanalar mı suçlu? Hayır. Gelinlerde de var. Gelinlerde ha bir de kaynanasının yaşlıdır olayına bakmayıp da illa her dediğim benim dediğim olacak gibi gelip de akşamları kocasına ikide bir çekerse, işte senin anan şöyle yaptı, senin anan böyle dedi, senin anan şöyle yaptı, şunu şuraya koymama kızdı, bunu buraya koymama kızdı. Belki kadıncağızın haberi bile yok ama satacak ya anasını illa. O da gidip anasına fazla bir şey söyleyemeyecek. Ya hatun sabredecek veyahut da cahildir gidip kadını dövecek. Gelini dövecek veyahut da anasına diş bulacak. Ya niye rahatsız ediyorsun bizi gibisinden. Böyle diyenler de var dostlar, niçin diye sormayın. Duyuyoruz çünkü. Ve ondan sonra da aile sorunları. Birbirinin arkasından, birbirinin arkasından. Bazen de oğlan, damat hem kaynanaya gidecek, komşuya satacak. Arkadaşlarına diyecek ki ben kaynanadan bunları çekiyorum, kayınpederden şunları çekiyorum. Veyahut da bizim hatundan çok dertliyim arkadaş. Nereden evlendim, başımın belası affedersin aldım, şimdi de bırakamıyorum. İşte ondan sonra da onu ona sat, onu ona sat. Bu da bir gıybet. Aile içerisinde, akraba içerisinde net bir şekilde. Akrabalarında da aynı şekilde. Gıybet hayatımıza o kadar girmiş ki dostlar. Belki 10 kelimenin içerisinde bir tanesinin gıybetini muhakkak yapıyoruz. Bu o kadar muazzam bir illet ki dostlar. Bundan kurtulmak için çok dikkat etmek lazım. Az ve öz konuşmak lazım. Hani diyorlar ya, dil aslan gibidir. Kafesinden açtığın andan itibaren seni parçalar yer. İşte dile birbirimizi, kendimizi yedirtmemek için dostlar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de çok.
1: Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Miraç gecesi tırnakları ile çehrelerini tırmalayan bir gruba rastladım. Cebrail aleyhisselam bunlar kim diye sordum. Cebrail bana dedi ki bunlar gıybet yaparak başkalarının şerefini lekeleyenlerdendir dedi. Ya Rabbi Settar. Yine İbrahim Besuki'ye birisi gelerek dedi ki efendim gıybet nedir? O şöyle dedi. Gıybet yalancıların meyvesi, fasıkların ziyafeti, kadınların sakızıdır dedi. O gönül sultanı da gıybete bu pencereden baktı. Dedikodu eden birine bir alim yine şu ikazı etti. Diyelim ki dediğin gibi çıktı. O adamın değeri eksildi. Ama bu eksilen şey senin değerine eklenecek bir şey değil ki diye zurdu. Allahu Ekber. Bu eksilen şey senin değerine eklenecek bir şey değil ki. İşte anlayana o da yeter dostlar. Günün sultanları zamanında gıybeti yine şöyle anlatıyorlar. Bağdat'ın ulularından, velilerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir gün camide bir gençle karşılaşır. Genç etrafındakilere seslenerek, Allah rızası için yardım edin. Ben yardıma muhtaç biriyim der. Cüneydi Bağdadi gencin üstüne başına bakar, sapasağlam biri. Bu haliyle dilencilik yapmaya utanmıyor mu? Çalışıp kazanacak bir yapıda diye düşünür. Bu hadisenin akşamında Cüneydi Bağdadi Hazretleri uykusunda bir rüya görür. Rüyasında gündüz camide gördüğü gencin vücudu kızartılmış bir kebap halinde ve tepsiye konulmuş olarak önüne getirilir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine ikram edilir.

bunu yiyeceksin derler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri der ki, bu insan etidir, yenmez diye karşılık verir. Denir ki, ama dün camide yiyordun. Dilenen genç hakkında zanda bulunup gıybet ediyorsun derler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sıçrayarak uykusundan uyanır. Ve Hazret gencin gıybeti yaptığını, gıybetin ölü eti yemek kadar kötü bir amel olduğunu bir kez daha idrak etmiştir. Olayın bundan sonrasını Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kendi dilinde şöyle anlatıyor. Uyandıktan sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Tövbe istiğfar ettim. Sabahleyin dilenen genci aramak için dışarı çıktım. Aradım ve Dicle Nehri'nin kıyılarında buldum. Dilenen genç önüne tereotu koymuş, onları yiyordu. Dilenci genç geldiğimi görünce bana şöyle dedi. Ey Cüneyt! Dün camide benim hakkımda kötü düşündüğün için tövbe edip pişmanlık duydun mu? Ben evet dedim. Dilenci genç dedi ki, o halde hiç üzülme. Haydi yoluna git dedi. Ve ayeti kerimeyi okuyarak ortadan kayboldu. Ayeti kerime şuydu. Ve o zattır ki kullarından tövbeyi kabul eder. Günahlarını affeder ve kullarının ne yaptıklarını bilir. Ayet bu şekildeydi. İşte dostlar, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin başından geçen bir olay, bir menkıbe. Onlar bu kadar itina gösteriyorlar ama bizler itinanın çok çok uzaklarındayız. Kendi nefsine insan her zaman sorgulamalı ve demeli ki, Allah için çok şeylerden sakınıyorsun da Allahu Teala'nın seni gördüğünü, bildiğini bildiğin halde niçin ondan korkup haya etmeden ne cüretle başkalarının gıybetini yapabiliyorsun? Bunu nefse söylediğin zaman belki o an için etkileniyor ama 5 dakika sonra her şey kaldığı yerden devam ediyor. Şadi Şirazi Hazretleri bir konuşmasında dedi ki, ey akıllı kimse, ister iyi ister kötü olsun, hiç kimsenin ardından konuşma. Çünkü hakkında konuştuğunuz kimse gerçekten dediğin gibi kötü ise onu kendine düşman edinmiş olursun. Gerçekte kötü değilse, iyi ise ona kötü demekle çok kötü bir iş yapmış olursun diyor. İşte dostlar, nefis koca olana bir işaret daha. Yine gönül dostlarından bir tanesi İbrahim Desuki Hazretleri dervişlerini gıybetten sakındırır. Gıybet eden kimsenin gıybetini yaptığı kimseye sevaplarını kaptırdığını söylerdi. Bu sebepten yarı şaka, yarı ciddi çocuklarına, talebelerine şöyle dedi. Çocuklarım, gıybet etmek için birini ararsanız annenizin, babanızın gıybetini ediniz. Çünkü onlar iyiliklerinizi almaya diğerlerinden daha haklıdır ve layıktır evladım dedi. İşte bu kadar. Yapabiliyorsan öyle yap. Tabii ki yapmamak en güzel ama latifede çok güzel bir ders var dostlar. Nedense ne hikmetse dünyalık menfaatlerin içerisine girdiği zaman gıybetin şiddeti daha da artıyor. Hep dünyalıklar. Bir gün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri talebeleriyle beraber yolda gidiyorlar. Yolun esasında talebelerinden, dervişlerinden bir tanesi bir hal görür. 2-3 tane kelp birbirine sarılmış, başlarını birbirlerinin içerisine sokmuş affedersin köpekler ve birbirlerine sarılmışlar, sıkı sıkı tatlı bir şekilde uyuyorlar. Talebe görür, der ki efendim, Allah-u Teala'nın takdirine bakınız. Ne kadar da birbirlerine sarılmış, ne kadar tatlı ve güzel uyuyorlar der. Mevlana Hazretleri talebesine tebessüm eder ve şöyle der. Evladım, bir parça kemik at da ondan sonra onların halini gör. İşte dostlar, o bir parça kemik onları ne hale sokuyorsa işte dünyalık da bizim ne kadar samimi ve dostuz dediğimiz insanlarla bir araya getirdiğimiz kişileri

bir araya soktuğunda o madde, o para muhakkak ki o kelplerin kavgası gibi, hatta daha ileriye giderek akıbetimizi felakete sürüklerler. Her şeyde teslimiyet diyoruz dostlar. Teslimiyet, yine teslimiyet, yine teslimiyet. Ama gıybetsiz bir teslimiyet. İş yerlerinde amirler memurlarıyla, memurlar amirleriyle gıybetteler. İş yerlerinde patronlar işçilerle, işçiler patronlarla gıybet halindeler. Çalışanlar arasında çekememezlik, aynı iş yerinde beraber çalışan kardeşlerin, insanların birbirleriyle patronlarına daha yakın olabilmek, onların gözlerine girebilmek, tespit-i hata olmasın, yalakaları olabilmek için birçok dostlarını birbirine satabilen, hiç düşünmeden, akıbetini, hayrını düşünmeden birbirini satabilen insanların bulunduğu ve birçok entrikaların dönemde yaşandığı dönemdeyiz dostlar. En büyük sermaye, en büyük silah gıybet. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İmam Gazali Hazretlerinin bir eserinde şöyle okurum dostlar. Diyor ki, kaş göz işareti yapmak, el hareketi yaparak insanlarla alay edebilmek de haramdır ve o da bir gıybettir diyor. İşte mesela bir ortamdasın, bir arkadaşınla berabersin, birini başkasına çekiştireceksin veyahut onun hakkında kötü bir zan ifade edeceksin. Hemen dostuna kaş işareti yapıyorsun. Yaramaz, boş ver, takma onu. Bunlardan uzak dur. El hareketleriyle. Bu da bir gıybet. Konuşmasan da azaların da aynı şekilde başkalarına kötü bir imaj uyandırabiliyor ise diyor, bu da gıybettir ve bu da haramdır buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Hakikaten bir girdabın, bir selin önündeyiz ve sel bizi önüne kapmış, götürüyor ama nerelere? İbn-i Sirin Hazretleri de, İbn-i Sirin'i biliyorsunuz dostlar, İbn-i Sirin devrin alimlerinden bir tanesi, rüya tabirleriyle meşhurdur. Bu gönül dostu yaptığı bütün rüyaları çıkar. Günümüzde bu İbn-i Sirin'in fazla bir rüya tabiri eseri yok. Bir iki tane İmam-ı Nablusi'nin eserinde rastlamıştım. Fakat çok büyük bir zattır devrin rüya tabirleri. Hatta soruyorlar bir gün İbn-i Sirin'e, efendim diyorlar, siz bu rüya tabirlerini nasıl çıkartabiliyorsunuz? Bir rüya görüyor birisi, diyor ki, efendim ben oturdum, yemek yiyordum, bir süre sonra diyor bir bardak su getirdiler ve onu içtim. Nedir diyor efendim rüyamın karşılığı? İbn-i Sirin diyor ki, sen büyük bir mala kavuşacaksın. Aradan bir süre sonra başka bir zat geliyor, yine aynı rüyayı söylüyor. Ona da diyor ki, efendim bunun hikmeti nedir? O da diyor ki, sen öleceksin. Allahu Ekber. Tekrar biri geliyor, aradan bir süre sonra başka bir insan, başka bir yerden geliyor. Buna benzer aynı gene bu böyle bir rüya söylüyor. İbn-i Sirin ona diyor ki, senin de başına büyük bir felaket gelecek. Diyorlar ki, efendim ne hikmettir? Aynı rüya üç sefer söylendi, üçünün de yorumu farklı farklı. Bunun hikmeti nedir dediklerinde İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki, Allah-u Teala gelen kişinin haliyle birlikte bana rüyasını yorumladığında kalbime gelen ilhamla onu açıklıyorum, Allah'ın lütfuyla açıklıyorum onu diyor. Onun için bu şekilde karşılıkları çıkıyor diyor. Yani İbn-i Sirin rüya yönünde çok büyük bir tefsirci. Ve bu zat diyor ki, gıybetten son derece sakınırdı İbn-i Sirin. Talebesi Ebu Vaf anlatıyor. İbn-i Sirin'in yanına gittim. Halim, zalim diyor, Haccac adında bir adam vardı. Haysiyetine dokunacak laflar etmek istedim. Bu zalim Haccac'ın hakkında İbn-i Sirin bana buyurdu ki, şüphe etme ki Allah-u Teala hükmünde adildir. Başkalarının hakkında Haccac'tan alacağı gibi Haccac'ın hakkını da başkalarından alacaktır. Yarın İzzet ve Celal sahibi Allah'ın huzuruna çıktığın zaman işlediğin en küçük bir günah Haccac'ın işlediği en büyük günahtan senin için daha çetin olacaktır. Bu sözler son derece düşündürücüdür. Çünkü çoğu zaman insan günahkar ve zalim biri hakkında onun şahsına hakarette bulunmanın hiçbir mesuliyeti olmayacağını, gıybet sayılmayacağını zannını taşır. Bu yanlıştır. Allah başkasının hakkını o zalim ve günahkardan alacağı gibi o zalim ve günahkarın hakkını da başkalarından alacaktır. O mutlak adalet sahibidir diyor. İşte dostlar, bu da İbn-i Sirin Hazretlerinin eserinde bu şekilde bir alıntı yapıldı.
Çok dikkat etmek lazım.

her zaman daha dikkat, daha dikkat, daha dikkat. Ama nereye kadar? Eşlerinle birbirlerine olan muhabbetleri arasında da ciddi meseleler gıybet hükmüne giriyor. Nedense eşlerimizi işimizin gelmediği noktada hemen sıkılıp yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yakın arkadaşlarımıza veya akrabayı talukatın içerisinde hemen birbirimize satarız. Hoşumuza gitmeyen şeylere. Fakat kadınlar da kendi aralarında gıybeti öyle bir ayyuka çıkartırlar ki onlar da aynı hükümler içerisinde çok büyük derecede, günaha girecek derecede gıybeti gayet normal bir işmiş gibi algılarlar ve o şekilde yaparlar. Ama gerçekten saliha kadınların hali ne acaba? Allah için inanmış, Allah için teslim olmuş, gıybetten uzak, samimi olan hatunların hali ne acaba? Gelin bir hikayede bunu inşallah sizlere aktaralım. Bir gün Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurdu. Babacığım, cennete acaba kadınlardan en önce kim girecek? Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, falan mahallede bir kadın var, cennete önce o girecek. Hazreti Fatıma çok merak etmişti. Benden de mi önce girecek dedi. Kainatın Efendisi dedi ki, evet, senden de önce girecek. Hadi istersen git onu bir gör. Dışarı çıkar çıkmaz evinden onun için senin gidip görmen icap eder dedi. Ve git gör dedi. Ve o da peki babacığım, niçin o önce girecek dedi. Sordu Fatıma. Kainatın Efendisi buyurdular ki, çünkü o Allah'a karşı vazifesini yaptıktan sonra Allah'ın yarattıklarına da kalbinden derin bir şefkat besliyor. İnsanlara karşı sonsuz bir şefkat duyuyor. Hele bilhassa kocasının hakkına son derece dikkat ediyor. İşte bu yüzden kızım dedi. Hazreti Fatıma'nın merakı iyiden iyiye artmıştı. Sordu, soruşturdu. Kadının evini öğrendi. Kapısını çaldı. İçeriden bir ses, bir kadın sesi. Kim o diye sordu. Hazreti Fatıma, açın benim. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma sizi ziyarete geldi. İçerideki ses dedi ki, öyle mi? Fakat sesi bir tuhaftı. Sanki ağzında bir şeyler varmış gibiydi. Yaşlı bir kadının da sesine benziyordu içeriden gelen ses. Ve içeriden gelen ses şunu söyledi. Ah, buna çok üzüldüm. Sizin ziyaretinize benim gelmem icap ederdi. Fakat dışarı çıkamıyorum. Sizin buraya gelmeniz bana bir lütuftur efendim. Senin yoluna canımı verebilirim ya Fatıma. Beni mazur gör. Çok üzgünüm. Kapıyı açamam. Hazreti Fatıma sordu. Niçin? İçerideki ihtiyar kadının sesine benzeyen ses cevap verdi. Ya Fatıma, çünkü kocamdan izin almadım. Akşam kocam gelince sizin geleceğinizi söyler izin alırım. Onun için ne olur beni anlayın ve bir zahmet de yarın buyurun dedi. Hazreti Fatıma dedi ki, peki o halde yarın gelirim. Kadın o gece kocasına Hazreti Fatıma'nın geldiğini ve izin alamadığı için kabul edemediğini, yarın gene geleceğini, onun için kendisinden izin istediğini söyledi. Kocası büyük bir memnuniyetle kabul etti.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.

0: İşte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamandı. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

hem muzaf olarak hem de nekre olarak okunabiliyor. Babu hel yekulu kesefeti şems ev hasefet. Güneş tutuldu manasında kesefe veya hasefe kelimeleri kullanılabilir mi? Bunlar arasında bir fark var mı? Sorusuyla başlıyor ve cevabını da müellifimiz ayeti kerime ile. Gayet tabii kullanılabilir. Kâle Allahu Teala ve kâle Allahu Teala ve hasefel kamaru. Ay tutulduğu zaman ifadesiyle Kıyame suresindeki bu ayetin delaletiyle kullanılabileceğine işaret edilmiştir. 1047. hadisi şerifimiz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. İmam Bukhari rivayet ediyor. Tabi İmam Bukhari'nin usulü bildiğiniz gibi hadis-i şerifi rivayet ederken sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kendisine gelinceye kadar bu hadis-i şerifi rivayet edenlerin, bu rivayet zincirinde yer alan hadis alimlerini tek tek sayarak geliyor. Haddesena Said ibn Ufeyr kale haddesena Leys. Leys bin Sa'd, Leys mezhebinin kurucusu, mutlak müçtehitlerden İmam Buhari'nin yine hocasının hocası oluyor. Hem muhaddis hem fakih bir zat. Kale haddeseni Ukaylun an İbni Şihab. İbni Şihab hadis derlemede öncü şahsiyetlerden biri. Ömer İbni Abdülaziz savaşlarda hadis alimleri birer birer şehit, gruplar halinde şehit olduğunda İbn-i Şihab-ı Zühri'yi bu noktada görevlendirmiş. İbn-i Şihab-ı Zühri hadis derleme, hadis toplama noktasında İslam tarihinde, hadis tarihinde ismi geçen zatlardan biri. Medine valisinin emriyle, önce Ömer İbn-i Abdülaziz emrediyor Medine valisine, o da İbn-i Şihab-ı Zühri'yi görevlendiriyor. Kale akhbareni Urvetü ibn-i Zübeyir. Urvetü ibn-i Zübeyir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe validemizin ablası Esma'nın oğlu Urve. Babasının adı Zübeyir bin Avvam, cennetle müjdelenmiş şahsiyetlerden biri. Enne Aişete zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Urve teyzesi Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz. Akhbarethu, ona haber verdi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem salla yevme hasefeti şems. Güneş tutulduğunda iki rekat güneş tutulma namazı, salatül küsuf namazı kıldırmıştı. Fekame, ve bu namazı, buradaki fe, fa-i tefsiriye, fa-i tafsiliye, ayrıntılı bir şekilde açıklamak için cümle başında kullanılan fe harfi, ana cümleden sonra tafsilatını anlatmak için fe ile başlanır. Evet, Arapçada F ve Vav harflerinin kullanımı çok önemli. Evet, fekame namaza durdu. Fekebbera tekbir getirdi. Fekara kıraeten tavıyla uzun uzun okudu. Fatiha suresinden sonra. Sümme rekâ rükûen tavîlen. Sonra uzun bir rükû yaptı. Sümme rafa'a ra'sehu, sonra başını kaldırdı, rükudan başını kaldırdı. Fekale semi'allahu limen hamide. Efendim semi'allahu limen hamide ne demektir? Arapçaya yeni başlayanlar semi'a işitti, Allahu Allah, limen hamide, hamd edenin hamdini işitti diye tercüme ederler. Hayır. Semi'a bir defa burada dua manasına. Sonra lem harfi ceri ile

kullanıldığında kabul manasında semi Allahu Allah kabul eylesin demektir. Limen hamide hamd eden kimsenin hamdini, şükredenin şükrünü kabul eylesin manasında. Allah hamd edeni işitti diye tercüme basit bir tercüme oluyor. Semi'a lam harfi ceriyle kabul etmek anlamında. Allah hamd edenin hamdini kabul eylesin. Ve kâme kema huve ve yine rükûdaki gibi epey bir müddet bekledi. Sümme kara'a kıraeten tavileten ve hiye edna minel kıraetil ula. İlk kıraetten biraz daha az olmak üzere kıraatte bulundu. Sümme rakâ rükûen tavilen. Aynı rekatta ikinci bir rükûya vardı. Bu salat-ül küsufun özelliği. Aynı rekatta iki rükûlu bir namaz. Ve hiye edna minel rak'atil ula. Birinci rükûdan daha az. Sümme secede sücûden tavilen. Sonra uzun bir secde yaptı. Sümme faale fir rak'atil ahireti. Misle zelik. Sonra sonuncu rekatta, yani ikinci rekatta aynen birinci rekattaki gibi. İki rekatlı ama dört rükû olan iki rekat. Ve bu namazda en az bir saat süren bir namaz. Bu kadar uzun uzun kıraatin yapıldığı bir namaz. Sümme selleme vakat tecelleti şemsü, selam verdiğinde güneş açılmıştı. Vakat tecelleti şemsü hal cümlesi. Güneş açıldığı halde selam verdi. Yani böyle bir buçuk saat, belki iki saat güneş tutulması müddetince devam eden bir namaz. Fe hatabe, işte buradaki fa ise fa-i takibiyedir. Ondan sonra hutbe okudu. Hataben nase, insanlara hutbe okudu. Fekale fi küsufi şemsi vel kamar. Ay ve güneş tutulması hakkında şöyle buyurdu. İnnehuma ayetan. Ay ve güneş Allah'ın kudretinin, büyüklüğünün, azametinin delillerinden olan iki önemli ayettir. Cenab-ı Hakk'ın bir Kur'an-ı Kerim ayetleri var, bir de kainattaki ayetleri var. Kur'an-ı Kerim'de hakikatleri anlatan ayetler, kainattaki ayetlerde kudretini, büyüklüğünü, azametini, birliğini, varlığını ispat eden ayetler. Pozitivistlerin tabiat kanunu dedikleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın sünnetullah, Allah'ın sünneti adını verdiği ilahi kanunları. İşte güneş ve ay innehuma ayetani min ayatillah. Allah'ın kudretinin alametlerinden, kudretini ortaya koyan delillerinden iki önemli ayettir. La yaksifani li mauti ahadin ve la li hayatihi. Birinin doğumu veya vefatı sebebiyle tutulmazlar. Biri dünyaya gelecek diye, biri dünyaya geldi diye, biri vefat etti diye ay tutulması ve güneş tutulması olmaz. Böyle bir tevafuk olsa bile ay tutulmasıyla ilişkilendirilemez. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَفْزَعُوا اِلَى الصَّلَاةِ. Ay ve güneş tutulmasını gördüğünüzde namaza sığının, namaza koşun, namaza iltica edin. Evet, güneş tutulmasını bugün nasıl açıklıyoruz? Efendim güneşle dünya arasını ay geldiği zaman işte güneşin böyle bir karanlık perde gibi gündüzün ortasında loş bir hava. Durumuna göre bazen hafif alacakaranlık, bazen biraz hafif, tam tutulması, yarım tutulması gibi durumlarda. Bu durum için bugün günümüzde nedir? Tam çalanlar, konser düzenleyenler ve bunu kutlayanlar olduğu gibi İslami açıdan düşünüp Cenab-ı Hakk'a

kudretinin alametlerinden olan güneş ve ay tutulması vesilesiyle namaz kılanlar, dua edenler, Müslümanlar da bulunmaktadır. İşte bize tavsiye edilen bu manada küsuf namazı kılmaktır. Pek yaygın değil ülkemizde. Zaman zaman bazı büyük camilerde güneş tutulması vesilesiyle küsuf namazının kılındığına şahit olmaktayız. Ama bu ilgili ve yetkili makamlar tarafından emredildiği takdirde tarihi günü saati önceden de belirlendiği için bilim ve teknoloji açısından, astronomi açısından tespit edilebildiği için gayet güzel bir şekilde bu namaz eda edilebilir, eda edilmelidir. Sevgili Peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu sünneti seniyyesi de uygulanmalıdır. Onun sünnetinin ihyası hayatımız için berekettir, huzurdur, saadettir. Bâb-ı kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yukavvifullahu ibadehu bil küsufi. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Allah kullarını ay tutulması veya güneş tutulmasıyla uyarıyor, korkutuyor, düşünceye sevk ediyor şeklindeki ifadesi. Şimdi bu ifade nedir? Muallak hadistir. Senedi yok. Müellif bunu tercüme dediğimiz başlığına koymuş. Ama ardından bir cümle getirmiş ki işi değiştiriyor. Kâlehu Ebu Musa anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musel Eş'ari isimli sahabi bunu sevgili peygamberimizden naklediyor. Yine muallak ama bu defa merfu olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimize sahabi tarafından nispet edildiği için. İmam Bukhari'nin böyle senetsiz naklettiği hadisleri ya aynı bölümde, aynı bab başlığı altında veya bir başka yerde senediyle naklettiğini görmekteyiz. İşte o zaman bu hadis-i şerif senediyle nakledildiği zaman muallak olmaktan kurtuluyor. Vakale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah dedik. Ebu Abdillah kim? İmam Bukhari'nin kendisi. Kultu derim ki ifadesi yerine Ebu Abdillah dedi ki diye ifade naklediyor. Veya bu İmam Bukhari'nin kitabını yazanlar ifadeyi tasrih etmek, açıkça ifade etmek için böyle bir ifade kullanıyorlar. Lem yezkur Abdülvaris ve Şube ve Halid ibn Abdillah ve Hammad ibn Seleme an Yunus'e yuhavvifu bihima ibadehu. Efendim bunu Yunus'tan rivayet eden bu değerli şahsiyetler, bu muhaddisler bu ifadeyi kullanmamışlardır. Yani yukavvifu bihima ibadehu ifadesini kullanmamışlardır. Hadis-i şerifi naklediyor ama bu ifade yok. Ve tabe'ahu Musa an mübarekin anil hasen kal akbarani Ebu Bekret anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan el Basri'nin Ebu Bekre'den rivayetinde aynen bu ifade yer almakta. İnna Allah Teala yuhavvifu bihima ibadehu. Allah ay ve güneş tutulmasıyla kullarını uyarmaktadır, korkutmaktadır. Bu müellifimiz burada farklı rivayetlere temas etmek suretiyle hadis ilimleriyle meşgul olan kimselere rivayet farklılığı hakkında bilgi vermektedir. Evet. Hadis usulü ilmiyle meşgul olanlar için İmam-ı Buhari'nin bu mütabaat dediğimiz destekleyici rivayetleri nakletmesi çok önemli. Babu ta'avvizi min azabil kabri fil küsuf. Küsuf namazında veya küsuf namazı sonrası hutbede ve duada kabir azabından Allah'a sığınılması. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. İmam Buhari'nin sahihinde
Hocasının hocası İmam Malik'ten rivayetleri çok. Bu rivayetler arasında özellikle Abdullah bin Mesleme el-Kanebi'nin rivayetlerini daha güçlü, daha kuvvetli, daha sağlam olarak gördüğü için olmalı ki İmam Buhari daha çok bu rivayetleri tercih etmektedir. İmam Malik'in Muvatta'nın 17 meşhur rivayeti bulunmaktadır. Muvatta adlı eserinin 17 ayrı ravisi var. Bunlardan biri buradaki Abdullah bin Mesleme el-Kanebi'dir. İmam Buhari bu zatın rivayetlerini daha çok tercih ettiği gibi bir başka zevatın rivayetlerini de nakletmektedir. Mesela İmam Malik'in talebelerinden biri İmam Şafii'dir. Yani İmam Malik'in Muvatta'ını rivayet edenlerden biri İmam Muhammed bin İdris Eşşafii'dir. Bir başkası İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'dir, İmam-ı Azam'ın talebesi. Peki bugün elimizdeki Muvatta Yahya İbni Yahya el-Leysi'nin rivayetidir. Yani bugün Muvatta denilince özellikle Maliki mezhebinin hakim olduğu Kuzey Afrika'da Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Endülüs'te 300-400 sene ezanların okunduğu İspanya'da eski Endülüs'te İmam Malik'in Muvatta'ı denince anlaşılan Yahya İbni Yahya el-Leysi'nin rivayeti. Evet, İmam Malik gerçekten çok titiz bir alim. Buhari'nin üstadının üstadı, fakat İmam Buhari'nin sahihi niye meşhur? Çünkü İmam Malik'in Muvatta isimli kitabında kendi görüşleri, içtihatları, açıklamaları, fıkhi hükümleri yer almaktadır. Ama elimizdeki Sahih-i Buhari sadece ve sadece rivayetlerden meydana gelmiştir. Yani arındırılmış, sadece hadis-i şeriflerden meydana gelen bir eserdir İmam-ı Buhari'nin Sahih adlı eseri. Efendim İmam Malik rivayet ediyor. An Yahya ibn-i Sa'idin, an Amrate binti Abdirrahman, an Aişete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi buradaki zevatın hepsi, mesela Zehebi'nin Siyer-i Alam-ül Nübela kitabını açtığınız zaman sayfalar dolusu buradaki şahsiyetlerin hayatı anlatılmakta. Güvenilirlik dereceleri üzerinde önemli durulmakta. Yahya İbni Sa'idin el-Kattan, bir de Yahya İbni Sa'idin el-Ansari var. İkisi de derya hadis alimlerinden, İmam Malik'in üstadlarından. Amra İbni Abdirrahman'dan, Amra binti Abdirrahman'dan, Abdirrahman kızı Amra'dan rivayet ediyor. O da Hazreti Ayşe validemizden. Zevcin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi. Enne Yahudiyeten ce'et tes'eluha. Bir Yahudi hanım, bir Yahudi kadın geldi. Hazreti Ayşe validemize bir soru yöneltti. Fekalet leha, dedi ki, E'azekillahu min azabil kabur. Yahudi kadını diyor ki, Allah seni kabir azabından korusun. Fe'se'let, fe bunun üzerine, takibiyeye ne mana veriyoruz? Bunun üzerine, fe'se'let Aişetu radiyallahu anha, Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz'e şu soruyu yöneltti. Ey yu'azzebun nasu fi kuburihim, insanlar kabirlerinde azaba uğrayacaklar mı? Yani günahkar müminler, kafirler, münafıklar kabirlerinde azaba uğrayacaklar mı? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, a'izen billahi min zalik. Bunun üzerine Peygamberimiz, ben kabir azabından Allah'a sığınırım diye cevap verdi. Şimdi burada İsrail oğullarının rivayetleri gündeme geliyor. İsrail oğullarının rivayetleri eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından aynen nakledilmişse, kabul edilmişse, onaylanmışsa, takrir ve tasvip edilmişse, bu rivayetler şer'u men kablena şer'un lena, bizim için aynen geçerlidir. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
bu Yahudi kadının sözünün

yani İslami açıdan doğru olduğunu, Tevrat'ın bozulmamış hükümlerinden nakledildiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla bu gibi rivayetler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tasvip edilen, onaylanan rivayetler aynen kabul edilmektedir. Kabir azabı noktasında Mutezile mezhebinden bazı kimseler kabir azabını reddetmekte. Günümüzde de bazı modernist kimseler, efendim Kur'an-ı Kerim'de net ifadeyle kabir azabı geçmiyor diye bunu inkar edebilmekte. Efendim Kur'an-ı Kerim'e göre kabir azabı var mıdır diye bir tez yazılmış ve bu tezin son cümlelerinde kabir azabına inanmak bir bid'attır, bir hurafedir, asılsız bir inançtır diye nakledilmiştir. Halbuki kabir azabını ispat eden Kur'an-ı Kerim'de ayetler bulunmaktadır. Dolayısıyla anlatan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde net ve açık bir şekilde kabir azabından Allah'a sığındığını görmekteyiz. Ehli sünnet vel cemaat inancında kabir azabı haktır, gerçektir. Kafirlere, münafıklara ve günahkar müminlere kabir cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Diğer mümin muhlis kullar için cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Rabbim kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Allahümme inni a'udu bike minel aczi vel keseli vel cübni vel buhli ve min azabil kabır. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım buyurmaktadır. Kabir azabının çoğunluğu küçük abdeste hassasiyet göstermemekten kaynaklanmaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz küçük su dökerken üzerine başına dikkat etmeyenlerin, üzerine idrar sıçratanların kabirde azap göreceklerini ifade buyurmaktadır. Abdest alırken lavaboda ve küçük su dökerken çok dikkatli olup üzerimize idrarın sıçramaması için çok titiz davranmamız gerekmektedir. Rabbim kabir azabından hepimizi korusun. Sümme rakibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz bineğine bindi. Zâte gadâtin bir sabah merkeben. Fe hasefeti şemsü. Güneş tutuldu. Fe raca'a duhan. Kuşluk vakti döndü. Fe marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyni zahraneyl huceri. Ve odalarına, hanımların odalarına uğradı. Sümme kâme. Yusalli namaza durdu ve kâmen nâsü verâehu cemaat arkasında durdular. Fekâme kıyâmen tavîlen uzun uzun ayakta durdu. Sümme rakâ rükûan tavîlen uzun bir rükû. Sümme rafa sümme kâme yusalli sümme rafa fekâme kıyâmen tavîlen sonra rükûdan başını kaldırdı. Semi Allahu limen hamide diyerek uzun bir kıyam ve huve dûnel kıyâmil evvel birinci kıyamdan biraz az. Sümme rakâ rükûan tavîlen. İkinci rekatta secdeye varmadan ikinci bir rükû yaptı. Ve huve dûne rükû'il evvel. Birinci rükûdan daha az. Dûne daha az demektir. Sümme rafa. Sonra başını kaldırdı. Ve fe secde secdeye vardı. Sümme kâme. Fe kâme kıyâmen tavîlen. Ve huve dûne kıyâmil evvel. Sümme rakâ rükûan tavîlen. Ve huve dûne rükû'il evvel. Aynen. Birinci rekatta iki rükû, ikinci rekatta iki rükû. Bildiğimiz gibi bütün namazlarda her rekatta tek rükû vardır. Küsuf namazı hariç. Evet. Ay tutulması ve güneş tutulması namazı. Yani küsuf namazında çift rükûdan söz edilmektedir. Sümme rafa fesecede sümme kâme kıyâmen tavîn ve huve dûnel kıyâmel evvel dedik. Sümme

bir azabından Allah'a sığınmamızı emretti. Kabir azabından dua ederken, ya Rabbi beni kabir azabından koru, beni cehennem azabından koru diye dua etmemiz gerekiyor. Demek ki bu küsuf namazından sonraki dualarda, hutbelerde kabir azabından Allah'a sığınmamız isteniyor. Hanefi mezhebine göre 2 rekat namaz kılınır. Bu 2 rekat namaz eğer güneş tutulması için kılınıyorsa sabah namazının farzı gibi kılınır. Ay tutulması, güneş tutulması için kılınıyorsa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Düzeltiyorum. Ay tutulması için kılınıyorsa sabah namazının farzı gibi kılınır. Güneş tutulmasında sessiz, Hanefi mezhebine göre ay tutulmasında imam sesli okur ama uzun uzun 1 saat, 1,5 saat, 2 saat tariflere göre, hatta hangi sureleri okuduğu rivayet edilmektedir sevgili peygamberimiz, uzun bir namaz. Evet, bu namazda güneş tutulması için kılınan namazın cemaatle kılınmasını İmam-ı Azam Hazretleri tavsiye ediyor. Ay tutulması için cemaat şart değildir diyor. Ama İmameyn, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf cemaatle kılınacağını ifade ediyorlar. Yani Peygamber Efendimizin bu namazı tek rüküyle kıldırdığını biliyoruz. 2 rüküyle her rekatta kıldırdığını biliyoruz. Her rekatta 3 rüküyle kıldırdığı da şeklinde rivayet de vardır. Farklı rivayetler arasında İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri tek rükû ile kıldırdığı rivayetini tercih etmiştir. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Tabi bu rivayetler, bu uygulama az bilinen bir uygulama ama yıllar arasında çok nadir yerlerde görünen ay tutulması ve güneş tutulması için kılınan namazında hayatımıza ayrı bir renk katacağını, ayrı bir mana getireceğini unutmayacağız. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatli

Rabbimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 21.

0: أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
1: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: yu'minu bih ve ma yajhadu bi ayatina illa'l kafirun.
1: Ey Muhammed, biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ
0: Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız, orada yalnız bana kulluk edin.

0: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Nice hayvanlar vardır ki, kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yakdiru leh. İnna Allaha bi kulli şeyin alim.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: mevtiha فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.
0: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.

Elif lam mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkârlar, ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, İşte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

0: Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْ

0: rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn.
1: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
1: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

0: fadlihi inne fi zalika la ayatin li qaumin yasmaun.
1: Sizin geceliğin uyumanız, gündüzünde lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur.

0: Bu ikinci kez diriltme ona daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

0: أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, ellerinizin altında bulunan kölelerinizden, sizinle eşit haklara sahip olup, birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz, aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

0: Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu, yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

0: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların mallara arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ

Kim inkar ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse, işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.

Allah, iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah, inkâr edenleri sevmez.

0: rahmetih ve liyuzikakum min rahmetih ve litecriyel fulku bi emrihi ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

0: Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.
1: Allahu'l-lezî yursilur-riyâhe fe

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki O ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بَعْدِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da, andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
1: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure, içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.

0: Tilke ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin.
1: Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O, iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar, ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

0: ذَلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

0: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: İyiydi.
1: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür." demişti.

0: تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa,

Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: Onlara, Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan, onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ
0: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Ey Muhammed! Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah, kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: Numetti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin galil.
0: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: أَلَمْ

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine tahsis ederek, gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

0: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.
1: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.

Elif lam mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar, Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.
1: الَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

0: والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: Kâfirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ
0: Günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler.
1: وَلَوْ

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.

0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onların yanları, gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: Hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

0: Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ
0: Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

0: Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.
1: İnne rabbeke huve yefsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehtelifûn.
0: Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince kâfirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca Peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ وَمَا

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

0: Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ

0: ذَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummehâtuhum ve ulul erhâmi ba'duhum.

0: Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır.
1: وَاِذْ اَخَذْنَا

0: Musa ve İsa ibn Meryem ve ahadna minhum mithaqan galiza.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kâfirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
0: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ

0: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.
1: وَاِذْ

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. وَلَوْ دُخِلْ

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

0: mes'ûlâ.
1: Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.
0: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

0: وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا
1: Allah, içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler.
0: اَشِحَّةً عَلَيْهِ

0: gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: يَحْسَبُ

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi

0: O münafıklar, düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa, onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا
0: Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: Müminler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.
0: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ

0: Müminlerden öyle erkekler vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
0: Allah doğru olanları doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah, kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
1: وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا
1: Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim açık bir günah işlerse, onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 21. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda

ve solumdaki meleklerin, kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde, zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma, beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma, o gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle donmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi.

Servetin afet ve faydaları. Dünyanın iptilaları muhtelif, geniş ve dal budakları pek çoktur. Fakat en büyük iptilası, en geniş fitnesi servettedir. Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz. Kimse ondan müstağni kalamaz. Servet bulununca da onun şerrinden kimse korunamaz. Zira servetsizlikten küfre yakın olan fakirlik doğar. Servet bulunduğu zaman sonu hüsran olan azgınlık meydana gelir. Hülasa, servet fayda ve zararlardan hali değildir. Servetin hayrını şerrinden, iyiliğini kötülüğünden ayırmak zordur. Onu ancak ilimde rüsuh bulan, dinde kuvvetli basiret sahibi kimseler ayırabilir. Malın pek çok gâhile ve afetleri vardır. Servet olmadı mı yoksulluk, varlık olunca da zenginlik vasıfları doğar. Her ikisiyle de insanoğlu tecrübeye tabi tutulur. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır." buyurdu. Hud suresi 15. ayetinde, "Kim dünya hayatını ve onun zinetini arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamlayacaktır."

İnsanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder buyurdu. Günahı terk ve ibadete koyulmak ancak Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Tekâsür suresi 1. ayetinde ise çoğunluk olmak iddianız sizi meşgul etti buyuruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sulanan arazinin baklayı yetiştirmesi gibi mal ve şeref sevgisi de nifakı geliştirir buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise yırtıcı aç iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağalına verdikleri zarar şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte serveti çoğaltanlar helak oldu. Ancak Allah'ın fakir kullarına verip bu servetle hayır ameli işleyenler müstesnadır. Ne yazık ki bu gibiler de azdır buyuruldu. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en kötüleri kimdir diye sorduklarında zenginlerdir buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allahü Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kat'î sözü şudur ki, sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden, o güne yetişenler, bunlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Bezzar'ın Enes'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyayı ehline bırakın. Zira ihtiyacından fazla dünyalık alan, bilmeyerek helakini satın almış olur buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun buyurdu. Adamın biri Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, acaba ben neden ölümü sevmiyorum diye sordu. Resul-i Ekrem, servetin var mı diye sordu. Adam, evet, malın mülkün var dedi. Resul-i Ekrem, malını hayra ver ve kendinden önce gönder. Çünkü müminin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse, o da onun peşinden gitmek ister. Şayet geride bırakırsa, kendisi de geride kalmak ister, buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, insanoğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri, ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü de, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden, servetidir. Mezara kadar gelen, aile fertleri ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir buyurdular. Selman-ı Farisi
radıyallahu

Anh, Ebu Derda'ya yazdığı bir mektupta, "Kardeşim, sakın şükrünü ödeyemeyeceğin dünyalık peşinde koşma. Zira ben, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim," dedi. "Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi, kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Her ne zaman sırat önüne dikilirse, malı geç geç, zira sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin," der. Sonra da malındaki Allah hakkını ödemeyen gelir. Mal yanında sırat köprüsü önüne çıkınca, mal, "Yazık sana! Neden bende olan Allah hakkını ödemedin?" diye onunla alay eder. Diye onunla alay eder durur. Ta ki adam, "Vay bana! Ben ne yaptım?" deyinceye kadar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsan öldüğü zaman melekler, ne getirdi? İnsanlar ise neyi bıraktı?" derler, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: "Mal, mülk, arazi ve servet edinmeyin. Dünyaya meyleder, onu seversiniz." Adamın biri Ebu Derda'ya radıyallahu anh mal gönderir. Ebu Derda bunu kötülük kabul eder ve "Bana bu kötülüğü kim yaptı? Allah'ım onu sıhhatli kıl, ömrünü uzun et ve servetini çoğalt," der. Ebu Derda bu duasıyla bol servetle uzun ömür ve sıhhatli bedenin insanı azdıracağını işaret eder ve bunu bir beddua sayar. Rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem zevcelerinden Cahş'ın kızı Zeynep'e radıyallahu anha bir hediye gönderir. Zeynep radıyallahu anha bunun Hazreti Ömer'den geldiğini öğrenince Hazreti Ömer'e dua eder ve "Buna benden daha fazla ihtiyaç sahipleri vardır. Koyun onu şuraya da üzerini örtün," buyurur. Sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yapar ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıtır. Sonra da ellerini kaldırarak, "Allah'ım, bundan sonra bana Ömer'in atiyesini nasip etme," der. Zeynep radıyallahu anha hakikaten o sene vefat eder. Resul-i Ekrem'den sonra onun zevcelerinden ilk vefat eden budur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allahü Teala zelil eder," buyurdu. Denildi ki altın ve gümüş ilk defa para olarak kullanıldığı ve darphaneden basılıp çıkarıldığı zaman şeytan bunları eline alarak öptü, yüzüne gözüne sürerek, "Sizi sevenler benim hakiki kullarımdır," dedi. Basralı Sümeyt bin Aclan da, "Altın ve gümüş münafıkların yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler," dedi. Yahya bin Muaz, "Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür," deyince kendisine, "Paranın panzehiri nedir?" diye soranlara, "Helalinden alıp meşru olan yerine vermektir," dedi. Ala bin Ziyad da şöyle anlatıyor: "Bütün zinet ve süsüyle dünya karşıma çıktı. Ben de, senin şerrinden Allah'a sığınırım," dedim. Dünya, "Benim şerrimden korunmak istersen, altın ve gümüşe kıymet verme," dedi. Çünkü dünya demek, altın ve gümüş demektir. Altın ve gümüşü olan, dünyalıktan her istediğine sahip olabilir. Bunlardan uzaklaşan, dünyadan korunmuş olur," diye de ilave etti. Bunun için şair,
Ben bildim ki vera bu dirhemden korunmaktır. Paraya gücün yettiği halde ona kıymet vermezsen, işte senin takvan Müslümanlık takvasıdır demiştir. Diğer bir şair de, kişinin yamalı gömlek, kısa entari giymesine, alnında secde eserinin bulunmasına aldanma, ona altın ve gümüş göster, sevip sevmediğini o zaman anlarsın demiştir. Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatan Halife Ömer bin Abdülaziz'in ziyaretine gittiğinde ona, sen ne yaptın? Çocuklarını parasız bıraktın. Böyle olur mu? Dedi. O zaman Ömer bin Abdülaziz'in 13 çocuğu vardı. Mesleme'nin bu sözü üzerine Ömer, beni oturtun, dedi. Oturttular. O da, ben onların hakkından kimseyi mahrum etmedim. Kimsenin hakkını da onlara veremezdim. Çünkü benim çocuğum da diğerlerinin çocuğu gibi bir insandır. Şayet Allah'a kulluk ederse Allah onu korur. Allahü Teala salihlerin dostudur. Şayet asi olursa ne isterse yapsın, dedi. Muhammed bin Kâbül Kurazi'nin eline bol miktarda servet geçti. Kendisine, bunu oğlun için alıkoyuyorsun diyenlere, o, hayır, servetimi kendim için alıkoyacağım. Yani Allah rızası uğrunda sarf edeceğim. Oğlumu da Allah'a emanet edeceğim, dedi. Adamın biri, sakın kendini kötülüğe sevk edip evladını refaha ulaştırma, dedi. O da 100.000 dirhemi tasadduk etti. Yahya bin Muaz da, mal sahibinin ölümü anında öyle büyük iki felaketi vardır ki, bunlar gibi felaket kimse duymamıştır. Bu felaketlerin birincisi, ölür ölmez servetinin tamamının elinden alınması, ikincisi de teker teker hepsinden sorulmasıdır, dedi. Servetin dini afetleri. Birincisi, servetin insanı isyana sevk etmesidir. Şehvet taşkındır. Fakat acziyet, şehvet ile kişinin arasına girer ve kendisini korur. Zira insan, ümitsiz olduğu bir günahın peşine koşmaz. Ümitlendiği zaman, içinden o tarafa bir temayül duyar. Servet ise iktidar bahşeder. Kötülük erbabının kuvvetlerini harekete geçirir. Şayet servet sayesinde arzularının peşinde koşarsa helak olur. Sabrederse büyük zahmet çeker. Çünkü gücü yetenin sabrı daha zordur. Gizli fitne, aşikare fitneden daha büyüktür. İkincisi, fazla servet insanı mübah olan şeylere sevk eder. Bu da derecelerin ilkidir. Servet sahibi Süleyman aleyhisselam gibi arpa ekmeği yemeye, kalın kumaş giymeye ve zevklerini terk etmeye tahammül ederse de, onun en güzel tarafı dünyadan zevklenmek, dünyalığa alışmaktır ki servet ile ünsiyet eder. Servet ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de, bazen helal yoldan serveti elde edemeyince şüpheli şeylere dalar, riyakarlığa ve yağcılığa başvurur, yalan söyler, içi dışına uymaz ve diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu derekeye düşer. Ancak bu sayede servet edinir. Çünkü serveti çoğalan kimsenin insanlara ihtiyacı çoğalır. İnsanlara muhtaç olan, onlara riyakarlık etmek zorunda kalır. Onların gönüllerini almak için Allah'a isyan eder. İnsanoğlu birinci afetten kendini korursa da, bu ikinci afetten kurtulamaz. Böyle insanlara muhtaç olmaktan dostluklar ve husumetler doğar. Haset, kin, riya, kibir, yalan, söz gezdirme, gıybet ve benzeri dil ve kalb ile alakalı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar diğer azalara da geçebilir. Bütün bunları
mal

doğurur. Üçüncüsü, hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki, o da servetin ıslahı ile meşgul olmak sebebiyle Allahü Teala'nın zikrinden mahrum kalmaktır. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey hüsran ve zarardır. Bunun için işte bu kötü bir hastalıktır. Zira ibadetlerin aslı, özü ve sırrı Allah'ı zikir ve onun büyüklüğünü tefekkürdür. Bu ise boş bir kalp ister, huzur ister. Halbuki servet sahibi tarlasında çiftçilerle meşgul, ortaklarının su ve hudut münazaaları ile uğraşır. Ayrıca ücretle çalışanların paraları, hükümete vereceği vergiler, işçilerin hileleri, zarar etmesi, malının helak olması, hayvanların yiyeceği gibi hususlarıyla daima kafası meşguldür. Menkul, gayrimenkul, canlı ve cansız bütün mallarda bu düşünceler mevcuttur. En az düşündüğü, toprak altında gizli sakladığı altın ve gümüştür. Bununla beraber onun kaybolmasından, insanların gözünü ondan nasıl keseceğinden ve bunu daha iyi nasıl koruyabileceğinden bir vakit hali kalmaz. Kafası daima o düşünce ile doludur. Dünyanın düşünce sahası çok geniştir. Sonu gelmez. Fakat yalnız günlük nafakası bulunan kimse bu düşüncelerden salimdir. İşte bu anlattıklarımız dünyalığın afetleridir. Bunların yanında daha pek çok afetler de vardır. Hesabı, alacağı, vereceği, sıkıntısı, muhafaza vesaire gibi. Bütün bu zehirlerin panzehiri, servetten günlük nafakayı temin edecek miktarı alıkoyup, fazlasını hayır ve hasenata sarf etmektir. Günlük nafaka, hayır ve hasenata sarf edilen servet dışında kalan varlık, zehir ve afettir. Lütuf ve keremiyle Cenab-ı Hak'tan selamete ulaşmak için güzel yardımlar dileriz. Zira O'nun buna gücü yeter. Yoksulluk daima makbuldür. Ancak yoksulluğun haline razı olmak, elde olana kanaat etmek ve kimsenin servetinde gözü olmamak lazımdır. Kimsenin malında gözü olmadığı gibi haris de olmayacaktır. Bu da ancak zaruretin en düşük derecesinde yemek, giymek, meskene razı olmakla mümkündür. Yalnız bulunduğu günü ve azami bir ayı düşünmeli, başka günler için gayle çekmemelidir. Daha ileri giderse, kanaat şerefini kaybeder, tamağı ve hırs zilletine düşer. Bu iki hastalık kendisini kötülüklere sürükler. Mürüvvete uymayan kötü işler irtikab ettirir. Hırs ve tamağı Ademoğlunun fıtratında vardır. O aza kanaat etmek istemez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu bapta şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun iki dere dolusu altını olaydı, üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur. Tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh diyor. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy nazil olduğu zaman hemen yanına koşardık. O da gelen vahiyi bize öğretirdi. Yine bir gün huzuruna gittiğimizde bize şöyle buyurdular. Allahü Teala buyurur. Biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik. Halbuki Ademoğlunun bir dere altını olsa, bunun iki dere olmasını ister. İki dere dolu altını olsa, üç olmasını ister. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Tövbe edeni Allah bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Berâ'e suresi kadar bir sure nazil olmuş ve sonra ref olunmuştur.

Allahü Teala imandan nasibi olmayan kimselerle de bu dini kuvvetlendirir mealindeki ayet ile Adem oğlunun iki dere dolusu serveti olsa bunun üçüncüsünü isterdi. Adem oğlunun karnını ancak toprak doldurur ve tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder mealindeki ayetler hatırımda kalmıştır dedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, iki haris doymaz. Biri ilmin harisi, diğeri de malın harisidir buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Ademoğlu ihtiyarladıkça iki şey kendisiyle gençleşir. Bunlar uzun emel ve mal sevgisidir. Ademoğlunun cibilliyeti ve tehlikeli tabiatı bu olduğu için Allah ve Resulü kanaati övmüşlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müjde ol kimseye ki İslam hidayetine ulaşmış, geçimi yetecek kadar verilmiş ve buna kanaat etmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise fakir olsun, zengin olsun. Kıyamet günü herkes, keşke dünyada ölmeyecek kadar geçimim olsaydı da fazla olmasaydı diye temenni edecektir, buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zenginlik, servet çokluğu değil, gönül çokluğudur, buyurmuştur. Mala fazla haris olmak ve peşine düşmekten de nehyetmek üzere Resul-i Ekrem, ey insanlar! İstekte güzel davranın. Yani rızkınızı helalden arayın. Zira kişi için ancak yazılan vardır. Yani takdir edilen rızkı ne ise odur. Kendisi için yazılan rızkı yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da rızkı kendisine verilecektir, buyurmuştur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya hangi kulun daha zengindir diye sordu. Allahü Teala verdiğime en çok kanaat edeni buyurdu. Musa aleyhisselam hangi kulun daha adildir dedi. Allahü Teala nefsine insaf edeni buyurdu. İbn Mesud'un rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail kalbime üfledi. Rızkını almadan kimse ölmeyecek. Öyleyse Allah'tan kork ve rızkını talepte güzel davran, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine şöyle söylediğini anlatır. Ya Ebu Hureyre! Fazla acıktığın zaman bir bardak su ile bir çörek ye de dünya batsın de. Yine Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli şeylerden sakın. İnsanların en abidi olursun. Kanaatkar ol. İnsanların en çok şükredeni sayılırsın. Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki mümin olursun buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu an rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden veciz bir mevize isteyen bir bedeviyi tamadan men etmek için namaz kıldığın vakit ehline veda edenin namazı gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma. İnsanların elinde bulunandan tamağını kes, buyurmuştur. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh diyor ki, 7, 8 veya 9 kişi vardık. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Resul-i Ekrem bize, siz Allah'ın Resulüne biat etmez misiniz? Diye sorunca biz, meğer sizinle biatımız yok mu?